0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh,
2: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et,
1: dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde,
2: bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun,
1: de. Ve de ki,
2: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? Onlar artık kendilerine geri dönmezler.
1: وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: Onların hepsi de toplanınca huzurumuza getirileceklerdir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
0: Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan hububat çıkardık. Onlar bu hububattan yiyorlar.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
1: Biz meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Aralarından ırmaklar fışkırttık. Onlar hala şükretmiyorlar mı?

0: Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden çiftler yaratan Allah, eksiklikten münezzehtir, çok yücedir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
0: Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü soyup alırız. Onlar da hemen karanlık içinde kalırlar.
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ
0: Güneş de kendisi için kararlaştırılan bir zamana ve mekana doğru akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَد۪يمِ
0: Biz aya da bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Nihayet o urcun denilen eski ve eğri bir hurma dalı haline döndü.

0: Güneşin aya yetişmesi gerekmez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi de birer yörüngede yüzerler.
1: Ve ayetun lehum enna hamalna zurriyetahum fil fulkil meşhun. Ve halakna lehum min mislihi ma yerkebun.
0: Onların soylarını dolu bir gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir.
1: وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Eğer biz dileseydik onları suda boğardık. Onların imdadına gelecek olan da yoktur. Onlar kurtarılmazlar.
1: اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا اِلَى حِينٍ.
0: Ancak tarafımızdan bir rahmet olması ve belirli bir süreye kadar yaşamaları için onları bıraktık.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının ki size merhamet edilsin dendiği zaman yüz çevirdiler.

0: Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın dendiği zaman inkar edenler iman edenlere Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseyi biz mi yedireceğiz? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içerisindesiniz derler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bu azap vaadi ne zaman diyorlar.

0: artık ne bir vasiyette bulunmaya güç yetirebilirler ne de ailelerinin yanına dönebilirler.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
0: Sura üfürülünce onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşup giderler.

O zaman eyvah bize, bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler.

0: O gün hiç kimseye bir zulüm yapılmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz.
1: İnne ashabel cenneti yevme fi şugulin fakihun.
0: Cennetlikler o gün zevk ve eğlenceli bir meşguliyet içindedirler.
1: Hum ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki muttekiun.
0: Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine yaslanmışlardır.
1: Lehum fiha fakihatun ve lehum ma yedde'un.
0: Orada onlar için meyveler ve kendileri için istedikleri her şey vardır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli olan Rab'den kendilerine bir de selam sözü vardır.
1: Vemtazul yevme eyyuhel mucerimun.
0: Allah günahkarlara der ki: ey günahkarlar, bugün siz bir tarafa ayrılın.
1: Elem ahad.

Ey Ademoğulları! Ben size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte doğru yol budur diye emretmemiş miydim?

0: Şeytan sizden birçok nesiller saptırmıştı. O zaman düşünmüyor muydunuz?
1: Hâzihi cehennemulletî kuntum tu'adûn.
0: İşte size dünyadayken vaat edilen cehennem budur.
1: Yuslevhel yevme bimâ kuntum tekfurûn.
0: İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya.

O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Kazandıkları şeyleri bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.

Eğer biz dileseydik, onların gözlerini silip düzlerdik. Onlar yollarda koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi?

0: Eğer biz dileseydik, onların durdukları yerde şekillerini değiştirirdik. Artık ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ اَفَلَا يَعْقِلُونَ
0: Biz kime uzun ömür verirsek, onu yaratılışta baş aşağı çevirir, ihtiyarlatırız. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı?

Biz peygambere şiir öğretmedik ve şiir ona yakışmaz. Onun getirdiği ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendileri için kudretimizin yaptıklarından hayvanlar yarattık. Artık onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yiyorlar.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Kendileri için o hayvanlarda daha nice menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı?
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
0: Onlar kendilerine yardım edilir zannıyla Allah'tan başka ilahlar edindiler.
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta kendileri onlar için hazır bulunan askerlerdir.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onların sözü seni üzmesin. Gerçekten biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz.

0: يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
1: Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir.

0: Bir şeyi dilediği zaman Allah'ın ona emri sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 182 ayettir. İlk ayette sıra sıra dizilen melekler anlamına gelen Es-Saffat kelimesinden adını alan bu sureye melekler üzerine bir yeminle başlanmaktadır. Cenab-ı Hak bu ve benzeri surelere kullarının dikkatini çekmek için insanlarca önemli görülen bazı varlıklara yemin ederek başlamaktadır. Sure içinde kıyamet ve ahiret olaylarından Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerden söz edilmekte, Allah'ın yüceliği dile getirilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vessaffati saffa. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد.
0: Saflar halinde dizilen, bağırıp süren, vahiy ve zikri getirip okuyan meleklere andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.
1: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ
0: O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir.
1: اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
0: Gerçekten biz en yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik. Onu itaatten çıkan her şeytandan korumak için donattık.
1: لَا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ duhuran ve lehum azabun vasib.
0: Onlar meleklerin yüce topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan çıkarılıp atılırlar. Oradan uzaklaştırılırlar. Onlar için sürekli bir azap vardır.
1: İlla men khatifel khatfete fe etbe'ehu şihabun thaqib.
0: Ancak onlardan bir söz kapan olursa onu da delip geçecek bir alev izler ve yok eder.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمَّنْ خَلَقَنَا اِنَّا خَلَقَنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ
0: Ey Muhammed! Şimdi sen onlara sor. Onların yaratılışı mı daha zor, yoksa bizim yarattıklarımızın yaratılışı mı? Gerçekten biz onları yapışkan cıvık bir çamurdan yarattık.

0: Onlar, bu ancak apaçık bir büyüdür. Biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten biz ve önceden gelip geçen babalarımız tekrar diriltilecek miyiz dediler.
1: قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
0: Sen de ki, evet, hem de siz hor ve hakir kimseler olarak diriltileceksiniz.

0: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين.
1: İşte o iş sadece korkunç bir gürültüden ibarettir. Arkasından hemen onlar diriltilmiş olarak bakarlar ve "Eyvah bize! Bugün ceza günüdür." derler.

0: صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون.
1: Allah meleklere şöyle emreder: Zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıklarını toplayın. Onları cehennem yoluna götürün ve kendilerini durdurun. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.

Kafirlere size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuşlardır.

Birbirlerine dönüp sorarlar ve çekişirler. Bir kısmı, siz bize sağdan, güvendiğimiz taraftan gelip bizi şaşırttırdınız derler.

0: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ
1: Diğerleri de onlara şöyle derler: hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde zorlayıcı bir gücümüz yoktu. Bilakis siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin azap sözü bize hak oldu. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi azdırdık. Çünkü biz azgın kimselerdik.

Artık o gün hepsi de azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yapacağız. Çünkü kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dendiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.

0: Biz deli bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz diyorlardı. Hayır, o şair de değildi Mecnun da. O hakkı getirmiş ve bütün peygamberleri doğrulamıştı.
1: İnnekum lezâikul azâbil elîm.

0: Gerçekten siz o acı azabı mutlaka tadacaksınız. Siz yalnız yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: Ulaike lehum rizqun ma'lum.

0: على سرر متقابلين.
1: İşte onlar için bilinen bir rızık, çeşitli meyveler vardır. Nimetlerle dolu cennetler de kendilerine ikram edilir. Onlar karşılıklı olarak tahtlar üzerinde otururlar.

0: Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş ve içenlere lezzet veren bembeyaz kadehler dolaştırılır.
1: La fiha gavlun ve la hum anha yunzafun.
0: Onda bir sersemletme yoktur. Onlar onu içmekte sarhoş da olmazlar.
1: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ
0: Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş iri gözlü huriler vardır. Sanki onlar saklanmış bir yumurta gibi bembeyazdırlar.

0: Cennetlikler birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim dünyada bir arkadaşım vardı.
1: Yaqulu

0: Bana, gerçekten sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin? Biz ölüp de toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman gerçekten cezalandırılacak mıyız? Derdi.
1: قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ
0: Konuşan yanındakilere, acaba siz şimdi onun halini biliyor musunuz der. Sonra bakar ve onu cehennemin ortasında görür.
1: قَالَتَ اللّٰهِ اِنْ كِتَّ لَتُرْد۪ينَ

0: إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين.
1: Ona der ki, Allah'a yemin ederim ki neredeyse beni de bu duruma düşürecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı şimdi ben de oraya getirilenlerden olurdum. Nasıl, biz ölecek değil miymişiz? Yalnızca birinci ölümümüzden başka bir şey yok muymuş? Bize azap edilmeyecek miymiş?

Şüphesiz ki bu büyük bir kurtuluş ve mutluluktur. İşte çalışanlar bu mutluluğun benzeri için çalışsınlar. İkram olarak bu mu daha hayırlıdır yoksa zakkum ağacı mı?

أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين.

0: Gerçekten biz zakkum ağacını zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. O cehennemin dibinde bitip çıkan bir ağaçtır. Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Kafirler ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır.
1: ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَم۪يمٍ
0: Sonra onların gerçekten bunun üzerine kaynar su karışmış bir de içecekleri vardır.

0: Sonra onların dönüşü yine cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Ve kendileri de onların izleri üzerinde koşuşuyorlardı.
1: وَلَقَدَ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْاَوَّلِينَ

Andolsun ki onlardan önce eski kavimlerin çoğu da sapmıştı. Biz onlara da uyarıcı peygamberler göndermiştik. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin sonu nasıl oldu bir bak. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Onlar helak olmadılar.

0: Andolsun ki Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz de onu ne güzel kabul etmiştik. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ

Biz sadece onun soyunu kıyamete kadar baki kıldık. Sonradan gelenler arasında Nuh için iyi bir isim bıraktık. Alemler için de Nuh'a selam olsun.''

Biz gerçekten iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk.

0: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين
1: Şüphesiz ki İbrahim de onun milletindendi. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine şöyle demişti: siz neye tapıyorsunuz? Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir?
0: Fena

0: İbrahim yıldızlara bir kere baktı ve ben gerçekten hastayım dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da gizlice onların ilahlarına gitti ve yemek yemiyor musunuz? Size ne oldu da konuşmuyorsunuz? Dedi.
1: فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَم۪ينَ فَاَقَبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُّونَ
0: Gizlice üzerlerine varıp sağ eliyle bir darbe indirdi. Kavmi putları kırılmış görünce koşarak ona geldiler.

0: İbrahim onlara, siz elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır dedi.
1: قَالُوا بَنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ
0: Kavmi, onun için bir bina yapın ve onu orada ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları alçak düşürdük.
1: وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَهْدِينَ رَبِّ هَبَل۪ي مِنَ الصَّالِح۪ينَ
0: İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir çocuk ihsan et dedi.

0: Biz de onu yumuşak huylu bir erkek çocukla müjdeledik. Çocuk onun yanında koşup yürüyecek çağa gelince İbrahim oğluna, "Yavrucuğum, ben rüyamda gerçekten seni boğazladığımı görüyorum. Düşün, bak, sen ne dersin?" dedi. Oğlu İsmail de, "Babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi.
1: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ
0: Nihayet ikisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim onu kesmek için yüzüstü yatırdı.
1: وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ قَدَ صَدَّقَتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Biz ona şöyle nida ettik. Ey İbrahim, sen gerçekten rüyanı doğruladın. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: الرحيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم.
1: Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Biz ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Sonradan gelenler arasında onun için iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam olsun.
0: كذلك

0: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ
1: İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Gerçekten o bizim mümin kullarımızdandı. Biz İbrahim'e salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı da müjdeledik.
0: وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ

0: Biz ona da İshak'a da bereketler verdik. Onların soyundan iyiler de var, kendi nefsine apaçık zulmeden de.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِب۪ينَ
0: Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a da ihsanda bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Biz kendilerine yardım ettik de galip gelenler onlar oldular.
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَب۪ينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ
0: Biz onların ikisine hükümleri açıklayan kitabı Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlar için iyi bir isim bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun.

0: Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Onların ikisi de gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

Şüphesiz ki İlyas da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kavmine şöyle demişti: siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Sizin de önceki babalarınızın da Rabbi ve yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz da Baal denen puta mı tapıyorsunuz?

0: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
1: Kavmi onu yalanladı. Bu bakımdan onlar cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları hariç. Sonradan gelenler arasında biz onun içinde güzel bir isim bıraktık.

0: İlyas'a selam olsun. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.
1: وَاِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

0: Şüphesiz ki Lut da gönderilen peygamberlerdendi. Hani biz onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Ancak eşi olan yaşlı bir kadını geride kalanlar arasında bıraktık. Sonra diğerlerini helak ettik.
1: وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: Şüphesiz ki siz sabahleyin ve geceleyin onların üzerinden geçip gidiyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız?
1: وَاِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

0: فالتقمه الحوت وهو مليم.
1: Şüphesiz ki Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü bir gemiye binmişti. Gemidekilerle kuraya katıldı ama kaybedenlerden oldu. Böylece kınanmış bir haldeyken onu balık yuttu.
0: فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
1: Eğer o Allah'ı çokça tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı.

0: Nihayet biz onu hasta bir halde ağaçsız açık bir sahile attık. Onun üzerine gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Biz onu 100.000 veya daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet ona iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar yaşatıp geçindirdik.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ اَمْ خَلَقَنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ
0: Ey Muhammed! Sen onlara sor. Kız çocukları senin Rabbinin de, erkek çocuklar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da, onlar şahit miydiler?

0: يعلمون
1: أصطفى البنات على البنين.
0: İyi bilin ki onlar uydurdukları iftiralarından dolayı Allah doğurdu diyorlar. Şüphesiz ki onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları seçip oğlanlara tercih mi etmiş?

Onlar Allah'la cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de onların cehenneme getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.

Ey kafirler! Siz ve taptıklarınız Allah'a karşı kimseyi kandırıp şaşırtamazsınız. Ancak kendisi cehenneme girecek olanları şaşırtabilirsiniz.

0: Melekler derler ki, bizim her birimizin belli bir makamı vardır. Gerçekten o saflar halinde dizilmiş olanlar biziz. Şüphesiz ki Allah'ı tesbih edenler de biziz.
1: وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ

0: فكفروا به فسوف يعلمون.
1: Müşrikler her ne kadar eğer yanımızda öncekilere gelenlerden bir kitap olsaydı biz mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk demişlerse de gelen kitabı inkar ettiler. Ama onlar yakında anlayacaklar.

0: Gönderilen peygamber kullarımız için şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ki bizim ordularımız galip gelecektir.
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ.
0: Ey Muhammed! Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.

0: Şimdi onlar bizim azabımızı mı acele olarak istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiği zaman uyarılıp da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur.
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ.
0: Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
1: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
0: Kudret ve şeref sahibi olan Rabbin onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir.
1: Ve selamun alel murselin.
0: Gönderilen peygamberlere selam olsun.
1: Velhamdülillahi rabbil alemin.
0: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Saat suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 88 ayettir. Saat harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede peygamberleri yalancı sayan kavimlerin azabı hak ettiklerinden, Davud peygamberin yaptığı bir hakemlik olayından, Süleyman, Eyüp, İbrahim, İshak, Yakup, İsmail, Elyasa, Zülkifl peygamberlerden ve iblisin Adem'e secde etmekten çekindiğinden söz edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sad. وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ.

Saat, zikir ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi.

Müşrikler kendilerine içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar. Kafirler, bu yalancı bir sihirbazdır. O bunca ilahı bir tek ilah mı yaptı? Bu gerçekten şaşırtıcı bir şeydir dediler.

0: الباب.
1: İçlerinden bir grup çıkıp, gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. Çünkü bu arzu edilen bir şeydir. Biz bunun söylediklerini diğer dinlerde işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır. Kur'an aramızdan ona mı indirildi? Dediler. Hayır, onlar benim vahyimden bir şüphe içindedirler. Onlar benim azabımı henüz tatmamışlardır.

0: Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak göğe yükselsinler.
1: Cundum ma hunalika mahzumun minel ahzab.
0: Onlar şurada kabilelerden meydana gelmiş, bozguna uğramış bir ordudur.
1: Kezzebet qablahum qawmu Nuhin ve Adun ve Fir'aunu zul evtad. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب.
0: Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, saltanat sahibi Firavun, Semud ve Lut kavmiyle Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da peygamberlere karşı birleşen gruplardı.
1: İn kullun illa kezzeber rusule fehakku ikab.
0: Onların her biri peygamberleri yalanladı da benim azabımı hak etti.

0: Onların hepsi de ancak bir tek korkunç gürültüye bakıyor. Gelince ondan kurtuluş yoktur.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ
0: Kafirler, ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim azap payımızı çabuk ver dediler.

0: Ey Muhammed, sen onların söylediklerine karşı sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
1: İnna sahharnal cibale ma'ahu yusabbihna bil ashi vel ishraq.
0: Biz dağları ona boyun eğdirdik. Sabah akşam onunla beraber Allah'ı tesbih ederlerdi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ.
0: Kuşları da toplu olarak onun emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelip tesbih ederlerdi.
1: وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Biz onun mülkünü güçlendirdik. Ona peygamberlik ve davaları adil bir hükme bağlamada hitap kabiliyeti verdik.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Davacıların haberi sana geldi mi? Hani onlar mabedin duvarlarına gizlice tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi.
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ

Onlar Davud'un huzuruna girince Davud onlardan korkmuştu. Onlar, "Korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Adaletten ayrılıp zulme sapma. Bizi doğru yola götür," dediler.

0: أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
1: Onlardan biri, bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. O buna rağmen onu da bana ver dedi. Ve konuşmada bana üstün geldi dedi.

dedi ki, andolsun kardeşin senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Zaten mallarını birbirine katan ortakların çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da ne kadar azdır. Davut bununla kendisini denediğimizi zannetti de Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve tövbe edip bize yöneldi.

Biz ona dedik ki, ey Davut, gerçekten biz seni yeryüzünde bir hükümdar yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Heva ve arzulara uyma. Yoksa bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapan kimseler için de hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.

0: كفروا فويل للذين كفروا من النار.
1: Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Ateş azabından dolayı vay inkar edenlerin haline.

0: eder.
1: Yoksa biz iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yahut da Allah'tan korkanları yoldan sapan günahkarlar gibi mi sayacağız?

0: Bu Kur'an ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı başında olanlar öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: وَوَهَبَنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ
0: Biz Davud'a oğlu Süleyman'a ihsan ettik. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
1: اِذْ عُرِ

Hani ona akşamüstü süratli, iyi cins atlar gösterilmişti. Süleyman, gerçekten ben mal sevgisini Rabbime anmayı sağladıkları için tercih ettim dedi. Nihayet koşup toz perdesi arkasında kayboldukları zaman o atları bana getirin dedi. Sonra da onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.

0: Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik ve tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra o tövbe edip bize yöneldi.
1: O

0: Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ver. Sen gerçekten çok ihsan edicisin dedi.
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ.
0: Biz de rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere hafif hafif esiyordu.

0: وآخرين مقرنين في الأصفاد.
1: Kimisi bina ustası, kimisi dalgıç olan şeytanları ve kötülük yapmasınlar diye zincirlerle birbirlerine bağlanmış olan diğerlerini de onun emrine verdik.
0: هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ.
1: Biz ona, işte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsız olarak ver veya tut dedik.
0: وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ.
1: Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.

0: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.
1: Ey Muhammed, kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye Rabbine nida ve niyaz etmişti. Biz ona ayağını yere vur, İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su diye vahyettik.

0: الْعَذَابِ
1: Biz ona tarafımızdan bir rahmet, aklı başında olanlara bir hatıra olmak üzere ailesini ve onlarla beraber bir benzerini ihsan ettik.
0: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابِ
1: Biz ona eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma dedik. Gerçekten biz onu sabreden bir kul olarak bulduk. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.

0: وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ
1: Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Gerçekten biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle ihlaslı kimseler yaptık. Şüphesiz ki onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdendir. İsmail, Elyasa ve Zülkifli de hatırla. Onların hepsi de iyi kimselerdendi.
0: هَذَا ذِكْرٌ

0: الْعَذَابِ.
1: Bu bir hatırlatma ve öğüttür. Allah'tan korkanlar için güzel bir yer ve kapıları kendileri için açılmış bulunan Adn cennetleri vardır.

0: الْأَعْنَابِ.
1: Onlar orada koltuklara yaslanmış oldukları halde birçok meyveler ve içecek isterler. Yanlarında da gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş ve aynı yaşta olan huriler vardır.

0: de...
1: İşte hesap günü için size vaat edilen budur. Gerçekten bu bizim verdiğimiz bir rızıktır ki tükenecek değildir.

0: yanar azabı. İçecekleri de kaynar su ve irindir.
1: وآخر من شكله أزواج.
0: O azap şeklinden başka daha çeşit çeşit azaplar vardır.

Kafirlerin önderlerine, işte bu grupta sizinle beraber cehenneme girecektir denir. Önderler de, onlara rahat ve huzur olmasın, çünkü onlar ateşe gireceklerdir derler.

Dünyada onlara uyanlar da, bilakis size rahat ve huzur olmasın, bu azabı bizim önümüze siz sürdünüz, orası ne kötü bir durak derler.

0: الأبصار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار
1: Cehennemlikler, bize ne oldu da dünyada kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz? Biz onları bir alay konusu edinmiştik. Yoksa gözlerimiz mi onlardan kaydı derler.
0: İnne zâlike lehakkun tehasumu ehlin nâr.
1: Şüphesiz ki bu cehennem halkının birbirleriyle çekişmeleri bir gerçektir.

0: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
1: Ey Muhammed, de ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbidir.

de ki, o büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Meleklerden kurulu yüce topluluk tartışırlarken benim hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece benim apaçık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.

Hani Rabbin meleklere, ben çamurdan bir insan yaratacağım, onu şekillendirip düzelttiğim ve ruhumdan ona üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.

Meleklerin hepsi toplu halde secde ettiler. Ancak iblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

0: Allah, ey iblis, benim kudretimle yarattığım kimseye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa sen yücelerden mi oldun dedi.
1: قَالَ اَنَا

0: İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu da bir çamurdan yarattın dedi.
1: قَالَ فَخْرُجَ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي اِلَى يَوْمِ الدِّينِ
0: Allah, haydi çık oradan, sen kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, onların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi.

0: İblis, senin izzet ve şerefine yemin ederim ki içlerinden senin ihlaslı kulların hariç ben onların hepsini azdıracağım dedi.
1: قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ

Allah, işte bu haktır. Ben hakkı söylerim. Andolsun ki senden ve içlerinden sana uyan kimselerden meydana gelenlerin hepsiyle cehennemi dolduracağım dedi.

0: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
1: Ey Muhammed! De ki, ben buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ben kendiliğimden size bir yükümlülük getirenlerden de değilim. O Kur'an ancak alemler için bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka anlayacaksınız. Zümer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 75 ayettir. Zümer, zümreler, gruplar anlamına gelir. 71 ve 73. ayetlerde kâfirlerin zümreler halinde cehenneme sevk edilecekleri, Allah'tan korkan müminlerin de yine zümreler halinde cennete sevk edilecekleri anlatılmaktadır. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed! Gerçekten biz bu kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız kendisine tahsis ederek Allah'a ibadet et.
1: Ela lillahi'd-dinul halis.

İyi bil ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başka dost edinen kimseler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz ki Allah onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı ve nankör olan kimseyi doğru yola iletmez.

0: Subhanahu huwa Allahul Wahidul Kahhar.
1: Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini elbette seçerdi. Ama o bundan münezzehtir, yücedir. O tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tır.

gökleri ve yeri hak ile yarattı. O geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirdi. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

O sizi bir nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti ve sizin için davarlardan 8 çift indirdi. O sizi analarınızın karınlarında bir yaratılış şeklinden sonra başka bir yaratılış şekline geçirerek 3 karanlık içerisinde yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevriliyorsunuz?''

Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizden müstagnidir. Bununla birlikte kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizden razı olur. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Sonra sizin dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduğunuz şeylere haber verecektir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah ona kendi tarafından bir nimet verdiği zaman önceden ona yalvarmakta olduğunu unutur ve onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya başlar. Ey Muhammed, de ki, sen küfrünle bir müddet yaşayıp geçin. Sen gerçekten cehennemliklerdensin.

0: الْعَذَابَ
1: Benim tarafımdan de ki, ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyilik edenler için güzel bir mükafat vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir.
0: قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِم۪ينَ
1: De ki, bana dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam emredildi.

0: De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabından korkarım.
1: قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِ فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِ

0: الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ.
1: De ki, ben dinimi Allah'a tahsis ederek yalnız ona ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğinize ibadet edin. De ki, gerçekten ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini de, ailelerini de ziyana uğratan kimselerdir. İyi bilin ki bu apaçık bir zarardır.
0: لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهِ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ.
1: Onların üstlerinde ateşten gölgelikler, altlarında da ateşten yaygılar vardır. İşte Allah kullarını bu azapla korkutuyor. Ey kullarım, o halde benden korkun.

0: اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ.
1: Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenler için bir müjde vardır. O halde kullarımı müjdele.
0: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ

0: الْكِتَابَ
1: O kullarımı müjdele ki onlar sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve işte onlar aklı başında olanlardır.

0: de...
1: Fakat Rablerinden korkan kimseler için üst üste bina edilmiş ve altlarından nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz.

0: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi de onu yeryüzünde pınarlar halinde akıttı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı bir halde görüyorsun. Sonra da Allah onu kuru bir kırıntı haline getiriyor. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için elbette bir ibret vardır.
1: اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدَرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ

Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse artık Rabbinden gelen bir nur üzerinde değil midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.

0: ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Allah sözün en güzelini birbirine benzeyen ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

Kıyamet günü o kötü azaba karşı yüzünü kim koruyabilir? Zalimlere kazandığınızın karşılığını tadın denir.

0: Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanladılar. Fakat hiç anlayamadıkları yerden kendilerine azap geldi.
1: فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Allah dünya hayatında onlara rezillik azabını tattırdı. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da belki öğüt alırlar diye insanlara her misali getirdik.
1: Kur'anen Arabiyyen gayra zi'i vecil leallehum yettekûn.
0: Herhangi bir eğriliği, pürüzü olmayan Arapça bir Kur'an indirdik. Umulur ki Allah'ın azabından sakınırlar.

0: Allah müminle müşrikin durumunu anlatmak için birbiriyle çekişen, birçok ortak sahipleri bulunan bir köleyle yalnız bir kişiye ait bir köleyi misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.
1: İnneke meytun ve inneke

0: Muhammed, şüphesiz ki sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra siz kıyamet günü gerçekten Rabbinizin yanında dava göreceksiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: محمد.
1: Özel FM 103.2.
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumu

0: karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle. Yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap. Dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver. Beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal, ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

İlmin kapısı, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir. Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Perhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de

iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın
bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden 4 şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu 4 şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma. O pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü O yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
12: Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun Rahman olana, Rahim olana. Hamdolsun bir tek ol demesiyle kainatı var eyleyene. Hamdolsun her gün ve her an yeni bir işte olana. Hamdolsun yedi kat gökleri yaratıp düzenleyene. Büyük arşın Rabbine hamdolsun. Hamdolsun yerlerde ve göklerde ne varsa kendisini tesbih eyleyene. Hamdolsun her canlıya can veren, her bir şeyi ayakta tutan Hayyul Kayyum'a. Hamdolsun kendisini ne gaflet basan, ne uyku tutan, her an yaratıklarını gözetip durana. Hamdolsun doğuların ve batıların Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun göklerin, yerlerin ve her bir şeyin hakimiyetini elinde bulundurana. Hamdolsun hakimiyette hiçbir ortağı olmayana. Hamdolsun acizlikten dolayı bir dosta ve çocuğa muhtaç olmayana. Hamdolsun göklerin ve yerin nuru olana, gökleri ve yeri nurlandırana. Hamdolsun bizim için pırıl pırıl bir güneş, ışıl ışıl bir kamer var edene. Hamdolsun gökyüzünü pırıl pırıl yıldızlarla donatana ve yıldızları emrine musahhar kılana. Hamdolsun yeryüzünü altımıza bir döşek gibi serene, üzerine sağlamca dağlar oturtana, arasından geçitler verene, yollar açana. Hamdolsun ırmaklar akıtana, pınarlar fışkırtana. Hamdolsun Adem'i kurumuş bir çamurdan yaratana, ruhundan üfleyene, sonra en güzel bir şekil verene. Hamdolsun analarımızın rahminde bize kendi istediği sureti verene, hem de en güzel sureti verene. Hamdolsun bizlere göz verene, kulak verene, gönül verene, bir çift dudak verene, söyleşen diller verene. Hamdolsun biz hiçbir şey bilmez iken bize her şeyi öğretene. Hamdolsun kalemle yazmayı öğretene. Hamdolsun geceyi bir örtü yapana, uykuyu bir dinlence, gündüzü bir maişet vakti olarak takdir edene. Hamdolsun geceyi ve gündüzü peş peşe getirene. Baksanıza, eğer Allah kıyamet gününe kadar geceyi üstünüzde sürekli kılsa, Allah'tan başka size ışığı getirecek bir ilah var mı? Baksanıza, eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsa, size dinleneceğiniz geceyi getirecek Allah'tan başka bir ilah var mı? Hamdolsun karanlığı yarana, sabahı çıkarana. Hamdolsun karaların ve denizlerin karanlıklarında yolumuzu bulmamız için yıldızları emrimize verene. Hamdolsun bizim için gökten yağmuru indirene, rahmetinden önce rüzgarları bir müjdeci olarak gönderene. Hamdolsun gökten bizim için tertemiz bir su indirene, onunla ölmüş toprağı yeniden diriltene. Hamdolsun. Hamdolsun bizim için onunla bağlar, bahçeler, üzümler bitirene, tane tane ekinler bitirene. Hamdolsun aynen bunun gibi bizi de bir gün diriltecek olana. Hamdolsun yeryüzünde kıpırdayan ne varsa hepsinin rızkını verene. Hamdolsun gördüğümüz ve göremediğimiz nimetlerini üzerimize yağdırdıkça yağdırana. Dilediğinin rızkını genişletene, dilediğinin rızkını da daraltana. Hamdolsun bütün işler dönüp dolaşıp kendisine varana. Hamdolsun nihayet dönüş kendisine olana. Hamdolsun bize kendi nefislerimizden kendileriyle sükunete ereceğimiz eşler var edene. Aramıza sevgi ve merhamet yerleştirene. Hamdolsun eşlerimizden bizlere çocuklar ihsan eyleyene, torunlar lütfedene. Hamdolsun ayetlerinden bir ayet olsun diye bizleri ayrı ayrı dillerde, ayrı ayrı renklerde yaratana. Tanışalım, bilişelim diye şube şube yapana, kavim kavim bölene. Hamdolsun rahmetinden dolayı bizleri hidayetinden haberdar eyleyene. Hamdolsun

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

Rabbani iltifatın sıcaklığı. Azizim, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın ey kullarım hitabındaki iltifata bak da onun bu iltifatı karşısında ne yapman gerektiğini iyice düşün ve ona hürmette ve itaatte kusur etmemeye azami derecede gayret göster. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir kutsi hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yüce Allah'tan rivayet ederek şöyle buyurmuştur. Ey kullarım, ben zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi onu sizin aranızda da haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyiniz. Ey kullarım, benim doğru yola ilettiklerimden başka hepiniz doğru yolu şaşırmış kimselersiniz. Öyleyse benden hidayet isteyiniz ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Öyleyse benden yiyecek isteyiniz ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim donattıklarımdan başka hepiniz çıplaksınız. Öyleyse giydirmemi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. Öyleyse bana istiğfar ediniz. Bağışlanmanızı benden isteyiniz ki sizi mağfiret edeyim. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar veresiniz. Hem bana menfaat vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlarınız ve cinleriniz, içinizden en iyi ve en muttaki bir insanın kalbine, duygu ve düşüncesine sahip olsalar, bu benim mülkümde en küçük bir şeyi bile arttırmaz. Benim sizin ibadet ve itaatinize hiç mi hiç ihtiyacım yoktur. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlarınız ve cinleriniz, içinizden en kötü ve en günahkar bir insanın kalbine, duygusuna ve düşüncesine sahip olsalar, bu benim mülkümde en küçük bir şeyi bile eksiltmez. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlarınız ve cinleriniz, bir yerde toplanıp benden bir şeyler isteseler, ben de herkesin isteğini yerine getirsem, bu benim hazinemden ancak iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar eksiltir. Yani hiçbir şey eksiltmez. Ey kullarım, ancak sizin amellerinizdir ki onları sizin için saklar, sonra da onların karşılığını eksiksiz olarak size veririm. Şu halde kim bir hayra ve iyiliğe nail olursa, o kimse o hayrı, iyiliği ve bereketi Allah'tan bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulur ve karşılaşırsa, başına gelen o şerlerden, zararlardan ve kötülüklerden dolayı başkasını değil de sadece kendisini kınasın. Müslim'in bu hadisi kendisinden rivayet ettiği Said bin Abdülaziz diyor ki, Ebu İdris bu kutsi hadisi rivayet ederken hadisin içerdiği ilahi hitaplar, Rabbani azametler ve Rahmani iltifatlar karşısında iki büklüm olurdu da diz çökerdi. Bu ilahi hitapta gerçekten büyük bir iltifat, şefkat dolu bir baş okşama, sevgi dolu bir sırt sıvazlama ve eşsiz bir şeref tacı vardır. Bu noktada Kadı İyaz'ın dediğine katılmamak elde değil. O şöyle diyor: Allah'ım, benim şeref ve itibarımı artıran,
ve beni adeta ayaklarımla Süreyya yıldızlarını çiğniyor gibi yükselten senin ey kullarım sözüne dahil olmam ve bir de Hazreti Ahmed-i Muhtar'ı bana peygamber kılmandır. Kadı İyaz'ın işaret ettiği ayeti kerimede Yüce Mevla bu dünyadayken gereği gibi iman edip takva sahibi olan kullarına ahirette şöyle seslenecektir. Ey benim ayetlerime iman edip de Müslüman olan kullarım, bugün size hiçbir korku yoktur. Siz mahzun da olmayacaksınız. İşte ey kullarım hitabındaki rahmani iltifatın ve rabbani tebessümün sıcaklığını ruhunda hisseden kamil bir mümin öyle bir iman olgunluğuna ve öyle bir marifet ve muhabbet kuvvetine sahip bulunur ve ruhu o derece daimi sürur ve saadetlere gark olur ki o olgunluk ve o kuvvetle kainata meydan okur. Faraza dünya bomba olup başında patlasa bile yine haktan yüz çevirmez, istikametten asla taviz vermez ve azimle gayretten kesinlikle fütur göstermez. Çünkü bir kısım ağır baskılar ve ithamlar ve şiddetli tehditler ve hücumlar imanlı ve faziletli ehli hamiyet için bir gevşekliğe ve bir zayıflığa değil, tam aksine onların ruhlarında ilahi rızanın daha sağlam yerleşmesine, kalplerinde iman nurunun daha çok parlamasına, vicdanlarında ebedi feyzin daha fazla celbine vesile olur ve bütün bunlar ebedi saadete kavuşma yolunda onların ruhlarına sürekli olarak aşk ve şevk, azim ve gayret aşılar. Yüce Mevla'nın zikredilen kutsi hadiste geçen ey kullarım hitabına karşılık olarak bir kulun buyur emrine hazırım ve fermanına amadeyim ey Rabbim diyerek mukabelede bulunma şuuruna ermesi başlı başına bir aşk ve şevk kaynağıdır. Bunun sırrı ise şudur. Bu şuura eren bir kimse kendisine ey kullarım şeklinde yapılan ilahi iltifatla sunulan rahmani teveccühün ve ezeli merhabanın ebedi sıcaklığını ve yüce rahmetin kendisine olan rabbani tebessümün sıcaklığını ruhunun derinliklerinde hissettikten sonra öyle mest olur ki başkalarının teveccühlerini ve merhabalarını ne bilip görür ne de bilip görmeye ihtiyaç duyar. Öyleyse derdini ummana döküp asumana inlemek yerine onların her şeyin sahibi ve maliki olan Yüce Mevla'ya teveccüh et. Derdini yalnız ona dök ve sadece onun huzurunda inle. Çünkü ondan izinsiz hiçbir şey senin yardımına gelemez. Hem köle olan haddini bilmelidir. Çünkü köleye haddini bilmek düşer. Nitekim köleye en fazla yakışan da özellikle efendisine karşı haddini bilmesidir. Naz makamını bırakıp veya şımarıklığı andıran tutum ve davranışların

olmasını emreder. İslam dini, insanların makam ve mevkileri ne olursa olsun, hak ve hukukun karşısında eşit olduklarını ve bunun böyle bilinip böyle tatbik edilmesi gerektiğini ısrarla vurgulamakta ve bunun tatbikini müntesiplerinden talep etmektedir. Nitekim başta saadet asrı olmak üzere İslam'ın her yönüyle yaşandığı bütün devirlerde ilahi adalet gereği gibi tatbik edilmiş ve makam ve rütbe göz önünde bulundurularak, rüşvet alarak veya korkarak insanlar arasında haksızlık yapılmamış olduğundandır ki gerek fert ve gerekse toplum planında herkes halinden memnun bir hayat yaşamıştır. Çünkü insanlar ya Allah'tan korktuklarından ötürü başkalarına bir haksızlık yapamıyorlardı veya hakimlerin adaletle verecekleri hükümlerinden korkuyor ve bu yüzden başkalarına zarar veremiyorlardı. Adaletin herhangi bir ayrım yapmaksızın herkese tatbik edilmesiyle ilgili olarak Tahirül Hulefa'da şöyle bir hadise nakledilmektedir. Hazreti Ali Efendimiz Sıfın Savaşı'na giderken yolda zırhını kaybetmişti. Savaştan sonra bir gün Küfe'de dolaşırken zırhını bir Yahudinin elinde gördü. Yahudinin yanına sokulup dedi ki, "Bu zırh benimdir. Onu birine satmadığım gibi birine hediye etmiş de değilim." Yahudi buna itiraz etti ve "Bu zırh benimdir ve benim elimdedir," dedi. Zırh aslında Hazreti Ali Efendimizin olduğu için Hazreti Ali isteseydi o zırhı zorla alacak, oracıkta el koyacaktı. Fakat böyle bir davranış insanlar arasında bir kısım kargaşalara ve yanlış anlamalara neden olabilirdi. Bunun için Hazreti Ali Efendimiz bu meselenin hakim önünde halledilmesini ve haklılığının resmen tescil edilmesini istedi. Bunun için de Yahudi'ye "O halde haydi hakime gidelim," dedi. Yahudi Hazreti Ali'nin bu teklifini kabul etti ve kalkıp birlikte adaletle ün yapmış olan Kadı Şüreyh'e gittiler. İkisi birlikte hakimin huzuruna çıktıklarında Hazreti Ali Efendimiz hasmı Yahudi olduğu için onunla yan yana oturmadı da hakimin yanı başına geçip oturdu ve bunun sebebini açıklarken de "Şayet hasmım Yahudi olmasaydı elbette onunla aynı yerde otururdum. Fakat ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'ın onları küçülttüğü yerde siz de onları küçültün emrini işittim. İşte bundan dolayı böyle yaptım," dedi. Kadı Şüreyh Hazreti Ali Efendimiz'e "Ey müminlerin emiri, aranızdaki mesele nedir?" diye sorunca Hazreti Ali Efendimiz şöyle dedi: "Şu Yahudinin elindeki zırh benim zırhımdır. Ben onu birine satmadığım gibi kimseye hediye de etmedim," dedi. Kadı Şüreyh Hazreti Ali Efendimiz'e "Senin elinde bu iddianı ispat edecek bir delilin var mı?" diye sordu. Hazreti Ali Efendimiz de "Evet var," dedi ve hizmetçim Kamber'le oğlum Hasan "Bu zırhın benim olduğuna dair iki şahidimdir," dedi. Bunun üzerine Kadı Şüreyh dedi ki, "Bir oğlun babası için yaptığı şehadet geçerli değildir." Hazreti Ali de buna cevap olarak, "Cennet ehlinin şehadeti nasıl geçerli olmaz ki? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hasan'la Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir buyurduğunu duydum," dedi. Fakat Kadı Şüreyh doğru bildiğinden vazgeçmedi ve mahkemeye delil yetersizliğinden dolayı Yahudi'nin lehine sonuçlandırdı. Hazreti Ali Efendimiz haliyle bu işe çok şaşırdı. Boynu bükük bir vaziyette oradan ayrılırken kendi kendine adeta şöyle sesleniyordu: "Allah Allah, zırh aslında benim olduğu halde şu andan itibaren resmen Yahudi'nin elinde kalıyor. Bu ne kadar hazin bir manzara. Ama

0: İşin bir de diğer yüzü var. Bu hakimi ben tayin ettiğim halde hakim benden korkup da taraf tutmuyor. Benden yana tavır sergilemiyor. Ve benim gösterdiğim delilleri ve şahitleri kabul etmiyor. Bu ise ne kadar yerinde bir davranış ve ne kadar ince bir adalet anlayışıdır. Diğer tarafta İslam'ın getirdiği bu ince adalet anlayışı karşısında etkilenip şaşıran Yahudi, gördükleri karşısında eridi, dize geldi ve daha fazla dayanamayarak İslam'a girdiğini şu cümleyle ilan etti. Müminlerin emiri beni kadıya götürdü. Kadı da çekinmeden kendisini tayin eden emirin aleyhinde hüküm verdi. Ben gördüğüm bu manzara karşısında şehadet ederim ki bu din hak bir dindir. Ve yine şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun elçisidir. Sonra da Hazreti Ali Efendimiz'e dönerek suçunu itiraf etti ve ona bu zırh senindir. Devenden düşmüştü, ben de aldım dedi. Şimdi ise bu göz kamaştırıcı manzarayı seyredelim. Kendi zırhını almak için mahkemeye başvuran ve kadının aleyhinde verdiği karara karşı sesini çıkarmayan Hazreti Ali Efendimiz, Yahudinin Müslüman olması karşısında zırhından fedakarlık yaptı ve ona şöyle dedi: madem ki Müslüman oldun, ben de bu zırhı sana hediye ediyorum. İşte İslamiyet, işte adalet ve işte insanlık.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
10: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net.
12: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
13: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakıbetü lilmuttakin. Salatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlâ emin ve selamu aleyküm ve rahmetullah. Bu bir önceki programın devamı olarak insanın yaratıcısıyla olan irtibatını nasıl sağlaması gerektiği ile alakalı ayetler bağlamında, hadisler bağlamında izah etmeye çalışıyor idik. Yani insan mutlaka birini sevecek, inanacak, güvenecek, bağlanacak, teslim olacak, yardımını isteyecek, güven oluşturacak, sevgi oluşturacak, bunu birine yapacak. Dolayısıyla güvendiği, bağlandığı, itaat ettiği, övdüğü merciinin, makam sahibinin kurallarını, yasalarını kendine ölçü kabul edecek, ona göre hayatını düzenleyecek. İnsan kiminle irtibatlıysa, ilişkiliyse, kime yönelmiş, bağlanmış ise o onun Rabbi olur, hakim olur, velisi, vekil olur, kayyumu, sameti olur, ilahi. O olmazsa olmaz olur. Ya bu yere Allah-u Teala'yı koyacak ya da bir başkasını. Dolayısıyla bizim Rabbimizle olan, yaratıcımızla olan irtibatımızı neler sağlıyor? İşte Rad suresi 28, Enfal suresi 2, Cayet, işte Zariyet 55, Mülk suresi 2, Bakara 155, Araf 172, Fatiha suresi 5. ayet, Tevbe suresi 111. ayet, Sa'd suresi 29 ve Âl-i İmran 32. ayetleri 1. bölümde işlemeye çalışmış idik. Rabbimizle irtibatımızı ne ile sağlayacağımızla alakalı. Yine Ahzab suresinin 21. ayetiyle de inşallah devam. Yemin olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çokça zikreden kimseler için güzel bir örneklik vardır. Allah-u Teala ile, yani yaratıcımız ile irtibatı sağlamak için Rabbimiz bize bir yol gösteriyor. Allah'ın Resulünde güzel bir örneklik vardır. Kim Allah'ın Resulü, yani benim belirlediğim o Resulü, elçiyi, aracıyı örnek edinirse, inancında, ahlakında, toplumsal, devlet yönetiminde, hukuk, ekonomi, siyasi, müminlerle kardeşliklerinde, eş olmasında, evlat olmasında, ilahir bir hayat içerisinde elçi olarak gönderdiğim o Resul, kitapta bildirdiğim emir ve yasaklara nasıl uymuş ise onun hayatında sizin için güzel bir örneklik vardır. Resulü hayatının emir ve yasak konusunda her alanda kim örnek alıyor ise Resulün aracılığıyla Rabbi ile irtibatını sağlar. Çünkü o Resulü elçi olarak, aracı olarak yaratan göndermiştir. O zaman elçiyi örnek almak Rabbi ile irtibatı sağlayacak. Kimin içinmiş bu? Allah'ın Resulünde güzel bir örneklik var. Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı kim umuyor? Kim ahiret var, hesap var, kitap var? Ahitlerimizin hesabı sorulacak, yeryüzünde imtihan olunduğumuz şeylerin hesabı, bir karşılığı olacak. O güne Rabbimizin huzurunda kavuşacağız. Düşünen ve bundan dolayı Allah-u Teala çokça zikreden. O zaman Ahzab suresi 21. ayete göre Rabbimizle irtibatı nasıl sağlayacakmışız? Bir, Resulü örnek alarak. İki, Allah'a kavuşmayı ve ahiret gününü gündeminde tutarak. Allah-u Teala'ya kavuşacağım. Beni buraya gönderen tekrar huzuruna alacak, hesap vermek üzere, hesap verme düşüncesinde olarak ahirette kavuşmayı uman ve Allah'ı da çokça zikretme, Allah'a ve ahiret günde Allah'a kavuşmayı ve Allah'ı çokça zikretme, bir de Resulü örnek alma Allah ile irtibatı sağlayacakmış. Bakara suresinin 186. ayetinde de Rabbimiz, eğer kullarım beni sana sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim, karşılık veririm. O halde benim davetimi kabul etsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Doğru yolda olan kimmiş? Doğru yolda olmak Allah ile irtibatı sağlamış o yol üzerinde. Peki Allah-u Teala ile irtibatımızı sağlayıp doğru yol üzerinde olmanın bir kısım ölçüsü neymiş? Allah'a dua etmek, Allah'a yardıma çağırmak. Kullarım beni sana sorarlarsa niye? Bugünün dünya insanına bakın, dünde olduğu gibi sanki Allah-u Teala hayata karışmamış, yeryüzüne gönderen o değil, halife kılan o değil, emanet yükleyen o değil, yeryüzündeki bunları yaratan o değil, insanın bedenini var eden, karşılıksız lütuflarda bulunan o değil, hesaba çekmeyecek, ölüm gelmeyecekmiş gibi davranılıyor. Haşa, Allah-u Teala yok gibi davranılıyor, düşünülüyor. Sorulduğunda evet, evet tabii ki var yani denilse de, ama yaşantı ve düşüncelere bakın. Bir gün boyunca bir düşünün bakalım, ne kadar Allah ile irtibatlıydık. Ne kadar Allah-u Teala beni yeryüzüne niye gönderdi? Ben ne amaçla geldim? Ne yapıyorum ben şu an? Bu yaptıklarımın hesabını verebilecek miyim? İstenileni mi yapıyorum? Yasaklarından mı sakınıyorum? Herkes bir değerlendirme yapsa Rabbi ile ne kadar irtibatlı görecek herkes. Allah'ta kullarım beni soruyorlarsa, beni uzak bilmese, ben onlara şah damarlarından yakınım. Kişiyle kalbi arasındayım, ayetlerde bildirdiği gibi. Bu kadar yakın. O kadar yakınım ki dua ediyorsa, yani bana, beni yardıma çağırıyorsa, kullarım diyor. İbadi, kullarım, kölelerim, benim yarattığım bunlar. Bu herkes olur. Bunun mümin, kafir, müşrik ayrımı yok. Hindu, Budist, Yahudi, Hristiyan ayrımı yok. Laik, demokrat ayrımı yok. Kim dara düşse, yardıma çağırsa, Allah-u Teala o kulun isyanına, şeyine bakmayıp yardım ediveriyor. Allah-u Teala'nın yardımı olmasa kişi hayat bulamaz. Ona nimet vermese, yediği içtiklerini vücutta faydalı kılmasın bakalım, nasıl hayatta kalabilecek? Allah-u Teala kuluna sürekli yardım ediyor zaten. Bir de özel yönelerek yardım edenin yardımı da geri çevirmiyor. Duasına icabet ederim diyor. Yeter ki kul ihlaslı yönelsin. Dini sadece Allah'a has kılarak dua etmişti. O gemidekiler, ayette Rabbimiz bildiriyordu. Fırtınalı bir günde gemide yolculuk yaparken, dağ gibi dalgalar gemiyi çalkalarken, dini yalnız Allah'a has kılarak, hiç aracı koymadan, direktmen Allah'a yönelerek, yardıma çağırarak, ya Rabbi bizi bu sıkıntıdan kurtar. Allah-u Teala kurtardı, dualarına icabet etti, onları kurtardı. Ne zaman sağ salim karaya ayak bastılar, eski inançlarına ve yaşantılarına döndüler diyor. Mesela Allah-u Teala yardıma çağıran, muhtaç olduğunu anladı, dünyada hiçbir şeyden fayda gelmedi, hastalık, kaza, bela, musibet neyse, iflas, yangın, Allah'a mutlak yöneldi, yönelmek zorunda kaldı, yardıma çağırdı, Rabbimiz de onun ihtiyacını giderdi. Gideri de gidermez de. Duaya icabet eder, karşılığını verir vermez. Dünyada verir, ahirette verir. Mesele onun sonrasında kul bu karşılığın devamında ne yapacak? Bir deprem geçirdin. Vefat eden etti, yaralanıp kalan geride kaldı. Şimdi geride kalan o deprem altındayken dua etti Rabbine. Şimdi devamında dua ediyor mu, yalvarıyor mu, ona itaat ediyor mu, boyun büküyor mu? İrtibatını dua ile sıkışınca irtibat sağladı Rabbi ile, yaratıcısıyla. Sıkıntısı geçtikten sonra irtibatına devam ediyor mu? Bütün mesele o. Çünkü ayetin devamında Rabbimiz, ben tamam kuluma icabet ettim, karşılığını verdim, o halde benim davetimi de o kabul etsin, o da benim davetime icabet etsin. Bana Rab sözü vermişti, Rabliğimi tasdik etti, şimdi benim emir ve yasaklarıma uysun. La ilahe illallah demişti, benim ilahlığımı tasdik etmişti. Şimdi ilahlığı, itaat etmeyi sadece bana has kılsın. Cennet karşılığı müminim diyerek malı canı bana satmıştı, şimdi benim yolumda kullansın. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz demişti Fatiha suresinin her rekatında, bana bu sözü bana tekraren söyledi. Şimdi benim emir ve yasaklarıma göre yaşayıp ibadet etsin. Sıkışınca da sadece mutlak önce bana yönelsin. Bana yalvarsın, dua etsin. Ben kitap gönderdim, bir davet. Cennete götüren bir yol ölçüsü davet. Allah'a itaate götüren bir davet. Şimdi bu davet hakka çağıran, imana çağıran, salih amellere çağıran, cennete çağıran bu davet ölçüsünü Kur'an'ıma, bu davetime, Kur'an'ıma bir uysun bakalım. Benim Kur'an'da belirlediğim yasaklara ve yapılması gerekenlere bir icabet etsin bakalım. Şimdi Allah diyordu, siz benim kitapta belirlediğim emir ve yasaklara bir uyun ki ben de sizin davetinizi icabet edeyim. Ne istiyorsanız dünyada. Zafer mi istiyorsunuz? Allah'ın hükmüyle yönetilmek mi istiyorsunuz? Önce siz Allah'ın şu emir ve yasaklarına bir uyun. Siz benim davetime bir icabet edin ki ben de size karşılığını vereyim. Bana iman etsinler ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Bana iman etsinler. Yani bana güvensinler. Bana iman, bana güvensinler diyor. Benim Rab sıfatıma güvensinler. İlah sıfatıma güvensinler. Malik, Melik sıfatıma, Veli, Vekil sıfatıma güvensinler. Kayyum, Samet sıfatıma güvensinler. Rızık verici, şifa verici sıfatıma bir güvensinler. Önce güveni benden bana yapsınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar. O zaman doğru yolda olanlar sıkıştıkları zaman ve genişlikte darlıkta sadece Rablerine dua eden, yardıma çağırma. Sonra Allah-u Teala'nın kitabında ne emir ve yasak belirlemiş ise buna icabet etme, ona göre yaşantı kurma ve sadece sıfatlarıyla Allah'a güvenenler doğru yol üzereymişler. Maide suresinin 35. ayetinde de Rabbimiz, ey iman edenler, ey Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenenler, kitapta ne emir ve yasak belirlemiş ise, geçmişten geleceğe ne hüküm bildirmiş ise, tavsiye nasihat etmişse, bütün hükümlerine güvenenler, kitaba güvenenler, Resulünde en güzel örneklik var dedi, o Resulünün bütün örnekliğine güvenip hayatını teslim edenler, ey iman edenler, Allah'tan korkun, Allah'a karşı takvalı olun. İttakullah, Allah'a karşı takvalı olun. Yani Allah-u Teala ne kadar yasak belirlemişse onlara uyun, ne kadar emir vermişse onları yerine getirin. Size gazabından sakının, ona duyduğunuz saygıdan dolayı boyun eğip itaat edin. Korkun, korunun. Gönülden isteyerek, saygı duyarak itaat edin. Takvalı olun. Ona yaklaşmaya yol arayın. Ona yaklaşmaya yol arayın. O zaman Allah-u Teala ile iltibatımızın sağlam olması için önce mümin olmak gerekiyor. Sonra muttaki olmak gerekiyor. Sonra Allah'a yaklaşmaya yol arayacaksın. Kur'an'da ne emir ve yasak koymuş ise Kur'an ile Allah yaklaşma yolu arayacaksın. Allah'ın isim ve sıfatlarını sürekli gündemde tutarak, ona haskılarak isim ve sıfatlarıyla Allah'a yaklaşma yolu arayacak kişi. Resulünü örnek alarak Allah'a yaklaşma yolu arayacak. Dua ederek Allah'a yaklaşma yolu arayacak. Salih ameller işleyerek Allah'a yaklaşma yolu arayacak. Sürekli Allah-u Teala'nın kendisini görüyor düşüncesiyle, daha iyisini yapma çabasıyla İhsan halinde Allah'a yaklaşma yol arayacak. Allah'a yaklaşma yol aramak demek, Allah ile irtibatı sağlamlaştırmaya çalışmak demek olur. Ve onun yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz. O zaman Allah'a yaklaşmaya yol aramak bir mücadele, bir cihat ister, gayret ister, çaba ister. Elin, dilin, gözün, kulağın gayreti ister. Siz gözünüzle Kur'an'ı okudunuz, zihninizde bilgi aldınız, kalben tefekkür ettiniz, muhakeme muhasebe yaptınız, aklı iradeyi devreye soktunuz, vicdanı devreye soktunuz, değerlendirme yaptınız, düşündünüz, elinizle fiiliyata geçtiniz, dilinizle anlattınız, cet gayret ettiniz, kalben ve bedenen mücadele ettiniz, bu mücadeleyle Allah'a yaklaşmaya bir yol aradınız. Gözünüzü kullanarak, elinizi, dilinizi kullanarak, zihninizi kullanarak, kalbi kullanarak, verilen malı, mülkü, nimeti kullanarak, güneşi, ayı, yeryüzünde ve gökyüzünde yaratılanları düşünerek üzerinde Allah'a yaklaşmaya yol aramak. Ne ki bizi Allah'a, bize Allah'ı hatırlatıyorsa, ne bizi Allah'a hatırlatıyor ise o şey bizi Allah'a yaklaştıran bir aracıdır. Bizi Allah'a hatırlattı. Mümin görüldüğünde Allah'ı hatırlatan diyor Rabbimiz, değil mi? O zaman mümini gördün, mümin seni Allah'a hatırlatacağı için, Allah'a itaate yönlendireceği için, düşündürtüreceği için dünyayı, ahireti, Allah'a yaklaşmaya bir vesiledir o mümin. Sana Allah'a hatırlattı. O zaman güneşe baktınız, Rabbim bunu boşa yaratmadı. Dedin ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, ayette bildirildiği gibi. Üzerine düşündü, değerlendirdi, faydasına, karına, zararına baktı, imtihan çeşitine baktı. Rabbini hatırladı. O şey üzerinden Allah'a yaklaşma yol aradı. Yani her yaratılan üzerinden Allah'a yaklaşmaya yol aramak lazım. Boşuna yaratılmadığını düşünerek. İşte bu düşünce, bu mücadele, değerlendirme, tefekkür yapabilme, bir cihattır. Kalbin cihadı, mümin Müslüman kalma, olma kalma, haset, kibir, gıybet, riyadan uzaklaştırma, ihlas, ihsan, takva, tevekkül ile kalp mücadele edecek gibi cihad içinde olsun bir mücadele. El Allah yolunda faydalı olmaya çalışacak, verecek ki elin cihadı olursun. Dil hakkı konuşacak ki dilin cihadı olsun. Kötülüklerden dil sakınacak, göz kötülüklerden sakınacak, hakkı görecek ki gözün cihadı olsun. Bir mücadelesin vücut, kalp. Mücadele bütün beden ve ruh ile, mal mülk ile verilen, yeryüzündekiler ile verilen mücadele, cehd, gayret, cihat, Allah'a yaklaşmaya bize vesile olması lazım. Araf suresinin 55. ayetinde de ayetin bir bölümü, Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Rabbinize yalvarın. Birine mi yalvaracaksın ihtiyacının giderilmesi için? Gizlice, bazen de açıktan, bazen sesli, bazen içte, bazen tek başına, bazen topluca. Rabbinize, sizin hayatınızı emir ve yasak belirleyen o Rabbinize yönelin, yalvarın, yardıma çağırın. O zaman dua ile topluca, gizlice ve topluca beraberce, sesli sessiz yalvararak gizlice Rabbinize dua edin, onu yardıma çağırın. O zaman gizli olarak, tek başına ve topluca Allah'tan yardım istemek, yardıma çağırmak gerekiyormuş. O zaman dua ile, yardım ile Allah ile irtibatı sağlamak. Bakara suresinin 242. ayetinde de Rabbimiz, Allah size ayetlerini böylece açıklar ki akıl erdiresiniz. Yani siz akledesiniz, düşünesiniz, değerlendirme yapasınız, bir muhakeme yapasınız, bir neden, niçin, yeryüzüne neye geldik, nereye gideceğiz, dünküler geldi geçti, bizim sonumuz ne olacak, yaptığım doğru mu, değil mi, kitaba uyuyor mu, Resulün örnekliğine uyuyor mu, Allah'a birleyebildim mi, ne kadar tanıyorum, sürekli sorgulama, sürekli hesap kitap, oldu olmadı, akledesiniz diye ayetleri böylece size açıkladık. Rabbimiz ayetleri açıklıyor. Geçmişten bir sürü açıklamalar, ahiretle alakalı bir sürü açıklamalar, bir sürü yapılması ve yapılmaması gereken emirler açıklıyor ki biz düşünelim, değerlendirelim. Geçmişten örnekler veriyor ki bir kendimize bakalım diye. O zaman Allah-u Teala'nın ayetleri üzerinde düşünmek, muhakeme, muhasebe yapmak, bir değerlendirme akletmek Allah ile irtibatı sağlayacakmış. Yani Kur'an ile irtibatı sağlayıp düşünmek Allah ile irtibatı sağlar. Bakara suresinin 44. ayetinde de Rabbimiz, insanlara iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? Oysa kitabı da okuyorsunuz. Hala akletmiyor musunuz? O zaman akıl, kalpteki akıl, o düşünme melekesi, muhakeme, muhasebe yapma, değerlendirme yapma melekesi Allah ile irtibatı sağlaması içinmiş. Delide akıl yoktur, düşünmez, değerlendirmez, karar verme yeteneği oldu olmadı, helal haram muhasebesi yapmayacağı için, akıl olmayacağı için deli Allah ile irtibatı sağlayamaz. Çocuk da Allah ile irtibatı sağlayamaz çünkü akıl daha devreye girmemiş, nasıl kullanacağını bilmiyor. O zaman akıl melekesi devreye girmiş olan, o verilen akılıyla, yaratıcısıyla irtibatı sağlamıyor ise aklı kullanmıyor, kullanmayı bilmiyor, nasıl kullanacağını bilmiyor. Aklın Allah ile irtibatı sağlaması gerektiğini bilmiyor. İnsanlara iyiliği anlatıyor, kendini unutmuş, kendi perperişan. Haset, kibir, gıybet, riyanın kötülüğünden bahsediyor, kalp hastalığından. Haset, kibir, gıybet, riyadan adam geçilmiyor, yanına yaklaşılmıyor. Burnundan kıl aldırmıyor hesabını, dokundurtmuyor yani, eleştirtmiyor. Bu akıl niye verildi? Bir başkasının düşünsün, değerlendirtmek için mi? Akıl insanları Allah ile irtibatını sağlattıracak, senin sağlattırmayacak. O zaman senin aklın senin için. Benim aklım benimle Rabbimin arasındaki irtibatı sağlamak içindir. Asıl bunun içindir bana verilmiştir bu akıl. Sonra bir başkasına da benim aklımı kullanmasını değil, ona kendi aklını kullanmasını öğretmem gerekir. Ben adama, bendeki aklı ben kendim için kullanmıyorum, ahiretim için, Allah'a itaat ve ibadet için, şirkten, küfürden, haram, bidat, hurafe, şirk, küfürden sakınmıyorum, riya, kibirden sakınmıyorum ama bir başkasına tavsiye ediyorum. O da benim tavsiyeme uyarak, benim aklıma uyarak kendini düzeltiyor. Ama benim aklım beni düzeltmesi gerekirken benim aklım bir başkasına fayda sağlıyor. Oysa ki benim aklım benim için. Karşıdaki muhatabımıza verilen akıl da onun içindir. Ben kendimdeki olan bilgiyi ona nakledeceğim, o da kendi aklını kullanacak. O da bir başkasına bilgiyi nakledecek, onun diğerinin aklı devreye girecek. Herkes kendi aklını kendisi için kullanacak. Kendi bedenini kendisi için kullanacak. Kendi faydasına. Hiç kimse iman etmese, bir kişi bile olsak, o bir kişi kendisi akledip mümin Müslüman olmak zorundadır yani. Yani kendi aklını kendine kullanmak zorundadır. Hiç ümmeti olmayan peygamberleri düşünün. Akıl ve iradelerini kendileri için kullandılar. Topluma da bilgiyi naklettiler. Onlar akıl ve iradelerini o bilgiyi üzerinden kullanmadılar. Herkesin akıl ve iradesi kendine teslim edilmiştir. Kontrolü, kullanım hakkı herkesin kendine aittir. Birisi benim aklımı kullanarak cennete gidecek. Ben kullandığım aklın ben faydasını görmeyeceğim, cehenneme gideceğim. Subhanallah. Yani adama deli derler yani. Sen aklın yok mu? Sen parayı kazanmışsın, millete yediriyorsun. Senin çoluk çocuğun kendini aç. Üstün başın perperişan. Parayı niye kazansın? Önce kendine, sonra bir başkasına demezler mi yani? Önce kendinde istifade, sonra bir başkasına istifade ettiriyorsun. Ettir. Bana teslim edilen akıl ve iradeyi ben kendime kullanmıyorum. İnsanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırıyorum. Kendimi unutmuşum. Akletmiyor musunuz diyor Allah-u Teala yani. Hem de diyor kitabı da okuyorsunuz yani. Kitabı da okuyorsun yani. Kur'an okuyorsun. Kur'an ayetlerini biliyorsun. Allah'ın sıfatlarını biliyorsun. Resulünün hayatını, örnekliğini biliyorsun. Aleyhisselatü Vesselam insanlara nasihat etti, anlattı. Yasakları, emredilenleri bildirdi. Kendisi yapmadı mı? Aleyhisselatü Vesselam kendine yaşadı. Kızı kendine yaşadı. Sahabe kendine yaşadı. Kimse kimse için bir şey yapmadı. Birbirlerine yardımcı olmaları başka bir şey. Kendini unutup bir başkasını kurtarma çabası başka bir durum yani. Bu ahmakça bir durum olur. Birisini sudan kurtarıyorsunuz. Kendini bırakıyorsun. Hiç çırpınmıyorsun. Onu kurtarmak için bir sürü mücadele ediyorsun. Kendin için iki kulaç atıp kenara çıkmıyorsun. Boğulup gidiyorsun yani. Subhanallah. Seviniyorsun, birini kurtardın diyorsun. Yüzmeye çalışmıyorsun yani. Önce kendimiz, sonra bir başkası. Kehf suresinin 29. ayetinde de Rabbimiz de ki hak Rabbinizdendir. Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Ayetin bir bölümü. Hak Rabbinizdendir. Yani bizim uyacağımız ne kadar yasak var, bunu hak olarak Rabbimiz belirlemiştir. Ne kadar yapılması gereken hak, doğru var, bunu belirleme hakkı Rab olarak Allah-u Teala'ya aittir. Kim Allah-u Teala'nın belirlediği emir ve yasakları kaldırıp yerine kendisi emir ve yasak belirliyor ise kendini Rab yerine koymuştur. Sen de ki hak Rabbinizdendir. Ben size hakkı bildiriyorum. Dileyen iman etsin, güvensin Allah'a, kitabına, Resulüne. Dileyen de güvenmesin, inkar etsin. Hakkın üstünü örtsün, gizlesin. O zaman Rabbimizin indirdiği hak Kur'an ile, emir ve yasak ile Allah ile irtibatı sağlamak gerekiyormuş. Sonra bu insanlara denilecekmiş, insanlara denilecek ki onlar da Rableri ile irtibatı sağlasınlar. Rablerinin indirdiği hakka uyarak yaratıcıları ile irtibatı sağlasınlar. Sen bunu de, zorla, insanları zorla yaratıcıları ile irtibatı sağlamaya çalışma. Sen hakkı de, dileyen Allah'a, kitabına ve Resulüne güvensin, iman etsin. Dileyen de güvenmesin. Başkalarına güvensin. Hakkın üstünü örtsün, gizlesin. Yani kafir olsun. Enam suresinin 32. ayetinde de Rabbimiz dünya hayatı bir oyun ve bir eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Hala anlamayacak mısınız? Hala akletmeyecek mi? Kavramayacak mı? Şimdi meseleyi hala anlamayacak mısınız? Hangisinin daha kalıcı, daha uzun soluklu, daha hayırlı ve kalıcı olanı tercihe Rabbimiz. Hayırlı, dünyadakiler de evet güzel, istifade edilen, insanın hoşuna giden şeyler, Rabbimiz öyle yarattığını bildiriyor. Ama daha güzeli ahirette diyor. Dünya geçici, oyun eğlence gibi geçici, istifade ettiniz bu kadar. Ama bir süreliğine, kısa bir süreliğine. Sonsuz ahiretin yanında dünya hayatı bir oyun eğlence gibidir. Bir çocuğun oyun eğlencesi kısa, az ve kısa olması mesabesinde. Yoksa dünya hayatı boş manasına değil. Yoksa Rabbimiz Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti hasene. Rabbimiz bize dünyada da hasene, hoşumuza giden, güzel olan ne varsa bunu ver. Ahiretin de güzeli, cennetini ver. Önce dünyayı, sonra ahireti istiyormuşuz. Geçici ve az olması, bereketinin, istifadesinin az olmasından dolayı dünya bir oyun eğlence gibi. Sonsuzun yanında kısa, az, zahmetlerle kazanılıp, yerken, içerken her yönüyle zahmetli. Yiyorsunuz bir mücadele, kazanırken mücadele, pişirirken yemek haline getiriyorsunuz bir mücadele, yemeniz mücadele, iç organlarınıza bir sürü gazı vesairesi, ta ki dışarı çıkartıncaya kadar sadece bir yemeden tat almak için bir sürü uğraşı. Ama ahiretin hiç emeği yok. İsteme ve dilemenize bağlı, bu kadar. İsteyip dilediğiniz kadar, önünüzde olacak kadar güzel olan bir yerin, mükemmelliğin yanında dünya, İşte kazandık, kaybettik, işte iyi günlerimiz, kötü günlerimiz, bir eğlence, oyun eğlence gibi yani. Evet, bir imtihan sahası, bir sınanma. Sonsuz ahireti kazanma yeridir dünya. Yani boşa alınacak bir yer değildir yani. Ya gelip geçeceğim o zaman, çok önemli değil, oyun eğlenceyimiz zaten diyeceğimiz bir yer değil. Sonsuz ahireti kazanacağımız bir yer, bir mekan, bir tarla, bir kazanç yeri. Ya cenneti ya cehennemi kazanılan yer, geçici olması noktasında. O zaman geçici dünya hayatına gerektiği kadar bağlanan, istifade eden, sonsuz ahiretin cenneti, nimetleri için koşuşturan, mücadele eden, Rabbimizin daha hayırlısı dediği, Allah'a karşı takvalı olan, onun emir ve yasaklarına uyan kimseler için hazırladığı, daha hayırlı dediği ahiret yurdu, cennete koşma mücadelesi bizim Rabbimizle irtibatımızı sağlar. Ne kadar ahiret için, karşılığını ahirette alacağım düşüncesiyle mücadele ediyor, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyuyor isek, Rabbimizle irtibatımızı o kadar sağlamlaştırmış olacağız. Enfal suresinin 22. ayetinde de Rabbimiz, şüphesiz ki Allah katında yeryüzünde kımıldanan, debelenen, hareket eden canlıların en kötüsü, akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir. Yeryüzünde canlıların en kötüsü domuz değilmiş, fare, yılan değilmiş, affedersin pisliğin içerisindeki o kurtlar, böcekler değilmiş. Şu an zihninize gelen kötü hayvanat ne düşünüyorsanız, sizce kötü gördüğünüz o değilmiş. Allah katında canlıların, debelenen, hareket eden canlıların en kötüsü hayvanların içinden çıkmamış, İnsanların içinden çıkmış. Yeryüzünde hareket eden canlıların Allah katındaki en kötüsü, yeryüzünde imtihan yüklenmiş, halife seçilmiş, akıl irade verilmiş hayvanlardan değil de insanlardan çıkmış. Ne kötü bir durum. Buna sebep neymiş? Emri altındaki hayvandan, domuzdan daha aşağıda, Allah katında daha aşağıda olmaya ne sebep oluyormuş? Aklı kullanmamak. Allah-u Teala'nın verdiği kalpteki o düşünme yeteneğini, muhakeme, muhasebe yapma yeteneğini, karar verme yeteneğini olan o melekiyi, aklı kullanmama. Peki aklı kullanmaya ne engel olur? Sağır ve dilsiz olmak. Sağır, hakkı duymamazlıktan gelmek, işitmemek, dinlememek. Hakkı duyacağı yerlerde olmamak. Dilsiz, hakkı konuşmaması, hakkı okumaması. O zaman dil ve kulak aklı devreye sokuyormuş. Yani işitmek ya da anlatmak, yani konuşma ve dinleme kalpteki aklı devreye sokuyor. Çünkü işitme ve konuşma bilgiyi, bilgi alışverişini sağlar ve kalpteki akıl devreye girer. O zaman dili ve kulağı kullanarak aklı devreye sokup, yani kalp ile, kalpteki akıl ile, dil ile ve kulak ile, bunları kullanarak Allah ile, yaratıcı ile irtibatı sağlamak gerekirmiş. Hac suresinin 46. ayetinde de Rabbimiz, Onlar hiç yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki onların kendileriyle akledecek kalpleri ve kendileriyle işitecek kulakları olsun? Gerçek şudur ki gözler kör olmaz ama göğüslerdeki kalpler kör olur. Hiç de yeryüzünde gelip dolaşmıyorlar mı? Bir güneşe, aya, ağaca, bitkiye, hayvanata, canlılara bakmıyorlar mı? Bunlar nasıl hareket ediyor? Yeryüzünün oluşumuna bir bakmıyor mu? Semavatın, gezegenlerin, yıldızların dizilişine, dünyanın döngüsüne, gece gündüz oluşuna, kendilerinden önceki yeryüzünde yaşamış olanların bıraktıkları eserlere bakarak hiç akıllarını devreye sokmuyorlar mı? Akledecek kalpleri yok mu diyor Rabbimiz? Akledecek. Yani kalplerinde akıl yok mu? Akıl vermemiş mi diyor Rabbim ben? Akıl verdiysem niye kullanmıyor? Niye düşünmüyor? Niye değerlendirmiyor? Ya bunlar niye yaratıldı? Ben buraya neye geldim yeryüzüne? Ölüm var, nereye gideceğim? Bizden öncekiler gelmiş geçmiş ne yapmışlar? Hiç kimsenin geride bir eseri şeyi kalmamış. Sorumluluğu, yükümlülüğü kalmamış. Çekmiş gitmiş. Vazifesini yapmış. İstifade etmiş, bırakıp gitmiş. Ben de demek ki kullanacağım, istifade edeceğim, bırakıp gideceğim. O zaman buraya ne kadar bağlanmam lazım? Gideceğim yer neresi? Beni ne bekliyor? Hiç düşünmüyorlar mı? Kendisiyle akledeceği kalplerinde akıl yok mu diyor. Akledecek kalpleri yok mu diyor. Kendisiyle akledecek. O zaman kalpteki aklı devreye sokacak hiç mi ibret ve ders alamıyorlar şu yeryüzünü gezerek dolaşarak? İşitecek kulakları mı yok? Kalpleri hadi diyelim şey yapamadı. Kulakları da mı işitmiyor? Kulakları işitti, duydu, hakikati duydu, birisi söyledi. Hadi kendi gözüyle göremedi. Yeryüzünü gezdi dolaştı turist gibi. Gözünü gördüğünden kalp devreye sokamadı. Birisi ona bir şey söylemedi mi? Kulağını işittirdi, hakkı bildirdi, işittirdi ona da. Kalpteki akıl devreye yine mi giremedi? Gerçek şudur ki de Rabbimiz, gözler kör olmaz. Gerçek körlük, göğüslerdeki, kalplerin içindeki körlük. Yani hakkı göremiyor. Kur'an niçin indirilmiş anlayamamış. Yeryüzüne niye geldiğini anlayamamış. Yaratıcıyı anlayamamış, kavrayamamış. İmtihanı anlayamamış. Kalp kör. Hakka kör, hakikate kör. Kur'an'a kör. Resul'ün örnekliğine kör. Gözün kör olması, bir kişinin gözünün kör olması, göremediğinden dolayı bilgi edinemez. Kalp gözü kör ise o zaman oraya iman girmez. Takva girmez, ihlas girmez, ihsan, tevekkül, sabır girmez. Allah'a, kitabına, müminlere sevgi girmez, ilahir. Kalp gözü kör. Yani imana kör, ahlaka kör, haramlara kör. O zaman kalp ile, akıl ile, kalpteki akıl irade ile, kulak ile, göz ile, kalp gözünü açarak, kalp gözüyle görerek, hakikati kavrayarak, içselleştirerek, kalp ile Allah irtibat sağlayıp Rabbi ile irtibatı sağlamak. Herkes kalbini kalpteki o akıl irade ile yaratıcısıyla irtibatı sağlaması gerekir. İhlas suresinde de Rabbimiz de ki Allah birdir. Allah tektir. Kul de ki huvallahu ahad. De ki Allah tek. İtaat edeceğiniz Allah tek. İlah olarak itaat edeceğiniz. Hayatınızı sek ve idare eden, size emir ve yasak belirlemede Allah tek. Rab olarak tek. Sığınıp yardım istemede veli olarak tek. Güvenip güveneceğiniz vekil olarak tek. Şifa vermede, rızık vermede tek. İlahir. Sahibiniz, malik, yöneten, melikiniz olarak huvallahu ahad diyorsunuz. O Allah'a tek olduğunu kabul etmişsiniz. De ki emriyle bunu insanlara demeniz gerekiyormuş. Yani Allah-u Teala bütün isim ve sıfatlarıyla tek olduğunu kabul etmiş. Surenin sonunda da وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ. Onun hiçbir dengi yoktur. Bütün sıfatlarında Rab'likte dengi yoktur. Hakim olmada, ilah olmada, malik, melik olmada, veli, vekil olmada, yardım etmede, koruyup gözetmede, dualara icabet etmede, hiçbir sıfatında dengi yok. O zaman ona hiçbir şeyi denk tutmayarak Allah ile irtibatı sağlamak. İhlas suresini okuduk. Onu bütün isim ve sıfatlarıyla tek kabul edip hiçbir denk tutmayarak, şirk koşmayarak Allah ile irtibatı sağlamak. Âl-i İmrân suresinin 103. ayetinde de Rabbimiz hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve sakın ayrılığa düşmeyin. Allah'ın yeryüzündeki nimetini hatırlayın. Ayetin bir bölümüydü. Âl-i İmrân suresi 103. ayetin bir bölümü. Peki Allah ile irtibatımızı nasıl sağlayacakmışız bu ayete göre? Yaratıcı ile irtibatımızı hep beraber. Bir özelde tek başımıza irtibatımızı sağlayacağımız bir sürü mesele var. Bir de hep beraber Allah'ın ipine topluca sımsıkı sarılacağız hep birlikte. Aile olarak, cemaatler olarak, bütün müminler olarak. Şu cemaat, bu aile, şu fert olarak değil. Allah'ı birleyerek bütün müminler olarak hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılacağız. Hep birlikte Allah'ı Rab'likte, ilahlıkta, malik, melik oluşta, veli, vekil oluşta birleyeceğiz. Hep beraber Allah-u Teala'nın kitabındaki emir ve yasaklara beraber uyacağız. Hep beraber Resulü örnek alacağız. Ashabıyla beraber, hep beraber oldukları gibi. Herkes özelinde çalışır. Ama aynı yol üzerinde beraber. Kitabın ölçülerini belirlediği o yol üzerinde. Kim hızlı, kim yavaş. Önemli değil. Farklı şeritlerde olsun, aynı yol üzerinde istikamet etsinler. Birinin arabası 300'e gitsin, birisi 30'la 40'la gitsin yani. Ama aynı yol üzerinde. Herkes gücü kadar gitsin. Hep birlikte Allah'ın kitabına, ipine, her bir ipinin urgan kalınca bir ip, küçük iplerden oluşmuş ipler. Diyelim bir Hanefilere göre 6236 ayetten oluşan bir ip hep beraber sarılacak. O zaman hep beraber Allah'ın kitabına sarılarak onunla irtibatı sağlamak. Bu yapılmaz işe ayrılığa düşersiniz diyor Rabbimiz. Tefrika, fırka fırka olursunuz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah-u Teala bizi yeryüzüne halife olarak gönderdi, akıl irade verdi, sağlam beden verdi, yeryüzünde semavatta nice nimetleri istifademize sundu. Bir lütfu, lütuf olarak diyor ayette, bir lütuf olarak sizin hizmetinize sundu. Karşılıksız verdi. Bu nimetleri bir hatırlayın. Akıl, irade, iman nimeti verdi size. Kur'an nimeti verdi. Resul gönderdi. Örnek Resul nimeti verdi. İlahi. Dil, el, göz nimeti verdi. İstifade edeceğimiz, düşünüp değerlendirme, muhakeme, muhasebe yapacağımız akıl nimeti verdi. Şimdi bu nimetleri hatırlayın ve bu nimetlerle beraber, hep beraber Allah'ın kitabına sarılarak Rabbinizle irtibatı sağlayın. Eğer bunu yapmazsanız ayrılığa düşersiniz diyor Rabbimiz. Rum suresinin 26. ayetinde de Rabbimiz, göklerde ve yerde ne varsa, kim varsa yalnız O'nundur. Hepsi O'na boyun eğerler. O zaman gökte ve yerde bizim gördüğümüz, çoğuna cansız diye baktıklarımız, hepsi Allah'a boyun eğiyorlarmış. Yani Allah'a secde ediyorlar. Secde boyun eğmek demek. Yani ne emretmişse onu yerine getirmek secde hükmündedir. Yani sadece namazda alnı yere koymak secde değildir. Yüzün üzerindeki yasak, iki yüzün üzerindeki yapılması gereken emirlere boyun eğmek secde etmektir. O emirleri yerine getirmek secde etmektir. O zaman yer ve gökteki her yaratılan Allah-u Teala'nın koyduğu kurala göre hareket eder. Kargaşa olmaz. Düzensizlik olmaz. O zaman gökte yerde ne varsa hepsi Allah'ın ve O'na boyun eğmişse insan şuna bakacak. Bana akıl ve irade verilmişken, benim kontrolüme verilmişken ben bunları kullanarak yer ve gökteki yaratılanlar gibi Allah'a boyun eğmezsem o zaman benim izzet ve şerefim ne işe yarar? Kalır mı ya da? Benim emrime sunulandan ben daha aşağıya düşmüş olurum. Onlar Allah'a boyun eğmişler, emir yerine getirirken ben ne konumdayım demesi gerekir. O zaman yer ve gökteki yaratılanlara bakarak, ibret ve ders alarak, muhakeme muhasebe yaparak onları görüp Allah ile irtibatı sağlamak. Rabbim güneşi boşuna yaratmadı der, onu düşünür, değerlendirir, yıldızlara bakar, gece gündüze bakar, dünyanın döngüsüne bakar. İstifade ettiği yediği içtiklerine bakar, bunlar boşuna yaratılmadı der, Rabbini hatırlar, onları düşünerek Rabbini hatırlar ve irtibatını sağlar. Bunlar bana lütfedildi der, Rabbini gündeminde tutar, irtibatını sağlar. O zaman yer ve gökte ne yaratılmış ise, bizi Allah'a hatırlatıyor ise Rabbimizle irtibatını sağlar. Sağlamıyorsa burada problem var. Necm suresinin 39. ayetinde muhakkak ki insana çalıştığından başka bir şey yoktur. İnsan mücadele edecek, çalışacak, kazanacak. Çalıştığından başka bir şey yok. Dünyada ne elimize geçecek? Çaba kadar. Ahirette elimize ne geçecek? Çabaladığımız kadar. Çalıştığın kadar ahirette karşılık var. İnsana çalıştığı kadar ceza var, çalıştığı kadar mükafat var. Dünyada mücadelesi kadar karşılık var. O zaman insan çalıştığı, kazandığı, elde ettiğiyle Rabbi ile irtibatını sağlayacak. Sonra Asr suresini okuyarak, oradaki emredilenleri yerine getirerek Rabbi ile irtibatı sağlayacak. Bütün insanların hüsranda olduğu, cehenneme doğru gittiği bir yerde mümin Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenip iman ederek şirk, küfür, haram, bidâ, hurafe, haset, kibir, gıybet, riyadan yaptığı amelleri arındırıp salih amel işleyerek, iman ve salih ameli bir başkasına tavsiye ederek, sabırla mücadele verip sabrı da tavsiye ederek Rabbi ile irtibatını sağlayacak. İman ve salih amele sağladığı gibi bunu da bir başkasına tavsiye ederek Rabbi ile irtibatını sağlayacak. O zaman Asr suresini okumayla değil, amel ederek Rabbi ile irtibatı sağlamak. Âl-i İmrân suresinin 191. ayetinde de Rabbimiz, onlar ayaktayken, otururken, yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılmasını düşünürler. Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Ayetin bir bölümüydü. Yere bakar, yeryüzüne bakar ayaktayken, yani iş yapıyorken, koşarken, mücadele, yere göğe baktı, insanlara baktı, koşturmacaya baktı, değerlendirdi, biz niye geldik, bu insanlar nereye gidiyor, sürekli düşünce. Rabbimiz yeryüzüne insanları sınıyor, deniyor, bu İslam toplumunun geldiği noktana, dünyanın gidişatı nereye, bu kargaşa, kaos niçin, neden? Ayaktayken bunları değerlendiren, oturmuş haber izliyor ya da kitabını okuyor, sohbet dinliyor iken, yeryüzüne geliş amacını, Allah'a sıfatlarını, kitabı, Resul'ün örnekliğini, kitaptaki emrettiklerini düşünüyor, değerlendiriyor, bu gidişatın nereye gittiğine muhasebesini otururken, yan üzere uzanmış, uyumamış, yan üzere uzanmış, o haldeyken düşünüp değerlendiriyor ise, sen bunları ya Rabbi boşuna yarat, beni boşuna yaratmadın. Benim istifademe sunduğun yer ve gökteki her şeyi de boşuna yaratmadın. Bunların bir yaratılış amacı var. Bir yaratılma gayesi var. Yaratılış amacına uygun

yoksa asıl yaşamak mıdır? Kur'an-ı Kerim'deki üzerinde düşünülmesi gereken ayetlerde düşünüyor isek bu zikirdir. Amel edilmesi gereken ayetlerle amel edilmiyorsa bu da zikirdir. Çünkü dilin ameli konuşması, elin ameli iş yapması, gözün ameli hakkı görmesi, kulağın ameli hakkı işitmesi, kalbin ameli akıl, iradeyi, vicdanı kullanmasıdır. Kalbin ameli başka, ihlas, ihsan, takva, tevekkül başka, haset, kibir, gıybet, riya, şirk, küfür, nifak, hepsi kalbin amelidir, iyi ya da kötü ameli. Gözünde iyi ve kötü ameli var. Allah'ı zikretmesi, Allah-u Teala'nın istediği şekilde kullanılmasıdır. O zaman zikir, bizim istifade ettiğimiz her bir şeyi yaratılış amacına uygun kullanmaktır. Kur'an'ı okumak değildir. İndiriliş amacına, gönderiliş amacına uygun kullanıyorsanız, zikir olan Kur'an ile zikretmiş olursunuz ve Allah ile irtibatı sağlanmış olunur. Demek ki ayaktayken, iş yapıyor iken, oturmuş bir haldeyken ve yan üzeri uzanmış iken, o üç halde Allah ile irtibatı sağlamak gerekiyormuş. Yani vazifemizi yaptık, durduk. Ya ben yapıyorum ama yaptım ama oldu mu olmadı mı bir değerlendirmesi de yapılacak tabii. Bir zihin yoklaması, değerlendirmesi. Sonraki sefere, sonraki güne yeni yapılması gerekenleri yapma mücadelesi, muhasebesi yapılacak. Bakara suresinin 238. ayetindedir Rabbimiz. Bir bölümünde ayetin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzurunda durun. Yani Allah'ın huzurunda namazda mı durdunuz? Zikir mi yapıyorsunuz? Allah-u Teala'yı mı düşünüyor? Kitabı üzerinde mi değerlendiriyorsunuz? Bir sohbette misiniz? Allah'ı anan bir ortamda mısınız? Anma düşüncesine bir namazda mısınız? Namaz halinde, salat halinde. Gönülden boyun eğerek. Diliniz ayet okurken kalbiniz başka mekanlarda yerde olmaya çalışmasın. Allah'ın huzurunda onunla konuştuğunuz düşüncesiyle, onunla ahit yaptığınız bilinciyle gönülden yönelerek. Huzurunda bu kafanızı eğdiniz namazda, kalbiniz başka şeylerde. Ruku secde yaptığınız namazda, namaz sonrası Allah'a baş kaldırdınız. Hakimiyet bana ait dediniz. Namazda baş eğdirdiğiniz kalbinizi, bedeninizi namaz sonrası Allah'a diklendiriyorsanız, baş kaldırıyorsanız, o zaman bu boyun eğme, boyun eğme değildir. Gönülden boyun eğmek saygı duymanın sonucunda olur. Allah'a duyulan saygının sonucunda gönülden boyun eğer. Gönülden niye boyun eğer, saygı duyar? Karşılıksız beden, akıl, irade, ruh verilmiş. Yeryüzünde, semavatta neler karşılıksız verilmiş. İnsan bunun karşılığına gönülden boyun eğer, gönülden boyun eğerek Rabbi ile irtibatını sağlar. Bakara suresinin 48. ayetinde Rabbimiz, kimsenin kimseye fayda sağlayamayacağı, kimseden şefaat, yani yardım, aracılık kabul edilmeyeceği, kimseden karşılık alınmayacağı, yanlışlarına, hatalarına, şirklerine karşılık herhangi bir bedel, karşılık alınmayacağı ve onların yardım görmeyeceği günden sakının. Yani Rabbinizle irtibatı bugün sağlayın. Yarın herkes kendi derdine, kimsenin kimseye faydası yok. Eğer mümin olarak bugünden ahirete gidilmiyor ise Allah-u Teala da yardım etmeyecek. Bugünden sakının diyor Allah-u Teala. Sakınmayı siz bugün yapın. Kimsenin kimseye yarın faydası olmayacak. Kimsenin kimseye ne demek? Peygamberin de çocuğuna demek olur. Kimsenin kimseye ayrım yapıyor mu? Kimse deyince her insan girer. Kimsenin kimseye fayda sağlamayacağı, yani peygamberin bile çocuğuna, alimin bile çocuğuna, eşine neyse, annesine babasına, kimsenin kimseye fayda sağlayamayacağı. O zaman peygamber bile ümmetine fayda sağlayamayacak ise birinin hocası, şeyhi, veli, kutbu, gavsı nasıl fayda sağlayacak? Bak ayet diyor ki kimse kimseye fayda sağlayamayacak. Kimseden şefaat kabul edilmez. Kişi onu hak edecek. Yani önce mümin olarak gidecek ki Allah Teala seni affeder, fayda sağlar. Şefaati gündeme gerekir, fayda sağlar. Önce sen bugün mümin olarak ölmeye çabasında olacaksın, mümin olarak öbür aleme gideceksin ki fayda göresin, şefaatten de sana yardım edilsin, hatalarına karşı bir karşılık alınsın, yardım göresin. Çünkü Allah-u Teala mümine yardım edeceğini ayetlerde bildiriyor. Affedeceğini söylüyor. Af, Allah'ın affı onlaradır diyor. Af var, af hatanın, günahın silinmesidir. Ama şirk müstesna. O zaman müminin

0: şirk ve küfür işlemeden ahirete gitme çabası göstermesi lazım. O zaman şirk ve küfür işlemeyerek Allah ile irtibatı sağlayacağız ki yarın kimsenin kimseye faydası olmayacak. Yani bugünden herkes kendini kurtarma çabasında Rabbi ile irtibatı sağlayıp mücadele edecek. Furkan suresinin 58. ayetinde de Rabbimiz, sen ölmeyen diri olan Allah'a tevekkül et, onu hamd ile tesbih et, onu birle yücelt, bütün isim ve sıfatlarını ona has kıl, yalnızca ona tevekkül et, güven. Kime? Ölmeyen ve diri olana. Sen ölmeyen ve diri olan, hayatı yaratan, hayatın devamlılığını kayyum olarak sağlayan Allah'a güven. Onunla irtibatını sağla. İnsanlara güvenme. Allah ile irtibatını sağla, yaratan ile irtibatını sağla, ona güven. Çünkü o ölmeyen ve diri olan. Sen ölen ve hayatı devam etmeyene bel bağlama demek. Onu da yüceltme, övme. Fatır suresinin 15. ayetinde, ey insanlar, bütün insanlara denilmesi gereken bir emir, insana hitap. Ey iman edenler, sadece müminlere denilmesi gereken. Ey insanlar, inancı ne olursa olsun her insana bildirilmesi gereken. Sizler Allah'a muhtaçsınız. Allah ise size muhtaç değildir. Övülmeye layıktır. Şimdi Allah-u Teala insana bir şeyi hatırlatıyor. Sen acizsin, muhtaçsın, dara sıkıntıya düşeceksin. Bana muhtaçsın. Bak, bana muhtaçsın, ben sana muhtaç değilim. Övülmeye layık olan benim. Sen bana muhtaçsın, ben sana muhtaç değilim diyor Allah-u Teala. O zaman sen bana muhtaçsan benimle irtibatını sağla diyor. İrtibatını benimle sağla. Yaratan benim, yeryüzüne gönderen benim. Seni insan olarak yaratan, akıl irade veren, yeryüzüne sorumlu halife olarak seçen, imtihan yükleyen benim. Ve sen bana muhtaçsın. Ben olmadan yeryüzünde yaşayamazsın. Havayı, suyu, güneşi kaldırsam, yağmuru yağdırmasam, sen hayatın devam etmez. Sen bana muhtaçsın. İnanç konusunda, yaşantı konusunda, korunma, himaye konusunda, barınma konusunda sen bana muhtaçsın. Ben sana muhtaç değilim. Yani sen bana muhtaçsın, benimle irtibatını sağlarsan kendin için. Ben sana muhtaç değilim, yaparsan kendine, yapmazsan benden bir şey eksilmez. Ben sana muhtaç değilim diyor. Senin yapmaman bende bir eksiklik, yapmanla da bende bir yücelme meydana getirmeyecek. Sen bana muhtaçsın, sen bana yönel diyor Rabbimiz. Kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım eder. Siz hele benim dinime yardım edin ki ben de size yardım edeyim. Önce kişi Allah'a yönelecek. Siz bana muhtaçsınız. Siz bana, benimle irtibatı sağlayın önce diyor Rabbimiz. Furkan suresinin 77. ayetinde de Rabbimiz, de ki eğer duanız, Allah'a yalvarmalarınız, ibadetleriniz, itaatleriniz, emir ve yasaklarına uymanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? O zaman kişinin Allah katında değerli olması, değer kazanabilmesinin ölçüsü Allah'a yönelmesiymiş. Onu yardıma çağırmasıymış. Onun emir ve yasaklarına uymasından geçiyormuş. Bu da Allah ile irtibatı sağlayacak. Allah'a yönelme, onun emir ve yasaklarına uyma, yardıma onu çağırma, irtibatı sağlayacak. Bu irtibatı sağlamıyorsa diyor kişi, Allah size ne diye değer versin? Allah ile ilişkiniz yok, irtibatınız yok, yalvarmanız, yönelmeniz yok, İtaatiniz, teslimiyetiniz yok. Niye Allah size değer versin ki? Tevbe suresinin 51. ayetinde de ki bizi ancak Allah'ın bizim için yazdığı isabet eder. O bizim Mevlamızdır. O zaman diyor müminler Allah'a tevekkül etsin. Eğer ben birine güveneceksem, tevekkül edip güveneceksem, benim ihtiyaç duyacağım, yardımını umacağım Mevlam Allah ise ona güvenirim. Niye onu Mevla edinirim, ona sığınırım, yardım umar, beklerim? Niye Allah'a güvenirim? Çünkü onun takdirinden başkası olmayacak. Ve bunu de diyor. Allah'a kendine vekil kılarak, Mevla kılarak, onun takdirine, kaderine, imtihanına güvenmek Allah ile irtibatı sağlayacakmış. Nisa suresinin 106. ayetinde de hep ayetler aslında birer ders konusu gibi, ben kısa kısa hatırlatmalarla gidiyorum. Çünkü yani saat dilimi içerisinde sığdırmaya çalışıyoruz. Ayet kısa bir mesajla, mesajını vermeye çalışarak zihinlerde bir şey kalsın için inşallah. Nisa suresinin 106. ayetinde de Allah'tan bağışlanma iste. Şüphesiz ki Allah çok affeden, çok merhamet edendir. Bak bu ayet Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'tan bağışlanma iste. Aleyhisselatü Vesselam'ın hatası, günahı mı vardı ki ilk kitap onaydı? İnsan olması hasebiyle bakmak lazım. Bizim düştüğümüz hatalara düşecek değil. Allah-u Teala'nın koruması, himayesi var. O ayrı bir şey. Niye? Çünkü birisi ilk ve tek numune olacak, tek örnek olacak. Elbette ki Allah-u Teala onu koruyacak. Hata yapma eğilimi olsa da, düşme riski olsa da Allah-u Teala koruyacak. Niye? Çünkü ilk ve tek numune, kıyamete kadar tek numune olacaksa bunun da korunması lazım. Bugün toplumun önünde olan insanlar, bir sürü danışmanlar etrafında, işte hocam, liderim, önderim, işte şuna dikkat et, toplum sizi görüyor, işte ona göre şununuza sözünüze, davranışta oturup kalkmanıza dikkat edin. Niye? Çünkü hatası gündeme geldiği zaman kimse o hocanın ve o liderin peşinden gitmez. Şimdi hataları öne çıkmış bir Resulün peşinden kim örnek alır da gider? Onun için Allah-u Teala onu korur. Hataya meyli olsa da yaptırtmaz. Ben de sizin gibi bir insanım diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kızar, nefret eder, bazen düşmanlık edebilir yani. Yapmaması gerekeni elinden dilinden çıkabilir yani. İnsan olma hasebiyle. Peygamberlik bölümü ayrı. Allah'tan bağışlanma iste. Bugün bu ayet bizim için. Dün herkes kendisi içindi. Şu an bize. O zaman Allah'tan hatalarımızı mağfiret, gafır köküyle yapılan hataların silinip yok edilmesini istemek. Dünyada sil, ahirete intikal ettirme, orada yüzümüze vurma demek. O zaman mağfiret isteyerek, estağfurullah diyerek hatalarımızı bugünden Allah ile irtibatımızı sağlayarak silmek gerekir. Çünkü Allah diyor çok affeden, ne kadar hata yanlış yaparsanız yapsın, o çok affeden. Niye çok affeder? Çünkü merhamet edendir diyor. Merhametli olduğu için çok affeden. Bir sürü hataları yokmuş gibi silen, sadece kişinin yönelmesine bakıyor Rabbimiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
9: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
14: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
3: De ki, faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Bir mümin kazandıklarından ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık, yani ahiretteki azığını kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. Allah erişilmesi, hatta kavranılması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarının rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlılardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz, çalışıp elde etmemize bağlıdır.
1: Kavramlarımız programıyla İmdat Duru her Perşembe saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Affet. Allah'ım, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tevbeleri çok kabul edensin. Çokça merhamet edensin.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 285-286. Müminlerin duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar. Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır. Dediler. Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: radyo.com. Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
2: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi 0554 747 30 29.
3: Enes Duşakabin Sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
4: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.

Değerli dinleyenler, insan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır, onun ismiyle sözlerime başlarken ona hamd eder, peygamberimize de salat ve selam ederim. Bugünkü kavramımız şükür. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde şükür kavramı nasıl tarif ediliyor, bize anlatılıyor, şükrün önemi, yerine getirilmesi gibi konularda sizlere bilgi vermeye gayret edeceğim. Şükür sözlükte semizlenmek ve gelişmek anlamlarına gelir. Yani sözlük anlamıyla şükür, hayvanların bedenlerinde yedikleri gıdanın etkisinin apaçık ortaya çıkmasıdır. Istılahta, yani din dilinde şükür de bunun gibidir aynen. Yani şükür, Allah'ın nimetinin etkisinin kulun dilinde itiraf ve övgü olarak, kalbinde şahitlik ve muhabbet, sevgi olarak, organlarında da itaat etme ve boyun eğme olarak ortaya çıkmazdır. Yani şükür, bir şekilde Allah'ın nimetlerini kul kendi üzerinde ortaya çıkarıp göstermesidir. Dilinde, vücudunda, bütün organlarında. Şükür kelimesinin zıttı ise ortaya çıkarmak değil, örtmektir. Yani küfürdür, nankörlüktür. Nimeti unutup görmemezlikten gelmektir. Şükür, kişinin kendine ulaşan nimeti bilmesi ve bunu çeşitli şekillerde açığa çıkarmasıdır. Bir başka deyişle, nimet sahibini bilip onu övmesi demek. Şükrü çeşitli açılardan tanıtan şu tanımlara bir bakarsak, şükür, nimeti vereni boyun eğerek itiraf etmektir. Yine şükür, ihsan yapan kimseyi ihsanını anarak övmektir. Ve yine şükür, nimet verene kalbin sevgiyle, organların itaatle, dilin onun zikriyle, onu övmekle meşgul olmazdır. Şükür, bir nimeti verene teşekkür etmek, memnuniyetini ve minnettarlığını belirtmek, verilen nimetin değerini bilip takdir etmektir. Her türlü nimetin tek ve gerçek sahibinin Allah olduğunun şuuruna varmak ve bunu saygıyla ifade etmek demektir şükür. Şükür, şükürden aciz olduğunu da bilebilmektir. Şükür, Allah'ın verdiği nimet ile Allah'a isyan etmemektir değerli dinleyenler. Kur'an, insana sayısız nimet verildiğini, insanın bunları veren, Allah'ı bilip hizmetine sunulan bu nimetlerden dolayı nimet sahibine minnet duymasını, bu minnettarlığı çeşitli şekillerde ortaya koymasını söyler. Türkçe'de kullandığımız teşekkür etmek, şükran duymak kavramları da aynı kökten gelmekte ve yaklaşık aynı manayı ifade etmektedir. Dilimiz biliyorsunuz Arapçadan çok faydalanmıştır. Mesela dilimizde şükran ismi kullanılır. Ama bugünkü nesil bunların ne manaya geldiğinin üzerinde durmadan öyle söyleyip geçmektedir. Aslında her kelimenin bir arka planına gidip de bu kelimenin manası nedir diye düşünsek, birçok Türkçe kelimemiz bize birçok mesajlar verecektir. İşte şükran da böyle çok şükreden anlamına gelen bir isim. Kur'an-ı Kerim'de şükür kavramı nasıl inceleniyor o konuda bakarsak, biliyorsunuz devamlı Kur'an okumamız lazım. Anladığımız dilden, meallerden, tefsirlerden Kur'an okuduğumuz zaman göreceğiz. Orada şükür kavramı çok üzerinde durulan bir konudur. Ve Kur'an-ı Kerim'de 75 yerde şükürden, şükretmenin öneminden bahsedildiğini göreceğiz. Şükrün Kur'an'da bu kadar önemli vurgulanmasının sebebi, şükrün iman ve tevhidin en önemli göstergelerinden olmasındandır. Kur'an sürekli olarak Allah'ın insanlara verdiği nimetlere, yaptığı bağışlara, ettiği ihsanlara dikkat çekmekte ve insanın bütün bu iyilikler karşısında minnettarlık duymasını, şükran duyguları içerisinde olmasını istemektedir. Çünkü nimete kavuşmanın, iyilik görmenin karşılığı budur. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin çokça şükretmeleri hatırlatıldığı gibi, şükredenlerin ve şükretmeyenlerin örnekleri de bize sonuçlarla birlikte anlatılır. Şükretme, müminlerin en önemli özelliklerinden biridir. Allah müminlere verilenleri zaman zaman hatırlatır ve bu hatırlatmanın da onları şükretmeye teşvik olduğunu hissettirir. Yoksa Allah bizim şükrümüze ihtiyacı falan yoktur. Kul kendi durumunu bilmesi için bize zaman zaman hatırlatır Rabbimiz.
Hatırlatma neyle olur? Zikirle. Yani zikri Kur'an'ı okursak biz hatırlamış oluruz. Mesela Bakara suresi 152. ayetinin meali şöyle: siz beni zikredin, anın, ben de sizi zikredeyim, anayım. Bana şükredin, fakat asla nankörlük etmeyin diye emredilir. Yine Lokman aleyhisselamın şahsında insanların şükür edici olmaları istenir. İnsana sayısız nimet verilmesinin sebebi, onu şükreden bir kul mu yoksa nankörlük eden bir kul mu olduğunu denemek içindir. Kur'an bunu Hazreti Süleyman'la ilgili bir olayda bize şöyle haber verir. Neml suresi 40. Yanında kitaptan bir ilim olan birisi dedi ki, ben gözünü açıp kapamadan onu kraliçenin tahtını sana getirebilirim derken, Süleyman onu, yani tahtı, kendi yanında durur halde görünce dedi ki, bu Rabbimin fazlındandır, ona şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemektedir. Yine Bakara suresi 172. ayeti mealen, ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin, eğer siz gerçekten yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Ali İmran 144, Allah şükredenleri mükafatlandıracak. Ve yine Nisa 147, eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size neden azap etsin? Allah şakirdir. Yani şükredenlerin şükrünü karşılık verendir. Alimdir, şükre karşılık veren her şeyi bilendir. Enam 53, Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi buyurulmaktadır. Ve İbrahim suresi 7. ayeti, Rabbimiz şöyle buyurmuştur: andolsun eğer şükrederseniz gerçekten size nimetimi, mükafatımı artırırım ve andolsun eğer küfrederseniz veya nankörlük yaparsanız şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir buyurulur. Hangi konuda nasıl şükredeceğiz? Nahl suresi 78. ayeti, siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı, şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Evet, çevremizde bazı insanlar vardır, bu nimetleri onlarda yoktur. Şimdi var olan insanlar onlara göre daha çok şükretmesi lazım. Onların da sabretmesi lazım. Evet, dünya imtihan dünyası. Allah birine vererek şükretmesini dener, birinden de alarak sabretmesini dener. Her iki halde kul imtihanlıdır. Gerçekten İbrahim Hakk'a yönelen, Allah'a itaat eden bir önder idi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Nahl 120-121. Kur'an ahiret için çaba harcayan müminleri şükür kökünden gelen meşkur sıfatıyla över. Nitekim İsra 19'da şöyle buyurulur: kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ona çalışırsa, yani ahireti elde etmek, cennete girmek için çalışırsa, işte böylelerinin çabası meşkurdur, yani şükredeyerdir. Yine Lokman 12, şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah müstanidir, hiçbir varlığın şükrüne ihtiyacı yoktur, her türlü övgüye layıktır. Ve secde 9, sizin için kulaklar, gözler, kalpler yaratmıştır, ne kadar az şükrediyorsunuz. Sebe 13, şükredin, kullarımdan şükreden azdır. Zümer 7, şayet nankörlük ederseniz, küfrederseniz artık şüphesiz Allah size karşı hiçbir ihtiyacı olmayandır ve o kulları için buna rıza göstermez. Ve eğer şükrederseniz sizin faydanız için ondan razı olun. Şükredenleri mükafatlandırırız. Kamer 35. Evet, Kur'an-ı Kerim'de böyle şükürden söz eden ayetlerden bir demet sunduktan sonra değerli dinleyenler, hadis-i şeriflerde şükür kavramı nasıl işleniyor? Biraz da ondan bakarak devam edersek, mesela Müslim'de geçen bir rivayette Peygamberimiz şöyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz: müminin işi tuhaftır, her işi hayırdır. Bu yalnız mümine vergidir, özgüdür. Sevindirici bir işle karşılaşırsa şükreder. O iş kendisi hakkında hayırlı olur. Üzücü bir işle karşılaşırsa sabreder, kendisi için hayırlı olur. Demek ki müminin iki durumu vardır: şükretmek, sabretmek.
Yine başka bir rivayette peygamberimiz hamd şükrün başıdır. Allah'a hamd etmeyen ona şükretmemiştir buyurulur. Yine başka bir rivayette Buhari'de geçer. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz geceleri ayağa kalkıp bildiğiniz gibi ayakları kabarıncaya kadar namaz kılardı. Kendisine Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti. Niye kendini bu kadar yoruyorsun denildi. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı cevabını vermiştir peygamber. Yine Ebu Davud'da geçen bir rivayette insanlara karşı teşekkür etmeyen, onlara nankörlük yapan insan Allah'a karşı da hamd etmez. Ebu Davud'da geçen başka bir rivayette şükür konusu şöyle işlenir. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve güzel ibadet etmek için bana yardım eyle. Tirmizi'de bir rivayette şöyle, Allah bir kuluna nimet verince kulunun üstünde o nimetin izini görmek ister. Buhari'de yine bir başka rivayet, yemek yiyip şükredenin derecesi, nafile oruç tutup sabredenin derecesi gibidir. Mal toplamayı yasaklama hususunda ayet nazil olunca Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, öyleyse ne toplayalım ya Resulullah diye sorunca, Resulullah şöyle cevap verdiğini İhya-i Ulumüt'ten dinliyoruz. Allah'a şükreden dil, zikreden kalp ve mümine hanım. Evet, Tirmizi'deki bir rivayette şöyle. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah'tır. Duanın en faziletlisi Elhamdülillah. Evet, Kur'an'da ve hadis-i şeriflerde şükrü böyle anlatmaya çalıştık değerli dinleyenler. Şükürle iman ilişkisi üzerinde biraz durursak, şükür nimet vereni bilip onu açığa vurmak

minnettarlık duymayı ifade eder. Şükrün zıttının Kur'an'da küfür kelimesiyle tanımlanmasından şükretmenin Allah katında ne kadar önemli olduğu ve bu ibadetten uzaklaşmanın ne kadar büyük problem olduğu açıkça anlaşılır. Şükür, hamd etmeyi ve tevhide inanmayı bir arada toplar. Her şükrün başı mutlaka Allah'a hamd olmalıdır. Nitekim Fatiha suresinin Allah'a hamd ile başlar, tevhid dinine bağlılıkla bitiririz. Şükür, iman etmenin çeşitli organlarla ve bu organların faaliyetlerle ortaya konulmasıdır. Şükür aynı zamanda nimeti bilmenin ismidir. Çünkü nimeti bilmek, nimeti vereni bilmenin bir yoludur. İşte bunun için Allah, Kur'an'da İslam ve imana şükür diye isim vermektedir. Nimetin nereden geldiğini bilmek, şükrün şartlarından biridir. Yoksa tamamı değil. Şükrün içerisinde nimet vereni itiraf, nimete karşı nimet sahibi Allah'ı övmek, ona boyun eğmek, onu sevmek ve nimet konusunda onu hoşnut edecek şeyler yapmakta bulunmaktadır. Kul nimeti tanıdığı zaman nimetin sahibini de tanır, onu tanıyınca onu sevmeye başlar ve onun hoşlanacağı şeyleri yapmaya başlar. Küfür ise rızık ve onu verenin üzerine örtmek, gizlemek, görmezlikten gelmek, şükür ise nimeti bilmek, itiraf etmek ve açığa vurmak. Şüphesiz bu itiraf yalnızca dil ile olmaz, şükür imanın eyleme dönüşmesiyle yerine getirilir. Kamil anlamda bazı ayetlerde şükür kelimesinin iman etmenin, küfrün ise inkar etmenin yerine kullanıldığını görüyoruz. Mesela Zümer 7'de tekrar edersek, şayet nankörlük ederseniz, yani küfrederseniz, artık şüphesiz Allah size karşı hiçbir ihtiyacı olmayandır ve o kulları için buna rıza göstermez. Eğer şükrederseniz sizin faydanız için ondan razı olur buyurulur. Yine İbrahim 7'de Rabbiniz şöyle buyurmuştur: andolsun eğer şükrederseniz gerçekten size nimetimi, mükafatımı artırırım ve andolsun eğer küfrederseniz şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir. Şükür aynı zamanda şirk koşmanın da karşılığıdır. Şirk koşanlar elbette şükretmezler. Onlar zaten Allah'a ortak koşarak onun asıl nimet sahibi olduğunu inkar etmektedirler. Onlardan bir kısmı Allah'tan bir iyilik gelirse şükretmeye söz verirler. Ancak sıkıntıdan kurtulunca tekrar şirk koşmaya devam ederler. Şükretmek şirk koşmanın zıttı olarak Allah'a kullukla beraber zikredilir. Mesela Zümer 65-66'da şöyle anlatılır: andolsun ki Allah'a şirk, yani ortak koşarsan, amellerin, işlerin şüphesiz boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Yine Bakara 172. ayeti mealen, bu ayette de şükretmek yalnızca Allah'a kulluk etmenin şartı olarak gösterilir. Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve eğer siz gerçekten yalnızca Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Demek ki şükrün imanla böyle bir ilişkisi, kopmaz bir ilişkisi var değerli dinleyenler. Şükür ibadeti bir imtihan vesilesidir. İnsan şükretmek veya küfretmek noktasında denenmektedir, sınanmaktadır. İnsan suresi 2 ve 3. ayetlerinde hiç şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan, nutfeden yarattık. Onu denemekteyiz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Biz ona yolu gösterdik. Ya şükredici olur ya da nankör. Bu ayette şükretmenin imanla, şükretmemenin ise küfürle eş tutulduğu açıkça görülmektedir. Allah müminler zaman zaman sabır ve şükür ile imtihan eder. Bazen darlıkla, bazen varlıkla, bazen musibetlerle, bazen de zaferlerle dener. Kendini yeterince tanımalar için nimet verir ve verdiği nimetleri de hatırlat. Bazen bolluk verir, bazen bolluktan sonra darlık verir. Sınava tutulan müminlerin başlarına sıkıntı gelir, bazı şeylerden de mahrum kalırlar, insanlardan eziyet görürler. Mümin her türlü zorluğa ve denemeye sabreder, her türlü nimete ise hamd eder veya

şükreder. Bir de şekür ve şakir kelimeleri vardır. Kur'an'da şükredenlere şakir denilmektedir ve bu kelimeyi genellikle çoğul olarak kullanır. Allah şekur ve şakirdir. Yani şükredenlerin sevabını kat kat fazlasıyla verendir. Şekür sözlükte çok çok şükreden demektir. Bu kavram da daha çok şükreden kullar hakkında kullanılmaktadır. Ancak 4 ayette Allah'ın ismi olarak da geçmektedir. Allah'ın şakir yani şekür olması nasıl oluyor? Bunu biraz açarsak, kulun Allah'a şükretmesi, onun verdiği nimetleri bilmesi ve bunu bizzat kulluk yaparak Allah'a itaat ederek yerine getirmesi şeklinde görülür. Allah hakkında kullanılan şakir ve şekur kelimelerinin yalnız değil de gafur, halim ve alim sıfatlarla beraber gelmeleri dikkat çekicidir. Allah şekurdur. Yani kulların az amellerine karşı çok mükafat verendir. Ecirlerini, sevaplarını kat kat artırandır. Bir başka söyleyişle şekur, Allah'ın kullarının bağışlaması, amellerinin karşılığını vermesi ve onları övmesidir. Kullarından gelen az bir şükre razı olması da Allah'ın şekür olmasının bir sonucudur. Allah kullarından gelen az şükre razı olarak onları çok şükre teşvik etmekte, az da olsa şükrü küçümsemeyip bu görevi yapmalarını istemektedir. Şakir ise sözlükte şükreden anlamına gelmekle birlikte Allah hakkında kullanıldığı zaman tıpkı şekur gibi şükrün karşılığını şükreden kimseyi bilip ona hak ettiği mükafatı veren demek olur. Bunun için Kur'an'da 2 ayette alim sıfatıyla birlikte geçmektedir. Bunun alim sıfatıyla birlikte kullanılması bu ismin yanlış anlaşılmasını önlemekte, kulun yaptığı şükrün Allah tarafından bilinip karşılığının verileceği açıkça bildirilmiş olmaktadır. Nisa 147 mealen, eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin? Allah şakirdir, şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir, bilendir. Allah kullarının ecirlerini noksansız öder ve kendi fazlından onların ecirlerini daha da artırır. Çünkü o gafur ve şekurdur. Bağışlayandır ve şükrü kabul edendir. Allah iyilik edenlerin iyiliğini artırır çünkü o gafurdur, şekurdur. Kim kendisine farz kılınan ibadetlerin fazlasıyla gönülden yaparsa onun karşılığını alır. Çünkü Allah alimdir, bilendir, şekurdur, şükrün karşılığını verendir. Tegabun suresi 17. ayetinde de aynı sıfat Halim ismiyle beraber geçer. Şöyle, eğer Allah'a güzel bir borç verecek olursanız, yani Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine infak eder veya karşılıksız borç verirseniz, onun için kat kat artırır, onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah şekurdur, şükrü kabul edip çok ihsan ederdir. Halimdir, ceza vermekte acele etmeyen. Aynı ifade Kur'an'da iki yerde daha görürüz. Bakara 245 ve Hadid 11'de. Kullar şükrün bir ifadesi olarak Allah'ın kendilerine verdiği maldan ihlaslı bir şekilde onun yolunda harcarlarsa, Allah'a borç verirlerse, Allah da bunun karşılığını kat kat öder. Çünkü o şükrü karşılıksız asla bırakmaz. İnsanların şakir ve şekur olmaları. Şekur ve şakir kavramları insanlar hakkında da kullanıldığını görüyoruz. Allah insanı bir yola sevk etmiştir. Onu düzene koyarak ona akıl vermiş ve dünyaya göndermiştir. Böylece o acaba şakir, şükreden bir kul mu yoksa nankörlük eden bir kul mu olacak? Yani biz Allah'tan geldik, Allah'ın istediği gibi bir dünyada hayat sürelim ve Allah'a döneceğiz mi diyecek, yoksa bazılarının dediği gibi biz işte maymundan geldik, biz keyfimize göre yaşarız ve hayat bu dünyadır mı diyecek. Şakir olma sıfatı bazı peygamberlerin de sıfatıdır. Mesela Hazreti İbrahim tek başına bir ümmet idi ve şakir yani şükreden bir kuldu. Nuh aleyhisselam da şekur yani şükreden bir kimseydi.
Kulların şükredici olmalarını belirtmek için de birçok ayette şakir kelimesinin çoğul halinin şakirun, şakirin kelimelerinin kullandığını Kur'an-ı Kerim'de görürüz. Yine Kur'an'da Hazreti Davud'a ve Hazreti Süleyman aleyhisselamlara Allah'ın verdiği çeşitli nimetleri saydıktan sonra onlara ve onların kişiliğinde diğer kullara şöyle sorulur. Enbiya 80. Siz şakirlerden, şükredenlerden olmayacak mısınız? Yine Zümer suresi 66. ayetinde, hayır, artık yalnızca Allah'a kulluk et ve şükredenlerden, şakirlerden ol. Peki bu şükür nasıl yerine getirilecek? Bunun üzerine de biraz durursak değerli dinleyenler, Kur'an'a baktığımız zaman müminlerin Allah'a üç şekilde şükrettiklerini görüyoruz. Birincisi dil ile şükür, ikincisi kalp ile şükür, üçüncüsü fiillerle yani eylemlerle şükür. Dil ile şükür şöyle oluyor: nimet sahibini anmak, onu övmek, onun nimet sahibi olduğuna iman etmekle ve bunu tevhid kelimesiyle ilan etmekle oluyor. Bu basit bir teşekkür ifadesi değil, dil ile şehadeti getirmek, dil ile doğru sözlü olmak, dil ile Kur'an'ı tasdik etmek, dil ile İslam'ı anlatma, Kur'an okuma ve dil ile Allah'ı çokça zikretmek ve buna benzer dil ile ilgili kulluk görevlerini yapmakla yerine getirmiş oluyoruz. Bir de kalp ile şükür dedik. İmanı kalbe yerleştikten sonra nimet sahibinin Allah olduğunu kalp ile tasdik etmek, vahiy ile gelen şeyleri kabul etmek, yüreğine Allah'tan başka kimsenin sevgisini ve korkusunu koymamaktır. Ve bir de esas eylemle şükür, bu da bedenin organlarıyla nimet verene itaat etmek ve onun yüce emirlerini yerine getirmektir. Kısaca İslam'ı her bakımdan yaşamaya çalışmaktır. Çünkü nimet vereni bilip onu övmek, bir anlamda ondan gelen her şeyi kabul etmektir. Allah'a şükür, hidayete uymak, İslam'a teslim olmak demektir. Çünkü şükür söz tekrarından çok uygulamadır, eylemdir. Zor olan da eylemle şükretmektir. Bütün bir vücudumuzla, imkanlarımızla şükretmek. Şüphesiz yalnızca dil ile Allah'ım sana şükürler olsun demek şükür için yeterli olmaz. Fiil ile şükür Allah'a hakkıyla kullukla beraber aynı zamanda Allah'ın verdiği nimetlerden Allah'ın diğer kullarını da faydalandırmaktır. Sebe suresi 13. ayeti mealen, ey Davut ailesi şükredin, kullarımdan şükreden azdır. Yine Bakara 172, eğer siz gerçekten yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Şükür bazılarının zannettiği gibi sadece namazlardan ve yemek yiyip doyduktan, su içip kandıktan sonra elhamdülillah demekten ibaret değildir. Bunun yanı sıra ibadetin fiilen eda edilmesi demek. Hazreti Peygamber Efendimiz geceleri yataktan kalkıp ayakları şişene kadar namaz kılmasının sebebini şöyle açıklıyordu. Şükreden bir kul olmayayım mı? Yine Duha 11. ayetinde yalnızca Rabbinin nimetini anlat, onu minnet ve şükranla an. Bu ayeti kerimede geçen anlat kelimesinden maksat, ya Allah'ın vermiş olduğu nimetleri başkalarına da anlatarak zikretmek ve Allah bana şu şu nimetleri nasip etti demektir. İnsan yanlışlar içerisinde olduğu günleri hatırlamalı ve Allah'ın kendisini karanlıklardan nura çıkarmış olduğuna şükretmelidir. Hazreti Ömer böyle yapıyor. Cahiliyet günlerinde helvadan put yapıp acıkınca yediklerini hatırlayınca o günlerine gülüyor. Müslüman Allah'ın nimetiyle zengin olduktan sonra fakir olduğu eski günleri hatırlamalı ve davranışlarını ona göre ayarlamalıdır. Durumu düzeldiğinde sıkıntılı günlerini hatırlamalı. Sonra da Allah'ın kendisini o dertlerden kurtardığı için şükür vecibesini yerine getirmelidir. Bu şekilde Allah'ın kendisine verdiği nimetlerin anlatımı olur ve bunun gereklerini insanları Allah'ın yoluna davet etmek suretiyle tamama erdirmiş olur. Kulun şükrü üç rükün üzere kuruludur. Bunların hepsi bir arada olmayınca
kul şükretmiş sayılmaz. Bunlar Allah'ın vermiş olduğu nimetleri itiraf etmek, bu nimetlerden dolayı Allah'a hamd ve sena etmek ve bu nimetleri Allah'ın rızasını kazanacak işlerde kullanmaktır. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri itiraf etmek, bu nimetleri kendi tecrübemize, zekamıza, çabamıza, makamımıza, şöhretimize ve kuvvetimize değil, sadece Allah'a dayandırmak. Karun kendisine verilmiş olan nimeti kendi bilgisine ve becerisine dayandırınca Allah onu bütün malı ve mülkü ile yerin dibine sokmuştur. Bugünlerde görüyoruz bazı araçların arkasına babam sağ olsun diyor. Ya baban sağ olsun da önce Allah'a şükret, Allah'a hamd et. Yani babana o nimeti kim verdi? Allah verdi. O halde esas nimeti vereni an. Allah'a şükür olsun diye. Öbürleri gelip geçici şeyler. Ve Allah'ı geriye bırakıp babayı öne çıkarmak, bunlar da uygun şeyler değil. Müslüman her halükarda nimetin mutlak vericisi olan Allah'ı öne çıkarmalı. Şükrün önemi üzerinde de durarak dersimizi tamamlamaya çalışırsak değerli dinleyenler, hayat bir nimettir. Hayatın devamını sağlayan her şey birer nimettir. Allah'ın zatını idrak etmek bir nimettir. İman ise bir insan için en büyük nimettir. Allah'ın bir kuluna iman nasip etmesi, ona olan nimetini tamamlaması demek. Şükrün başı Allah'ı bilmektir. Allah'ı Rab olarak bilen, onun nimet verdiğinin şuurunda olan bir kimse de onu sevmeye başlar. Allah'ı seven, Allah'a ibadet eder. Ona hiçbir şeyi şirk koşmayarak onun nimet verici olduğunu itiraf eder. Kul bu şuurla eşi ve benzeri olmayan bir Rabbin önünde kulluk yaptığının bir büyük lezzetle ülfet ettiğinin farkında olur. Bu sebeple tevhid, yani Allah'ı hakkıyla birlemek, şükrün işte zirvesidir. İnsan kul olarak her zaman fakirdir. Yani her açıdan Allah'a muhtaçtır. Elinde birkaç gün işte dünyalık oldu diye insan Allah'ı unutursa çok yanlış yapar. Halbuki insanın elinde dünyanın hepsi olsa yine de Allah'a muhtaçtır. Çünkü ondan başka nimet veren yoktur. Hayatını sürdürebilmek için her zaman onun yarattığı nimetleri tatmak zorundadır. Kul bu nimetlerin karşılığını da ancak ibadetle, kullukla yerine getirebilir. İnsan aynı zamanda hata ve günah içerisindedir. Günahkar ise her an Rabbinin af ve mağfiretine muhtaçtır. Bu açıdan Allah kulları hakkında rahim ve gafurdur. Rahim olan Allah kullarına nimet vererek ve ihsanda bulunarak merhamet etmektedir. Şükretmenin ne kadar önemli bir konu olduğuna bir delil de İblis'in Kur'an'da ibret olarak nakledilen şu sözleridir. Hatırlayacaksınız A'raf suresi 16-17. Ayetleri mealen. İblis şöyle dedi: öyleyse beni azdırmana karşılık ant içerim ki ben de onları, yani insanları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde tuzak kuracağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Demek ki değerli dinleyenler, insan şükretmediği zaman şeytanın safına geçmiş oluyor. Ayette ifade edildiği gibi şeytan insanın şükürden uzaklaşmasını kendisi için büyük bir başarı olarak görüyor. Şeytanın hedefinin insanları şükürden alıkoymak olduğuna göre şükretmeyen insanın nasıl bir yanlışlık, sapıklık içinde olduğu anlaşılmaktadır. Şükrün işaret ettiği bütün görüntüler Allah'a ait olmasına rağmen Kur'an bir yerde anaya babaya da şükredilmesini emrediyor. Lokman 14'te. Bunu Türkçedeki teşekkür ve iyilik olarak anlamamız daha uygundur. Yalnız Kur'an'ın ana babaya şükür ve teşekkür edilmesini emretmesinde ana babaya karşı evlatların tavırlarına dikkat çekildiğini görmek zorundayız. Müminin hayatı sabır ile şükür anlayışı arasında geçmelidir. Allah'ın verdiği nimetler sayılamayacak kadar çoktur. Bu nimetlerin sahibine şükür insanlık borcudur, yaratılışın gereğidir. Şükür borcu iman ettikten sonra bütün bir ömrü Allah'ın istediği gibi yaşamakla
nimet sahibinin rızası doğrultusunda hayat sürmekle yerine getirilmiş olur. Bir nimete kavuşulduğunda veya kişinin memnun olacağı bir hayır ona ulaştığı zaman şükür secdesi yapması müstehaptır. Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sevindirici bir haber geldiği zaman veya onun müjdesi verildiğinde hemen Yüce Allah'a şükür için secdeye kapanırdı. İşte biz de hayatımızda Peygamberimizi örnek alarak hayatımızı onun yaşadığı gibi yaşamaya gayret ederek böyle bir sevindirici bir haber geldiği zaman hemen bulunduğumuz yerde Rabbimize nimeti verene derhal gecikmesiz bir şekilde teşekkür etmemiz, şükretmemiz lazım. Sadi Şirazi Gülistan isimli eserinde bir insan her nefesinde Allah'a karşı iki şükür borçludur der. Bir soluk alıp vermede hayatını iki defa bağışlayan, iki defa can veren Allah'tır. Böyle bir Allah'a elbette dilinle, halinle, kalbinle, kalıbınla teşekkür etmen gerekir. Bundan dolayı gerçek anlamda hamd ve şükürde bulunanlar çok azdır. Bazı insanlar şükretmek için kendilerine çok büyük, özel bir nimetin gelmesini veya büyük bir problemin çözülmesini beklerler. Ne kadar yanlış. Halbuki insan her anında sayısız nimetler içindedir. Şu anda Allah bize imkan veriyor, nefes alıyoruz, konuşma imkanımız var. Size bu Allah'ın ayetlerini aktarmaya çalışıyoruz. O bir tarafta bu insanın konuşma şeyi yok. Eline bir küçük alet veriyorlar. Onunla ancak konuşabiliyor. Boğazında bir problem olduğundan dolayı ameliyat edilmiş, konuşamıyor. Şimdi insan nefes alıyor, nefes veriyor, su içiyor, içtiğini çıkarıyor, yemek yiyor, yediğini çıkarıyor, yürüyor. Yani saymakla bitmeyecek birçok nimetlerimiz var. O halde nimetin küçüğü büyüğü olmaz. Bütün nimetler büyüktür. Yeri geldiği zaman anlaşılır bu. Hayatı, sağlığı, aklı, duyuları ve nefes aldığı havaya varıncaya kadar sayılamayacak nimetler içinde yüzmektedir insan. Fakat en şikayetçi, en nankör insandır. Bütün bunlar şükrü gerektir. Evet. Tabii insan Kur'an terbiyesinden geçerek bu şikayetçi ve nankör insan tipinden şükreden, hamd eden mümin tipine geçmek zorundadır. İşte onun için Kur'an'ı anladığımız dilden çok çok okuyalım diye ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kur'an'ı okuduğumuz zaman işte Kur'an bunları bize anlatıyor. Demek ki değerli dinleyenler, bütün bu nimetler bir şükrü gerektiriyor. İnsan nimetler içinde yüzerken bunların kıymetini bazen anlayamayabiliyor. Bu hayatın debdebesi içinde, telaşı içinde böyle yorulup giderken, savrulup giderken bunları bir anda unutabiliyor. Ama şöyle işte günde 5 vakit namaz, tefekkür, akşam başımızı yastığa koyduğumuz zaman bir düşünme, işte günlük ömürlük nimetlerimizi böyle hatırlamamıza birer vesile olmalıdır. Çay ikram edene teşekkür eden kadir şinas bir kimse hiç bunca nimet verene teşekkürü unutur mu? Ankebut 63. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur de. Fakat onların çoğu düşünmezler. O halde değerli dinleyenler, işte Kur'an'ın anlattığı şekilde bütün nimetlerimizden dolayı bütün halimizde Allah'a şükretmeliyiz. Bazen gelen sıkıntılardan dolayı da sabretmeliyiz. Mümin şükürle sabır arasında bir yol izler. Başka bir alternatifimiz yok. Onun için çok şükretmeye devam edeceğiz. Biz şükredeceğiz. Allah bize nimetlerini artıracak. Allah'a şükürler olsun diyerek, ona hamd ederek sözlerimi tamamlıyorum. Allah'a emanet olun.

0: Bumerang. Bumerang. Gafletten kurtulmak. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir. Birincisi, gafletten kurtulmak, uyanık Müslüman olmak, gaflet sebepleri nelerdir, bitmek tükenmek bilmeyen günlük hayat koşuşturmaları, gevezelikler, zevzeklikler, nefsin ve şeytanın tuzakları, cep telefonu bağımlılığı ve fetişizmi, aktüel haberler, ömrü boş yere tüketen bütün boş işler. İkincisi, faydamıza ve zararımıza olan şeyleri öğrenip bilmek için ehliyetli hocalardan okumak, doğru ve uyarıcı kitapları mütalaa etmek. Üçüncüsü, itikadını tahsih etmek, yani inançla ilgili bilgilerimizin doğru ve tamam olması için gayret sarf etmek. Dördüncüsü, beş vakit namaz kılıyorsa dosdoğru kılmaya çalışmak. Beşincisi, namaz kılmıyorsa hemen namaza başlamak. Altıncısı, nefsinin ve şeytanın kötülüklerine ve tuzaklarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak. Yedincisi, hür ve mukim erkeklerin farz namazları ardında namaz kılınabilecek icazetli bir imamın arkasında cemaatle kılmaları. Sekizincisi, zekatı Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha uygun şekilde parayı veya malı gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödemek, tüzel kişilere, dernek, vakıf, kurumlara değil ödememek, zekat uğurlarına kaptırmamak. Dokuzuncusu, Allah'a doğan bütün işlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmak. Onuncusu, yaratıklara karşı adaletli, insaflı, merhametli olmak. 11. Rab olarak Allahu Teala'dan razı olmak, onu ilah bilmek, ondan başkasına ibadet etmemek. 12. Ehli tevhid, ehli kıble bütün müminleri kardeş bilmek, onları sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek, onlara düşmanlık ve buğz etmemek, onları ötekileştirmemek. 13. Ümmet birliği şuuruna sahip olmak, ümmet çatısı altında, teşkilatı içinde yer almak. 14. Zamanın imamına, müminlerin emirine biat ve itaat etmek. 15. Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an'ı kitap ve düstur kabul etmek, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, öğütlerine kulak vermek, kıssalarından ibret almak. 16. İslam'ı Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği tek hak İbrahimi din bilmek, hak din olmakta ona ortak koşmamak. 17. Çocuklarına ilmihallerini öğretmek, buluğ yaşından sonra onlara 5 vakit namaz kıldırmak. 18. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri muhtaç olanlarla paylaşmak. 19. Komşularla ve halkla iyi geçinmek, onların meleği olmak. 20. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça meydan okurcasına işlememek. 21. Kendini beğenmemek, yaptığı ibadetlerden, ettiği hayırlardan dolayı ucba, kibre, gurura kapılmamak. 22. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için uyanık olmak. 23. Cemaat, hizip, fırka, parça, grup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmamak. 24. Ruhbanları, din büyüklerini erbap haline getirmemek, putlaştırmamak. 25. Kanaat, iktisat, tevazu sahibi olmak, israf etmemek. 26. Bilgide, kültürde, dünya işlerinde müşriklerden, kafirlerden, münafıklardan daha güçlü ve üstün olmak. 27. Din işlerinde ehli sünnet ve cemaat dairesi içinde bulunmak. Ehli sünnet inancından, ahkamından ve tatbikatından kıl kadar ayrılmamak. 28. ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimize, Rabbani rasih ulemaya, fukahaya, kamil mürşitlere çok hürmet etmek. 29. Kur'an'a, sünnete, şeriata uygun olmayan düzen ve sistemlerden razı olmamak, onları beğenmemek. Onların yerine İslami adil düzen ve sistemin gelmesini istemek ve bunun için doğru dürüst çalışmak. 30. Dünya işlerini, ibadetlerini, hizmet ve vazifelerini çok iyi yapar olduğumuz halde ahirete yönelik ve dönük bulunmak. 31. Parayı, malı, zenginliği, dünya şaşa ve debdebesini put, ana değer, temel amaç haline getirmemek. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'a ortak koşanlar, kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken, Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.
15: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 285-286. Müminlerin duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar.
1: Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır.
0: Dediler: Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir.
1: Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
14: Saat 11.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
14: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: okuyorum.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali ile devam ediyoruz.
1: Hac Suresi 78 ayet olup, ekseriyetin kanaatine göre Medine'de inmiştir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ya

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Gerçekten kıyamet saatinin depremi müthiş bir olaydır.

Onu göreceğiniz gün, çocuğunu emziren anne, dehşetten çocuğunu unutup terk eder. Hamile olan her kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmuş görürsün. Halbuki gerçekte onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah'ın azabı pek çetindir.

Öyle insanlar vardır ki hiçbir bilgiye dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur, her azgın ve hayasız şeytanın peşine takılır.

O şeytan ki alnında adeta şöyle yazılmış: bu kendini dost edineni yoldan çıkarır ve doğru alevli ateşe sürükler.

Ey insanlar! Eğer siz öldükten sonra dirilmekten şüphe ediyorsanız, bilin ki biz sizi ilkin topraktan, sonra bir nutfeden, sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden, sonra esas unsurlarıyla hilkati tamamlanmış ama bütün azalarıyla henüz tamamlanmamış bir çiğnem et görünümünde bir ceninden yarattık ki, kudretimizi size açıkça gösterelim. Dilediğimizi belli bir süreye kadar ana rahminde durdururuz. Sonra da sizi bir bebek olarak dünyaya çıkarırız. Sonra güç kuvvet kazanıncaya kadar sizi büyütürüz. İçinizden kimi henüz çocukken öldürülür, kimi de hayatın en düşkün biçimine götürülür. Öyle ki daha önce bildiği şeyleri bilmez hale gelir. Yeri de kupkuru görürsün ama oraya bir su indirince çok geçmeden kıpırdanır, kabarır da gözü gönlü açan her güzel çiftten nice nebat bitirir.

Bütün bunlar böyle cereyan etmektedir. Çünkü Allah hakkın, gerçeğin ta kendisidir. Ve çünkü ölüleri dirilten de O'dur. Her şeye hakkıyla kadir olan da O'dur.

Hal böyleyken öyle insanlar vardır ki hiçbir bilgiye, hiçbir delile ve hiçbir aydınlatıcı kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur.

0: fariq.
1: Allah yolundan saptırmak için kibirle kabararak tartışmasını sürdürür. Onun hakkı dünyada rüsvaylık olduğu gibi kıyamet günü de ona can yakıcı azap tattıracağız.
0: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
1: O vakit kendisine, işte bu, dünyada işlediklerinin cezasıdır. Yoksa Allah kullarına en ufak bir haksızlık bile yapmaz denilir.
0: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ

0: الآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Öyle insanlar vardır ki Allah'a sırf bir hesaba binaen imanla küfrün arasında bir yerde ibadet eder. Şayet umduğu faydayı elde ederse onunla huzur bulup sevinir. Eğer bir sıkıntı ve imtihana maruz kalırsa yüzüstü dönüverir. Dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte besbelli olan hüsran budur.

0: نَشِير.
1: Hatta bazen de kendisine zararı yararından çok olacak kimselere yalvarıp yakarır. Ne kötü bir efendi, ne fena bir yandaştır o.

Gerçek şu ki, Allah iman edip makbul ve güzel işler işleyenleri zemininden ırmaklar akan cennetine yerleştirecektir. Elbette Allah dilediğini yapar.

Kim Allah'ın elçisini dünyada ve ahirette desteklemeyeceğini zannederse, haydi öfkesinden bir ip alıp tavandan uzatsın, boğazından geçirsin. Sonra nefesini kessin de bir baksın, bulduğu bu tedbiri, bu çırpınışları, öfke duyduğu şeyi Allah'ın Resulüne yardımını engelleyecek mi?

İşte biz Kur'an'ı böyle açık ayetler halinde indirdik. Gerçek şu ki Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.

Kamil ve makbul şekliyle iman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve müşrikler. Allah kıyamet günkü büyük duruşmada onlar arasındaki kesin hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye hakkıyla şahittir.

Bilmez misin ki göklerde ve yerde bulunan kimseler, hatta güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün canlılar ve insanların da birçoğu Allah'ın yüceliğine secde ediyorlar. İnsanların çoğu hakkında ise azap hükmü kesinleşmiştir. Allah'ın zelil kıldığını aziz edecek kuvvet yoktur. Şüphesiz ki Allah ne dilerse yapar.

Şu iki hasım takım Rableri hakkında çekişip durmaktalar. Dini inkar edenlere ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Öyle ki onunla içlerinde olan her şey, bütün organları, hatta derileri bile eritilir. Bir de bunlara demirden topuzlar vardır.

Bunalmaları sebebiyle her ne vakit cehennemden çıkmak isterlerse gerisin geriye oraya itilirler ve kendilerine çıkmak yok. İster istemez bu yakıcı azabı tadacaksınız denir.

0: İman edip makbul ve güzel işler yapanları ise Allah içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Orada altın bilezikler ve incilerle bezenirler. Orada giyim kuşamları da ipekten olacak.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Çünkü onlara sözlerin en güzelini söylemek nasip edilmiş, bütün güzel övgülere layık olan Allah'ın yoluna hidayet edilmişlerdir.

Kendileri dini inkar edenler, üstelik insanları Allah'ın yolundan ve gerek şehirli, gerek taşralı bütün insanlara müsavi olmak üzere kıble ve ibadet yeri yaptığımız Mescid-i Haram'dan engelleyip uzaklaştıranlar bilsinler ki, kim orada böyle zulüm ile haktan ve adaletten sapmak isterse, ona can yakıcı bir azap tattırırız.

Zira biz vaktiyle İbrahim'e Beytullah'ın yerini belirlediğimiz zaman sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma ve benim mabedimi tavaf ederken kıyamda, rükûda veya secdede olarak ibadet edenler için tertemiz tut. Hem bütün insanları hacca davet et ki gerek yaya, gerek uzak yollardan gelen yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de bunun kendilerine sağlayacağı çeşitli faydaları görsünler ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları belirli günlerde Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Siz de onların etinden hem kendiniz yiyin hem de yoksula ve fakire yedirin.

Bundan sonra saçlarını, tırnaklarını kesip, üstlerindeki başlarındaki kirleri gidersinler ve diğer hac görevlerini yerine getirsinler. Dünyanın bu en kıdemli mabedini bir kere daha tavaf etsinler.

0: olur.
1: İşte durum bundan ibaret. Artık kim Allah'ın hürmet edilmesini emrettiği şeyleri tazim ederse, bu Rabbinin nezdinde kendisi için sırf hayırdır. Yenilmesi haram kılınanlar dışında bütün hayvanlar size helal edilmiştir. O halde Allah'ın yasakladığı her şeyden, özellikle pis putlardan ve yalan sözden kaçının.''

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Allah'a ortak tanımayan halis muvahhid olun. Çünkü bilin ki Allah'a şirk koşan kimse, gökten düşüveren ve kuşların didik didik edip kapıştığı birine yahut rüzgarın uzak ve ıssız bir yere savurduğu kimseye benzer.

0: oldu.
1: Bu böyledir. Artık kim Allah'ın şeairini tazim ederse, şüphe yok ki bu kalplerin takvasındandır.

O kurbanlıklarda belirli bir süreye kadar sizin çeşitli menfaatleriniz vardır. Sonra varacakları yer o en kıdemli mabette son bulur.

Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki, Allah'ın kendilerine erzak olarak verdiği hayvanları keserken, Allah'ın adını ansınlar. Şunu unutmayın ki, hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız O'na teslim olun. Sen ey Resulüm, o alçak gönüllü, samimi ve ihlaslı olanları müjdele.

Onlar ki yanlarında Allah anıldığında kalpleri saygıyla ürperir. Başlarına gelen dertlere sabrederler. Namazlarını hakkıyla ifa eder, Allah'ın kendilerine nasip ettiği nimetlerden onun rızasında harcayıp dururlar.

Biz kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin hakkınızda Allah'ın dininin şiairinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere saf halinde dururken, onları kestiğiniz zaman Allah'ın adını anın. Yanı üstü yere yıkılınca da onlardan hem siz yiyin, hem kanaat gösterip istemeyene, hem de isteyen fakire yedirin. İşte şükredesiniz diye böylece onları sizin emrinize verdik.

0: Fakat onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Lakin ona ulaşan tek şey, kalplerinizde beslediğiniz takvadır, Allah saygısıdır. O bu hayvanları size amade kıldı ki, sizi doğru yola eriştirdiği için onun yüceliğini ilan edesiniz. Öyleyse güzel davrananları müjdele.
1: اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ
0: Muhakkak ki Allah, iman edenleri koruyup müdafaa eder. Çünkü Allah, hain ve nankör olan hiçbir kimseyi sevmez.

Kendilerine savaş açılan müminlere savaşmaları için izin verildi. Çünkü onlar zulme maruz kaldılar. Allah onlara zafer vermeye elbette kadirdir.

0: hamid.
1: O müminler ki tamamen haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden ötürü yerlerinden yurtlarından kovulmuşlardı. Eğer Allah insanların bir kısmının zararını diğer bir kısmı ile savmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve Allah'ın adının çok anıldığı mescitler yıkılır giderdi. Dinine yardım edene Allah da elbette yardım edecektir. Muhakkak ki Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir.

Onlar öyle mükemmel insanlardır ki, şayet kendilerine dünyada hakimiyet nasip edersek, namazlarını hakkıyla ifa eder, zekatlarını verir, iyi ve meşru olanı yayar, kötülüğü önlerler. Bütün işlerin akıbeti elbette Allah'a aittir.

onlar seni yalancı sayıyorlarsa, sen bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkı da, İbrahim'in halkı da, Lut'un halkı da, Medyen ahalisi de Resulleri yalanlamışlardı. Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım. Her seferinde inkarcılara mühlet verdim. Sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkarına mukabil nasıl olurmuş benim inkarım, cümle alem görüp bildi.''

Halkı zulümde artık onmaz derecede ileri gitmiş nice şehirleri yok ettik. Öyle ki şimdi hepsinin yerinde yerler esiyor. Üstü altına gelmiş binalar, körelmiş kuyular, kurumuş çeşmeler, yerle bir olmuş muhteşem saraylar.

0: Peki bu inkârcılar biraz olsun dünyayı gezip dolaşmazlar mı ki hiç değilse bu sayede düşünüp duygulanacak gönüllere, gerçeğin sesini işitecek kulaklara sahip olsunlar. Ne var ki onlarda kör olan gözler değil, asıl kör olan sinelerindeki gönüller.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ

Onlar senden o tehdit edildikleri azabı çarçabuk getirmeni isterler. Telaşa kapılmasınlar. Allah vaadinden asla dönmez. Bilin ki Rabbinizin ölçüsüyle bir gün sizin hesabınıza göre 1000 yıl gibidir.

0: Zulümde aşırı giden nice memleket vardı ki, ben onlara önce mühlet verip, sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Herkesin dönüşü ancak banadır.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ
0: De ki, ey insanlar! Benim görevim sırf bir uyarıcı olmaktan ibarettir.

Senden önce hiçbir Resul veya Nebi göndermedik ki, halkının hidayetini umarak gayret gösterdiğinde, şeytan onun temennisi hakkında bir vesvese vermek ve ümidini kırmak istemesin. Ama Allah, şeytanın attığı o vesveseyi giderir, sonra da ayetlerini sapasağlam, muhkem kılar. Zira Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Yine de Allah'ın bu vesveseye fırsat vermesi, şeytanın attığı vesveseyi kalplerinde bir hastalık, bir şüphe olanlar ve kalpleri katılaşanlar hakkında bir imtihan vesilesi yapmak içindir. Gerçekten zalimler pek derin bir muhalefet ve düşmanlık içindedirler. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

Ve yine ilimden nasibi olanların bu Kur'an'ın senin Rabbin tarafından gönderilen gerçeğin ta kendisi olduğunu iyice anlayıp da onu bütün kalpleriyle tasdik edip gönülden tazim ederek bağlanmaları içindir. Elbette Allah iman edenleri dosdoğru yola isabetli tutuma yöneltir.

Dini inkar edenler ise son saat ansızın gelip çatıncaya veya gün doğurmayan o kısır gün kendilerine gelinceye kadar Kur'an hakkında şüphe içinde kalır giderler.

O gün hakimiyet yalnız Allah'ındır. O insanlar hakkındaki hükmünü verir. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar naim cennetindedirler.

0: Allah yolunda hicret edenleri, sonra da bu uğurda öldürülenleri veya ölenleri ise Allah pek güzel bir tarzda nimetlerine mazhar edecektir. Allah elbette nimet verenlerin en iyisidir.
1: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ
0: O mutlaka onları memnun olacakları yere yerleştirecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, hilim ve şefkati boldur.

İşte böyle. Kim kendisine yapılan haksızlığa karşı misliyle karşılık verdikten sonra yine saldırıya uğrarsa, elbette Allah ona yardım edecektir. Çünkü Allah afüvdür, gafurdur. Affı ve mağfireti boldur.

Bu böyle. Çünkü Allah öyle sınırsız kudret sahibidir ki, kâh gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, kâh geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. Ve çünkü Allah semiyedir, basirdir.

0: Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın, gerçeğin ta kendisidir. Müşriklerin ondan başka yalvardıkları tanrılar ise, batılın ta kendisidir. Ve tam anlamıyla yüce ve büyük olan da ancak Allah'tır.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ
0: Görmedin mi ki Allah gökten yağmur indirir de yer yemyeşil oluverir. Allah latiftir, habirdir, lütfu boldur, her şeyden haberdardır.
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur. Ve muhakkak ki Allah ganidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layıktır.

Görmedin mi ki Allah yerde olan her şeyi ve kendi emriyle denizlerde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi. Yerin üstüne düşmesin diye göğü o tutuyor. Gök ancak onun izniyle düşebilir. Çünkü Allah Rauf'tur, Rahim'dir. İnsanlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir.

Size hayatı veren de O'dur, sizi müteakiben öldürecek ve tekrar diriltecek olan da O'dur. Gerçekten insan pek nankördür.

Biz her ümmete kendi dönemlerinde uyguladıkları özel bir ibadet yolu belirledik. Öyleyse onlar din işinde asla sana muhalefet etmesinler.

derse de ki, Allah sizin yaptıklarınızı pek iyi bilmektedir. O büyük duruşma günü hakkında ihtilaf ettiğiniz konularda aranızdaki nihai hükmü Allah verecektir.

0: basir.
1: Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde olan bütün şeyleri bilir. Bunların hepsi bir kitapta mevcuttur. Bütün bunlar Allah'a göre pek kolaydır.

Müşrikler, Allah'tan başka onun tanrılıklarına dair hiçbir delil göndermediği ve kendilerinin de ibadet edilmelerinin cevazı hakkında kesin bilgi sahibi olmadıkları bir takım nesnelere ibadet ediyorlar. İşte o zalimlerin hiçbir yardımcısı olmayacaktır.

Ayetlerimiz karşılarında açık açık birer delil olarak okunduğunda, kâfirlerin yüzündeki inkarcı tavrı hemen fark edebilirsin. Öyle ki, neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak olurlar. De ki, sizi bundan da beter kızdıracak olan şeyi de bildireyim de görün. İşte cehennem. Allah onu kâfirlere vaat etmiş bulunuyor. Ne kötü bir sondur o.

0: Ey insanlar! İşte size bir misal veriliyor. Ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka yalvardığınız bütün sahte tanrılar güç birliği yapsalar da bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu dahi kurtarıp geri alamazlar. İsteyen de, kendinden istenilen de, kaçan da, kovalayan da ne kadar güçsüz.
1: مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
0: Allah'ı layık olduğu tarzda bilemediler. Muhakkak ki Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir.

0: Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Allah elbette semî ve basirdir.
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
0: O, onların yaptıklarını da yapacaklarını da, olanı da olacağı da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a raci olur. Onlar hakkındaki nihai hükmü,

0: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
1: Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, hasılı yalnız Rabbinize ibadet edin.

0: Allah yolunda gereği gibi cihad edin. Sizi insanlar içinde bu emanete ehil bulup seçen O'dur. Din konusunda size hiçbir zorluk da yüklemedi. Haydin öyleyse babanız İbrahim'in milletine ve yoluna. Bundan önce de bu Kur'an'da da size Müslüman adını veren O'dur. Ta ki Resul size şahit olsun. Siz de diğer insanlar nezdinde Hakk'ın şahitleri olasınız. Haydin namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. O sizin biricik Mevlanız, Efendinizdir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.
1: Sadakallahu'l-Azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
16: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
17: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
11: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Rabbim kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Sadıklarla beraber olma mesuliyeti 1. Biz Müslümanlar için dinen Allahü Teala'ya verdiğimiz ahde sadakat gösterip sadıklarla beraber olma, sadıklardan yana tavır koyma mesuliyetimiz vardır. Rabbimiz buyuruyor: "Ey iman edenler, Allah'tan korkunuz ve sadık olanlarla, doğrularla beraber olunuz." Tevbe suresi 19. ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim çerçevesinde genel bir değerlendirmeye tabi tutuldukları zaman Allah'ın elçileri ve insanlığın hidayet önderleri olan peygamberlerin gerçekten dikkat çekici bir takım nitelik ve özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlar, anlatılmayanlar, Hazreti Harun, İbrahim ve İsa aleyhisselam gibi cemali, Hazreti Nuh ve Musa aleyhisselam gibi celali yapıda olanlar, ulul azm peygamberler, komuta yetkisi olanlar, komuta yetkisi bulunmayanlar, sonuç almış olanlar, alamamış olanlar, hatta öldürülenler, Nuh ve Lut aleyhisselam gibi hanımları kendilerine inanmayanlar, kitap sahibi olanlar, olmayanlar, bu ve benzeri farklılıklara sahip bulunan peygamberlerin hiç şüphesiz ortak oldukları özellikleri de bulunmaktadır. Allah'a kulluk ve tağuttan uzak kalma temel görevleri. Allah'a karşı saygılı olun ve bana uyun çağrıları. Ben Allah'ın size gönderdiği güvenilir elçiyim. Buna karşı sizden herhangi bir şey de istemiyorum diye kendilerini takdimleri. Nefsin bireyin terbiyesi, ümmetin, toplumun yönetimi gibi meşguliyet alanları. İlahlık iddiası ve Allah adına yalan söylemek gibi yetkisiz oldukları konular onların ortak niteliklerinin başında gelir. Peygamberlerin ortak sünnetlerinden birisi de inananlardan yana tavır takınıp sadıklarla beraber olmaktır. İnananlara sahip çıkmak Müslümanların da kıyamete kadar devam eden müştereklerindendir. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre hemen bütün peygamberler görev yerleri ve sürelerinde en büyük mukavemeti karşı koymayı o toplumların genellikle yönetici, önde gelen kesiminden görmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim'in mele diye tanımladığı bu takım, peygamberlere inanmakta fazla bir problem yaşamayan, sade insanları küçük görmüş ve peygamberlerden bu insanları çevrelerinden uzaklaştırmalarını, kendileriyle görüşmemeyi ön şartı olarak istemişlerdir. Peygamberler de genel bir uygulama olarak inananlardan yana tavır alıp onlara kol kanat germişler. Müminlerle beraber olmayı tercih etmişlerdir. Hazreti Nuh'un şu sözleri hem bu tür istekleri hem de peygamberlerin bu istekler karşısında takındıkları tavrı ve inananlardan yana duruşlarının gerekçelerini yansıtmaktadır. Ey kavmi! Allah'ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahil bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim! Ben onları kovarsam beni Allah'ın azabından kim korur? Düşünmüyor musunuz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözleriniz hor gördüğü kimseler, Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir diyemem. Onların kalplerinde olanı Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum. Hud suresi 29, 30 ve 31. ayet-i kerime. Peygamberler kendi davalarını insanlara takdim ederlerken hep şeffaf davranmışlardır. İnsanlara sadeliği ve samimiyeti tavsiye etmişlerdir. Zalimlerin, zorbaların, madde perestlerin hatırı için inananları terk etmemişlerdir. Bakınız, Rabbimiz, örnek ve önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şu talimat verilmiştir: sabah akşam Rablerine onun hoşnutluğunu dileyerek dua, ibadet edenlerle birlikte ol. Bunda sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına esir olmuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Kehf suresi 28. ayet-i kerime. Müminlere karşı alçak gönüllü ol. Hicr suresi 88. ayet-i kerime. Sana tabi olan müminlere merhamet kanadını indir. Eş-Şuara suresi 215. ayet-i kerime. Dikkat edilirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de müminlerden yana tavır takınmakla emrolunmuştur. Hiçbir güç ve kuvvet bizi din kardeşlerimizden ayıramaz. Her yerde ve her zaman tercih hakkımızı sadakat sahibi, sadık müminlerden yana kullanmakla mükellefiz. İnanan insanlara kuşku ile bakan ve onları küçük gören, tabiatıyla kendilerini de o toplumun söz sahipleri, ekabirleri diye tanımlayan elitlerin ve egemenlerin hemen her devirde aynı tutum içinde oldukları tarihi ve sosyal bir gerçektir. Bu kaba tutumlarına çağdaşlık, modernlik gibi gerekçelerle kılıf uydurmaya çalışmaları ise egemen ve inançsız sınıfların beyin ve idrak sefaletlerini örtmeye asla yetmemiş ve yetmeyecektir. Tarihte Firavunların, Nemrutların, Ebu Cehillerin bir vasfı olan, özellikle tercih noktalarında hep kendileri gibi düşünen ve yaşayanları öncelemeleri, inananları ise ötelemeye çalışmaları ve kendileri için tehlike odağı görmeleri ne yazık ki günümüzün de çağdaş firavunlarının, Nemrutlarının, Ebu Cehillerinin en büyük modernlik saplantısı olarak gözükmektedir. Asırlar ve nesiller değişiyor ama küfrün mantığı değişmiyor. Dini değerleri dışlamak için modernitenin ya da monarklaşan resmi ideolojinin kimi ilkeleri gerekçe olarak ileri sürülmesi, inananlara yönelik tarihi tavrın güne yansıyan boyutunu oluşturmaktadır. Yani firavunluğun, Nemrutluğun mantık olarak hala devam ettiğini göstermektedir. Geçmişte böylesi ortamlar peygamberlerin inananlara sahip çıkmaları, onlardan yana tavır koymaları ile düzelttiği gibi bugün de aynı şekilde inananların tercih sorumluluklarını inananlardan yana kullanmalarından başka düzelme ve düzeltme yolu olmadığı açıktır. Sadıklardan yana tavır takınmak hainlerin saltanatına nokta koymaktır. Yani hainlerin saltanatını sona erdirmenin çaresi, Müslümanların yardımlaşması, dayanışması ve her halükarda müminlerden yana tavır takınmasıdır. Sadıklarla beraber olma mesuliyeti 1. Mustafa Çelik.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi kızıl denize atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum, eşuddu ala ayadikum, abusul arda tahtani alikum, ve akulu afdikum, ve ahdikum diya'ini.

0: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
3: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca. Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله. الله حمد رسولنا صلاة وسلام، onun pak ellerinde yetişip aleme kul nasıl olunur bunu hayatlarıyla gösteren tüm ashab-ı kirama selam. O ashab içerisinde peygamber nasıl sevilir, sahabece sevda ne demektir, ölümüne sevda ne anlamına gelir, şehadete nasıl aşık olunur, şehadet bir mümin için nasıl ölümlerin en güzeli olur, şehadete yürümek nasıl düğüne yürümek gibidir. İşte bunları aleme gösteren bu bahsin bu akşam anlatmaya gayret edeceğimiz kahramanı olan Hubeyb bin Adi'ye de selam olsun. Evet, inşallah Hubeyb bin Adi'yi bu akşam misafir etmeye gayret edeceğiz. Ama Hubeyb'in yaptığı direkt şehadete yürümek miydi, yoksa İslam'ı yaşamak ve yaşatmak için ölümü göze almak mıydı? İşte bizlerin de anlaması gereken, bulması gereken soru ve cevaplardan bir tanesidir. Sorular gayet açık. Elbette ki genelde biz sahabe ile aramızdaki farkları ortaya koyarken, neden onlar gibi dini yaşayamadığımızı sorgularken en başta söylediğimiz şey, ilk olarak söylediğimiz şey, onların Efendimiz ile aynı zamanı ve aynı mekanı paylaşma bahtiyarlığına erdiklerini, sohbeti risaletin, meclisi nübüvvetin çok farklı bir atmosferi olduğunu, bunun da sahabenin dünyasına olumlu katkılar sağladığını dile getiririz, kendimizi böyle avuturuz. El hak bu doğrudur. Bunu kimse inkar edemez. Ancak şu da bir hakikattir ki Efendimiz'i gören, onunla komşuluk yapan, akrabası olan, ismi olan nice kimseler ona iman etmeden gittiler. Efendimiz amcası Ebu Talib için 10 yıl çırpındı, dualar etti, gözyaşları döktü ama olmadı. Amcası, diğer amcası Ebu Leheb onun ahlakına hayrandı. Onun için iki kızına talip olmuştu ama o da iman etmedi. Ebu Cehil 13 yıl onu her gün gördü, yine olmadı. Olmadı kardeşler. Demek ki mesele sadece o günün dünyasında yaşama meselesi değildi. Olaya Hazreti Hubeyb çevresinden baksak, Efendimiz ile beraberliği sadece 4 yıl olan bu genç delikanlı daha birçok akrabası iman etmemişken iman etmişti. Babasının, annesinin iman ettiğini de bilmiyoruz. Medine'de birçokları Efendimizin peygamberliğine şüpheyle bakarken o hiçbir söylentiye kulak asmamış, Kur'an'ın daha tamamı inmeden İlahi kelama kayıtsız ve şartsız teslim olmuş, münafıkların ve Yahudilerin olumsuz propagandalarının hiçbirinden etkilenmeyerek bu yolda yürümüş, Müslümanların sayısı daha bine varmadan peygambere aşık bir yürek olmuş ve onun yolunda ölmeyi ölümlerin en güzeli saymıştır. İnanın Hubeyb'in işi çok zordu. O anda bu büyük duruşu ortaya koymak her baba yiğidin harcı da değildi. Şimdi gelin bizler 21. yüzyıla Efendimiz ile aramızdaki zaman farkını 14 asır olduğunu bilerek ve 14 asır geçmiş olduğunu bilerek, 14 asır onu tasdikleyerek gelmiş, Kur'an tamamlanmış değil sadece dostlar, düşmanlar bile onun ilahi vahiy olduğunu itiraf etmek zorunda kalmış. Peygamberin peygamber oluşuna kimselerin itiraz edeceği
takat kalmamış, Müslümanların sayısının 1,5 milyar olmuş ve her gün dünyanın dört bir yanından hidayet rehberleri duyulmaya başlanmış. Böyle olunca da inanın 21. yüzyılda Hübeyb olmak, 6. yüzyılda Hübeyb olmaktan daha kolay bir hale gelmiştir. Hiç kimse 6. yüzyılda yaşayanların avantajlı olduklarını, bizim ise treni kaçırdığımızı söylemesin. Hübeyb olmanın kapısı halen açıktır. Mesele Hübeybçe sevdayı yüreklere içirme meselesidir. Mevla bunu bizlere nasip eylesin inşallah. İkinci sorumuz da Hübeyb'in yaptığı direkt şehadete yürümek miydi, yoksa İslam'ı yaşamak ve yaşatmak için ölümü göze almak mıydı? Bunun da arayabileceğimiz cevaplar içerisinde şöyle diyebiliriz. Bugün mesele cihat ve şehadet olunca işin söz kısmında bu çağın insanları olarak üzerimizde kimseler yok. Bizde laf çok, işin edebiyatı çok ama hani bu iddianın ispatı dediğimiz zaman ne yazık ki ispatı olacak bir amel yok. Hal böyle olunca da sözleri israf ediyoruz. Çok konuştuğumuz için yaşamaya takatımız kalmıyor. İşin edebiyatını yapmaktan iş yapmaya sıra gelmiyor. İşin kötü tarafı edebiyatını yapmayı da beceremiyoruz. Onlar hayatlarıyla ortaya koymuşlar muhteşem bir tablo. Biz o tabloyu anlatmaktan aciziz, edebiyatını yapmaktan aciziz kardeşler. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki 13 yıl Mekke'deki mücadele bir iman ve akide mücadelesidir. Kulu la ilahe illallah tuflihu. İşte kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden haykırdığı bu mücadele meselesidir. La ilahe illallah deyin, kurtulun. Dilinizle deyin, hayatınızla deyin ve la ilahe illallah'a teslim olarak deyin. Kardeşler, la ilahe illallah sadece Allah birdir, Allah'tan başka ilah yoktur demek değildir. Evet, Allah'tan başka ilah yoktur. İlah ne demektir? İlah yaratandır, yarattıkları üzerine kanun koyandır. İşte bugün kimi la ilahe illallah'ı tefsir edeceğiz günümüze, 21. yüzyıla yorumlayacağız ya, o zaman kısaca şöyle dememiz ve bilmemiz gerekir. İlah yaratandır, yarattıkları üzerine kanun koyandır. İşte bugün bizler kimi yaratılmışlar üzerine kanun koyma hakkının onda olduğunu görüyorsak, yaratılmışlar, yaşayanlar, insanlar üzerinde hangi coğrafyada olursa olsun, Almanya, Afrika, Amerika, Danimarka, Türkiye, İnsanın yaşadığı coğrafyalarda onların üzerine kanun yapma hakkı kimde varsa, insanlar ve kimi kendilerine kanun yapıcı olarak seçiyorlarsa, gerek geçici gerek kalıcı, kalıcı olarak seçiyorlarsa tümden ilah seçmişlerdir. Geçici olarak seçiyorlarsa da geçici olarak kendilerine ilah seçmişlerdir. Gerek kalıcı gerek geçici olarak seçtiğiniz bu ilahların aman ha o dönem içerisinde ölmemeye de gayret edin. Geçici olarak seçtiyseniz kanun koyucularınızı, o geçici süreç içerisinde ölmemeye gayret edin. Çünkü o hal üzere ölürseniz küfür üzere ölürsünüz, Allah muhafaza. İşte onun için bizler Mekke hayatını 13 yıl süren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akide çizgisini iyi anlamak zorundayız. O dönemde kavga yoktu. O dönemde mücadele yoktu. Devlet kurma endişesi yoktu. İnsanların akidesinin kurtulması endişesi vardı. İşte 13 yıl
neler gördü, neler geçirdi Müslümanlar. Ama dilde ve amelde hep La ilahe illallah vardı. Peygamberin evinden bir parça olan Hazreti Hatice'nin ilk eşinden olan oğlu da, ki Haris bin Ebi Hale, o da müşrikler tarafından şehit edilmişti kardeşler. Tavır aynı. Yasir ve Sümeyye ailesi işkencelerle şehit ediliyordu. Müslümanlar alışveriş yapamıyorlardı. Boykot dönemi uygulanıyordu. Kız alınmıyordu, kız verilmiyordu Müslümanlarla. Müslümanlar öncesinde bilmedikleri bir ülkeye, Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalmışlardı. Efendimiz Taif'te taşlanmış, yaralanmış, kan revan içerisinde Mekke'ye dönmek zorunda kalmıştı. Mekke'ye dönerken evine girememiş, o günkü sosyal kural gereği bir müşriğin emanı altında Mekke'ye girebilmişti. Ama tavır hep aynıydı. Akide tavrıydı, mücadele tavrıydı kardeşler. Sahabe bir hakikati çok iyi öğrenmişti ki, şehadet ölümü göze almaktı. Ama öleyim de imanımı ispatlayayım için değil, İslam'ı yaşayayım, mahrum olanlara yaşatayım, bunu yaparken ölümü göze alayım, başa ne gelirse sineye çekeyim, ölümü öldürerek yaşamak için değil, yaşatmak için mücadele vereyim demekti. İşte Hubeyb bin Adi'nin yaptığı ve bize öğrettiği buydu. Mesele şehadeti kazandıracak, o güzel yüzlü ölüme ulaştıracak vesilelere sarılmaktı. Yoksa evlenmeden çocuk sahibi olmanın hayallerini kurmak değildir şehadet. Şehit gibi yaşayanlar, yani hayatlarını imanlarına şahit kılanlar ancak bu güzel makama ereceklerdir. Rabbim bizleri de onlardan kılsın inşallah.

Zaman hicretin ikinci yılı, Ramazan ayının başlarında Hazreti Bilal'in sesi yankılanır Medine sokaklarında. Bilal, Bedir için yiğitleri davet ediyordur meydanlara, Resulullah'ın etrafına. Bu sesi duyar duymaz bütün sahabede bir kıpırdanma başlar ama o günler 16'lı yaşlarında olan Ümeyr'de, 25-26 yaşlarında olan Hübeyb'de meydana atılır kardeşler. Efendimiz askerlerinin Buyut-u Sukya denilen mevkide toplanmasını ister. Orası neresi biliyor musunuz kardeşler? Eğer bir gün yolunuz Medine'ye düşerse, Medine'den İstanbul'un kokusunu duyacağınız bir yer var. Hamidiye Ambarlı diye bilinen yer, Osmanlı'nın yaptırdığı tren garının bulunduğu yer. Oranın içerisinde küçük bir mescit var, Sukya Mescidi. İşte orası Bedir aslanlarının ilk durağı olan yerdir. Efendimiz burada tüm askerlerini sıraya dizmiş, son kontrollerini yapıyor. O kontrol sırasında 8 ismi birer adım öne çıkarıyor. Bunlar yaşları 16'dan küçük olanlardı. Kimi o gün 12, kimi 14, kimi o gün 16 yaşlarındaydı. Bellerine taşımakta dahi zorlandıkları kılıçları takarak Sukya evlerinin önüne gelmişlerdi. Efendimiz kimin adını ansa ve öne çık dese, bir anda hıçkırıklar yükselmeye başlıyordu. Hıçkırıklar içerisinde ağlıyorlardı. Bunlar sahabenin çocukları, cihadın, aşkın, sevdanın azık olduğu bir evin yiğitleriydi. Onlar Resulullah'la beraber Bedre gidemeyecekleri için, şehadeti tadamayacakları için hıçkırıklar içerisinde ağlayanlardı. Bisikleti elinden alınmış, laptopu elinden alınmış, PlayStation'ı elinden alınmış da ağlayan çocukları değildi. İşte sahabenin yetişip de yetiştirdiği neslin bugün bizim onları anlayamamamıza işte vesile olan sebepler bunlardı kardeşler. Çocuğu bile cihada giderken ağlıyorsa, o meydana çıkamadığı için biz düşünelim gerisini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 8 delikanlıyı ayırdı. Bunların isimleri Abdullah bin Ömer, Usame bin Zeyd, Rafi bin Hadic, Bera bin Azib, Useyd bin Züheyr, Zeyd bin Erkam, Zeyd bin Sabit, Ümeyr bin Ebi Vakkas. Her birinin gözyaşlarını bizzat Efendimiz siliyor. Siz daha küçüksünüz, biraz büyüyün, siz de burada olacaksınız diyor. Kimine sen cihada gelirsen eve kim bakacak, evin erkeği sen değil misin deyip gönderiyor. Kimine farklı bir şey diyordu, 7 ismi geri çevirdi. Ama kardeşler, bu geri çevrilen bu 7 isim İleride öyle büyük işler yapacaklardı ki tarihe adlarını, tabiri caizse, altın harflerle yazdıracaklardı kardeşler. Fakat bu 7 ismi geri çevirdi ama sıra Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın küçük kardeşi Ümeyr'e gelince, Ümeyr ismi gibi ufak tefek biriydi. İsminin anlamı küçük Ömer, Ömercik demekti. Gerçekten de küçüktü yapı itibariyle, bedeni itibariyle. Efendimiz onu da Medine'ye göndermek isteyince Ümeyr öyle bir feryadı bastı ve öyle bir ağlamaya başladı ki bir taraftan ağlıyor, bir taraftan da şöyle haykırıyordu: Ya Resulallah, vallahi ayırdığın tüm kardeşlerimden ben yaşça büyüğüm.

16'yı bitirmek üzere olduğunu öğrenince ona izin veriyor. Buradan sonrasını da bize Hazreti Sa'd anlatıyor kardeşler. Hazreti Sa'd diyor ki, Efendimiz Ümeyr'e izin verince öyle bir sevindi ki, öyle bir sevindi ki bu sefer sevincinden ağlamaya başladı. Bana kılıcını beline bağlamamı istedi. Ben de bağladım. Ama kılıcı boynundan büyüktü. Ne kadar yukarıya bağladımsa da yine de ucu yere sürünüyordu. O haldeyken Ümeyr Ensar kardeşi Hubeyb'in yanına gitmiş. Ona sevincinden sarılmış ve gözyaşlarıyla onu da sevincine ortak kılmıştı. Bedir'e giderken bu iki yiğit yol boyunca hep şehadetten bahsetmiş. Şehadeti birbirlerine anlatmışlardı. O gün o meydanda Ümeyr istediğine kavuşmuştu. Bedir'in 14 şehidinden kahramanından biri olacaktı ve şehitler arasına küçük Ümeyr kulaklarımızda kalan feryatlarıyla adını yazdıracaktı. Yol arkadaşı Hubeyb'in yüreğini de, şehadete ulaşmak isteyen kardeşinin yüreğini de Ümeyr böylece yakacaktı. Ve Ümeyr'in Hubeyb'in yüreğinde yaktığı o şehadet meşalesi onu da bir an önce özlemine kavuşmak için azim içine sokacaktı. Hubeyb bin Adi o gün Bedir'in meydanında kahramanca savaşacaktı. Mekke'nin tanınmış isimlerinden biri olan Amr bin Nevfel o gün onun eliyle öldürülecekti. Bedir'den döndükten sonra Bedir'de aradığını bulamamıştı ama Hubeyb bin Adi'nin yüreğinde var olan şehadet aşkı daha da alevleniyordu. Kendisinden yaşça küçük olan muhacir kardeşinin şehit edilmesi onu bu konuda daha da farklı bir noktaya taşımıştı. Bedir'den bir yıl sonra Uhud gazvesinde de bu aşk ile katılacaktı. Orada da meydanın ve elindeki kılıcın hakkını verecek ama şehadet orada da ona ulaşmayacaktı kardeşler. Fakat Hubeyb bir taraftan da Efendimizin eğitiminde Suffa mektebine gidip gelmeyi de ihmal etmiyordu. Anlıyoruz ki şehadet sevdalıları ilimlerini de tamamlıyor, ilim yolunda gayret de gösteriyorlardı. Sadece şehit olalım da kurtulalım anlayışında değildiler. Risalet davası için ne lazımsa ona yapmaya çalışıyor, bir taraftan da dua şehadet aşkını Rabbine duyuruyordu. İşte kardeşler, zaman böyle akıp ilerlerken bir heyet gelmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarına bir tuzak kurmak istemişlerdi. Hepimizin malum bildiği biri Maune olayı diye geçen, tarihe geçen olayda onlar gelmiş ve Kur'an öğreticileri istemişlerdi. İşte başta Asım bin Sabit, Hubeyb bin Adi, Merset bin Ebi Merset, Zeyd bin Desine, Halid bin Ebu Bukeyr, Muattıb bin Ubeyd, Abdullah bin Tarık'ın içinde olduğu bir heyeti Efendimiz onlara göndermişti. Malum onlar bunları şehit etmişler, bir kısmını da esir etmişlerdi. Hubeyb bin Adi de o esirler içerisindeydi. Hubeyb'i de Huceyr bin Ebi İhat satın aldı.

Alacaktı. Satın alacaktı ama ileride o düşmanlarını bile hayran bırakan bir tavır sergileyecekti Hubeyb. Gelin o tavrın nasıl olduğunu kısa bir aradan sonra anlatmaya gayret edelim inşallah.

0: Duy Resulü kardeşim, duysana, duysana. Duy sesimi kardeşim, duysana, duysana. İşte bütün mesele bu kardeşler. Resulün sesini duymak, duyduğumuz sesi duyurmak. Onun için buradan haykırmaya gayret ediyoruz. Duyun sesimizi kardeşler, duyun ve uyun. Hep beraber uyalım. Rabbim uyanlardan eylesin inşallah. Hubeyb bin Adi'yi esir almışlardı. Yoluna kurban olduğumuz Efendimizin arkadaşlarından, örnek şahsiyetlerden Hazreti Hubeyb. Tabii ki onların satın alma amacı Mekkelilerin gözü önünde Hazreti Hubeyb'i öldürmek, bununla beraber de içlerindeki öfkeyi dindirmek, bir taraftan da Mekke'de Müslümanlara karşı oluşan ilginin önünü kesmekti. Onu bir müddet esir ettiler. Hubeyb bin Adi ile beraber Zeyd bin Desine'yi de esir etmişler ve hapsetmişlerdi. Böylece her gün tehditler, teklifler, işkenceler yaptılar. Ama ne yaptılarsa bu iki genci yollarından, imanlarından, sevdalarından vazgeçiremediler. Ölüm bir yönüyle daha kolaydı ama ölüm korkusuyla yaşatmak daha ağır bir imtihandı. İşte bu iki yiğide böyle ağır bir imtihan düşmüştü. Neredeyse bir ay boyunca her gün ölüp ölüp dirilmelerini istiyorlardı. Ama onlar öyle bir direniş ortaya koyuyorlardı ki tüm Mekkelileri kendilerine ölüm tehditlerini savuranları bile hayran bırakıyorlardı kardeşler. O günlerin birinde Hubeyb bin Adi'ye hapis olarak tutulduğu evin cariyesi Maviye isimli bir hanım, ki bu hanım daha sonra Müslüman olacak ve bize bu olayları rivayet edecekti. Maviye Hazreti Hubeyb'e bir isteğinin olup olmadığını soracaktı. Hubeyb bin Adi bu hanımdan iki şey isteyecekti. Bunlardan birisi kendisine tatlı su verilmesini ve asla putlar adına kesilen kurban etlerinden verilmemesini. İkincisi ise öldürüleceği günü öğrenirse öncesinde haber vermesini istiyordu. Maviye Hubeyb bin Adi'nin bu isteklerini yerine getireceğini söyledi. Hubeyb o evde hapis tutulduğu süre içerisinde ahlakı, vakarı, edebi ve izzetiyle kendisini gören nicelerin yüreğine imanın sevgisini düşürmüştü. Ahlakı, vakarı, izzeti ve edebi ile bir esir hala İslam'ı tebliğ etmeye devam ediyor. Ve dikkat edin, Hubeyb o gün çok kısa bir süre sonra orada şehit edilerek asılıyor ama Maviye onun bu hallerinden iman safına taşınıyor kardeşler. İslam'ın bayraklaştırmış olduğu ahlak, vakar, izzet, edep, bugün kaybettiğimiz hasletlerimiz, kaybettiğimiz. Arasak bulur muyuz? İnanın buluruz. O zaman aramak gerekiyor herhalde. Maviye ondan çok etkilenip sonrasında iman eden Maviye onun hallerini bize anlatırken Hubeyb bin Adi'nin şehit olmadan nasıl Allah katında rızıklandırıldığına dair bir rivayet bize aktarır. Bir gün Maviye Hubeyb bin Adi'yi gözetlerken iri taneli bir üzüm dalının elinde olduğunu ve ondan yediğini görür. Mevsim üzüm mevsimi değildir. Üstelik Mekke'de de üzüm yoktur. Olsa bile onu Hubeyb'e verecek kimse yoktur. Anlar ki Maviye Hubeyb bin Adi Allah katında aynen Hazreti Meryem gibi rızıklandırılmaktadır. Evet, o cennete gitmeden cennet ayağına gelmiştir. Cennet nimetleriyle rızıklandırılmıştır kardeşler. Aradan bir müddet geçince Muaviye denen hanım efendilerinin yarın Hubeyb bin Adi'yi öldüreceklerini öğrenir. Muaviye bunu Hubeyb'e haber verince üzüleceğini zanneder. Ancak Hubeyb derin bir iç huzur içerisinde bunu metanetle karşılar. Sadece Hubeyb Muaviye'den tıraş olmak için bir ustura ister. Ölüme gitmiyor muydu Hubeyb? Peki tıraş niçin? İşte bunu anlayamamıştı Muaviye. Hubeyb yoluna baş koyduğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve o yolda yürüyen diğer büyüklerden çok iyi öğrenmişti ki ölümlerin en güzeli şehadetti. Madem şehadet bir yiğidin düğün günü gibiydi, madem şehadet en büyük sevda ve aşktı, o halde ona kavuşulan gün günlerin en güzeli olmalıydı. O gün şehadet gelini ile evlenilecek gündü ve o güne bir damat gibi gidilmeliydi. Damat heyecanı ve hazırlığı içerisindeydi Hubeyb, Hazreti Hubeyb. İşte Hubeyb bin Adi bundan dolayı tıraş olup tertemiz bir halde Rabbine kavuşmak istemekteydi. Muaviye bu talep gereği Hubeyb bin Adi'ye usturayı, istediği usturayı bir çocuk ile gönderdi. Fakat ne yapmıştı Muaviye? Sonra birden aklı başına geldi. Yarın ölecek, asılacak olan birine bir çocukla beraber ustura gönderiyordu. Telaşıyla beraber birden apar topar esirin bulunduğu yere girdi. Hiç çocukla beraber bir ustura gönderilir miydi o esire? Ya ustura ile çocuğa bir şey yaparsa ustura ile çocuğu alır, esir alır, kaçmak için bunu bir fırsata dönüştürmek isterse diye korku ve endişe içerisinde koşa koşa Hubeyb bin Adi'nin yanına geldi Muaviye. Bir de baktı ki ne görsün. Hubeyb çocuğu dizlerine oturtmuş, ona şakalar yapıyor, çocuğu eğlendiriyor, çocukla beraber oturmuş muhabbet ediyor. Bu manzara, subhanallah, anlamakta zorlandığımız ki ey Hubeyb niye o çocuğu esir almadın? Niye Resulullah'a gitmek için, kurtulmak için o çocuğu kullanmadın demek bile bizim içimizden geçiyor. Ama işte kardeşler, İslam'ın büyüklüğü, Resulullah'ın yetiştirdiği neslin büyüklüğüne bakın ki onlar şehadetle arasında bir kapı varken, perde kadar ince bir kapı varken bu perdeyi yırtıp niçin kaçalım anlayışına bürünmüşler. Bu manzara da Muaviye'yi öyle bir etkiliyor ki o anda yüreğine ekilen iman tohumu daha da derinleşiyor. Hubeyb bin Adi daha Allah için kanını akıtmadan vakarı, İzzeti ve sevdası ile Mekke sokaklarına iman tohumu eklemeye başlamıştı bile. Hubeyb bin Adi de Muaviye'nin endişelendiğini görünce korkma, biz asla bir çocuğa zarar vermeyiz. Bizimle savaş halinde olmayanlara el sürmeyiz diyor ve kıyamete kadar bir güzelliği tohum halinde ekiyor. Daha sonra Hubeyb bin Adi güzelce tıraşını oldu, hazırlandı, Sonra Safvan bin Ümeyr'in adamları gelip onu aldılar ve Mekke'nin dışına, bugün Tenim mescidinin bulunduğu, ki umreye giden kardeşlerimiz oraya gitmiştir, bulunduğu yerin hemen arkasında bulunan büyük bir kayalığın önüne getirdiler. Arkadaşı Zeyd'i de oraya getirmişlerdi. İki sadık dost birbirlerini görünce sarılıp hasret giderdiler ve birbirlerine sabır telkin ettiler. Mekkeliler onları Tenim mescidinin yakınlarında bulunan o kayalığa getirmelerinin sebebi, hem harem bölgesinin dışında bu işi yapma arzularında olmaları, hem de herkesin gözü önünde onları öldürmek isteğinden kaynaklanıyordu. Çünkü Mekke'de özellikle gençler arasında Müslümanlara karşı bir ilgi artmıştı. Bir yönüyle Mekkeliler Hubeyb bin Adi'nin şahsında onlara da mesaj vermek ve onları da sindirmek istiyorlardı. Onlar telaşlı bir halde idam sehpasını hazırlarken Hubeyb bin Adi de adım adım şehadete yaklaşmanın sevinci içerisindeydi. İdam sehpası veya dar ağacı deyince aklımıza Hubeyb bin Adi'nin bir ip ile asılacağı gelmemelidir. Onun öldürülme şekli şöyle olacaktı. Bir çukur kazılacak, büyük bir ağaç gövdesiyle oraya çakılacak. Hubeyb bin Adi o ağaca bağlanacak ve yakınları Bedir'de öldürülen yaklaşık 40 Mekkeli genç ellerinde mızraklar ile o mızrakları batıra batıra Hubeyb bin Adi'yi şehit edeceklerdi. Böyle zor bir tablo karşısında bile Hubeyb bin Adi inanılmaz bir ruh hali içerisindeydi. O anlarda Hubeyb bin Adi'nin vakarlı hali Mekkelileri ürküttü. İnsanların hallerini fark eden Ebu Sufyan, Hubeyb bin Adi'nin yanına yaklaştı. Son bir isteğinin olup olmadığını sordu. Hubeyb bin Adi de evet dedi. İsteğim var. Eğer müsaade ederseniz iki rekat namaz kılmak istiyorum dedi ve ona müsaade ettiler. Hubeyb bin Adi namaz kılmaya başladı. Son namazdı bu. Adım adım Rabbine yaklaştığı bir anda son namazını kılmaktaydı. Hızlıca namazını kıldı. Namazını bitirdikten sonra dönüp yanındakilere dedi ki, vallahi eğer Hubeyb ölümden korktu demeyecek olsaydınız bu namazımı öyle bir uzatırdım ki, çünkü öyle bir lezzet aldım ki namazdan, saatlerce kılsaydım yine de kılmak isterdim dedi. Son namaz, son namaz. Kolay mı celladın önünde son namazı kılmak? Bu ancak Hubeybçe iman edenlere, onun gibi sevdalılara nasip olan bir ayrıcalıktır. Hubeyb bin Adi'nin başlattığı bu güzel gelenek, ölüme yürüyen tüm idamlıkların yaptıkları son işleri olmuştur. Artık işin sonuna gelinmişti. Hubeyb bin Adi kendisini izleyen herkesi adeta sarsan bir tavır ile güle güle ölüme doğru yürümekteydi. O anda Ebu Süfyan insanların üzerinde oluşan bu tesiri kırma adına Hubeyb'e son olarak şöyle bir teklifte bulunacaktı. Ey Hubeyb, gel sana bir şans verelim. Bak sen burada bunca sıkıntıyı çekerken Muhammed Medine'de keyif çatıyor. O bile bile sizi ölüme gönderdi. Şu kadar insanın huzurunda yerimde Muhammed olsun de seni serbest bırakalım. İşte Ebu Sufyan'ın bu teklifi insanları daha da meraklandırmıştı. Hubeyb'den inslenen tek bir söz vardı. Tek bir söz söyleyecek, hayatını kurtarabilecekti. Peki Hubeyb bin Adi ne dedi? O ana kadar sevdasına en ufak bir leke sürmeyen Hubeyb, bu teklif karşısında da sevgisine hiçbir leke sürmeyecek ve tarihe geçecek, o meşhur sözünü söyleyecekti ve en gür sedasıyla haykıracaktı tüm Ebu Süfyanların suratına, tüm Ebu Süfyan çağlarına, tüm firavunlara haykıracaktı ve diyecekti ki: vallahi değil, burada Muhammed'in olması onun ayağına bir tek diken batmasına dahi gönlüm razı olmaz. Saçlarım adedince başlarım olsa ve her gün biri kesilse, ben yine ona bir şey olmasını istemem. Ben yine ona bir şey olmasını istemem diyecekti. Bu aşk karşısında Ebu Süfyan'ın da olaya şahitlik eden Mekkelilerin de dilleri tutulacaktı. Ebu Süfyan diyecekti ki: Bu nasıl bir sevda? Onlarca hükümdar, onlarca devlet başkanı tanıdım. Hiçbirinin tebaasını, Muhammed'in sahabelerini gibi görmedim. Muhammed'in arkadaşlarını, onu sevdikleri gibi hiç kimseye sevda duyulduğunu görmedim diyecekti kardeşler. Hubeyb bin Adi giderken bile peygamber nasıl sevilir bunu aleme göstererek gidiyordu. Sahabenin peygamber sevdasının sadece lafta olmadığını öğretiyordu. Bu sevdanın ölümüne bir sevda olduğunu gösteriyordu. İmanın bir gereği olan bu sevdanın ispatını kanını akıtarak aleme duyuruyordu. İşte o anda İbni Hişam'ın siretinde geçen Hubeyb bin Adi'nin dilinden dökülen bir şiir vardır kardeşler. O şiirin Türkçesi şöyledir: şüphesiz Hizipler toplandılar etrafımda, ne kadar adamları varsa her biri bir yanımda. Hepsinin düşmanlıkları gayet açık ve net. Ben mağfirete eriştiğim için çabaları kalleşçe. Oğullarını ve kadınlarını izlesinler diye topladılar. Beni ise çıkılması zor bir ağaca bağladılar. Garipliğimi, hüzün ve kederimi ancak Allah'a şikayet ederim. Onların bana verdiği ızdırabı ise Rabbime havale ederim. Ey arşın sahibi, bana yapılmak istenen şeye karşı sabır ver. Paramparça olmuş bedenime takılmadan biten umuduma karşı güç ver. Eğer Allah dilerse kesilmiş parçaları birleştirerek bereket verip ben her şeye razıyken onlar küfür veya ölüm arasında seçim için bana eziyet verir. Halbuki benim gözlerim sabırsızlık göstermeden yaş dökmekte. Etrafımı saran ölümden kaçmadan güle güle vuslata yürümekte. Allah'ın adına yemin olsun ki Müslüman olarak öldükten sonra ne gam bana. Bedenim hangi tarafa düşerse düşsün ne yazar bundan sonra. Ben düşmana ne bir zillet ne bir korku yansıtacak değilim. Dönüşüm Allah'a olduktan sonra ben ona büyük bir sevinç ile giderim. Mekkeliler Hubeyb'in kararlılığını görünce onu öldürmek için harekete geçtiler. O anda Hazreti Hubeyb karşısında duran yüzlere şöyle bir baktı. Sonra gözlerini semaya doğru kaldırdı ve dedi ki: Allah'ım, ben birazdan sana doğru geliyorum. Ama benim bu halimden Medine'deki peygamberinin haberi yok. Ne olur Rabbim, ne olur sen benim selamımı ona ulaştır. Benim bu halimi ona arz eyle. Daha önce vücudunu müşrik eline değdirmemek için Allah'a dua eden ve onun duasını kabul eden Asım bin Sabit'in duasını kabul ettiği gibi Allah Azze ve Celle Hubeyb'in de duasını kabul etti. Ve Efendimiz o anda mescitte onlarca sahabesiyle oturmaktaydı. Bir anda Efendimiz toparlanacak, mübarek elini göğsünün üzerine koyacak ve herkesin duyacağı bir şekilde "Ve aleyküm selam ya Hubeyb ve selam da senin üzerine olsun ey Hubeyb" diyecekti. Ne olduğunu anlayamayan sahabe merakla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktıklarında Efendimiz onları anlatacak ve "Kardeşiniz Hubeyb şehit oldu" diyecekti. Hubeyb bin Adi, ellerinde mızraklar olan o intikam ateşiyle yanıp tutuşan Mekkelilerin hedefi olurken yüzü kıbleden başka bir tarafa dönecekti. O anda duası da şu olacaktı: "Allah'ım, eğer benim katında bir yerim varsa ne olur benim yüzüme kıbleden başka bir yöne çevirme." İşte kıble hassasiyeti, kulluğun derinleşmesi ve o zorlu anlarda bile bunun ortaya çıkması, üzerlerinde durulması gereken mesajlardır kardeşler. O gözü dönmüş sapık caniler mızrakları Hubeyb bin Adi'ye saplarken acılara daha fazla dayanamayan Hubeyb orada bir bedduada bulunur ve der ki: "Allah'ım, Kureyş'in bu müşriklerini mahvet. Onların topluluklarını darmadağın et. Onların birer birer canlarını al ve hiçbirini sağ bırakma. Amin." Bizim de bugün bu duaya ne kadar çok ihtiyacımız var. Hubeyb'in bu bedduasını duyanlar sarsıldılar. Hatta cahiliye Araplarında bir adet vardı. Beddua kendilerine isabet etmesin diye kendilerini yere atarlardı. O anda birçoğu Hubeyb'in bu bedduasından kurtulmak için kendilerini yere attılar. Ancak o canilerin çoğu bu bedduaların muhatabı oldu. O gün o hadiseye şahit olanların bazıları sonraları Müslüman olacaklardı ve o isimler hayatları boyunca unutamadıkları o anları nakledeceklerdi. Onlardan birisi de Haris bin Bersa idi. Diyordu ki: "Hubeyb bin Adi beddua ederken ben de oradaydım. O öyle sözler söylüyordu ki vallahi bir an bizden hiç kimsenin sağ kalmayacağını zannetmiştim." Sonradan başka bir olayı da nakleden Said bin Amr o günlerde Müslüman değildi. Sonraları Müslüman olacak ve Hazreti Ömer döneminde Humus valiliği yapacaktı. O bedduanın tesirini kendisine nasıl isabet ettiğini de bize aktarmaktaydı. Said bin Amr kendisine ara ara baygınlık gelmekteydi. Bir ara Halife Ömer'in yanında da bu hal olunca Hazreti Ömer bunun nedenini sordu. Said bin Amr dedi ki: "Ey müminlerin emiri, bende herhangi bir hastalık yoktur. Fakat ben Hubeyb bin Adi'nin öldürme sırasında oradaydım ve onun bedduasını bizzat işitmiştim. İşte o hadiseyi ne zaman hatırlasam bana bir haller oluyor, üzerime bir baygınlık geliyor." İşte kardeşler, Hubeyb bin Adi, Efendimiz ile sadece 4 yıllık bir beraberliği olmasına rağmen adını silinmez harflerle yüreğinde sakladığı o derin sevdasından dolayı tarihe yazdırmıştır. az yaşamış ama çok şey söyleyerek gitmiştir. 21. yüzyılda da yüzyıllara da söz söyleyerek gitmiştir. Onun sözlerini duyabilmeyi, anlayabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Geceniz mübarek olsun. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızı da amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bu kardeşinize de nasihat etmeyi unutmayın, dua etmeyi unutmayın. Radyomuz kanalıyla da bize ulaştırmak istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyleri ulaştırabilirsiniz. Bundan da memnun oluruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Said Özdemir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
3: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 3029. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
3: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi Rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin,

0: مرنا من حميج بو فروردگار عالم الله تعالى رنا.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Allah Teala dersimizi çok feyizli, bereketli, istifadeli kılsın. Konumuz ihlas ve iyi niyet. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve me umiru illa liya'budullaha muhlesine lehuddine hunafa'a ve yuqimus salate ve yu'tuz zekat ve delike dinul kayyime. Sadakallahul azim. Onlar ancak Allah'a kulluk etmeleriyle emrolundular. İhlaslılar olarak, dini ona, Allah'a has kılarak, hanifler olarak namaz kılsınlar, zekat versinler. İşte sağlam din budur. Önce müminlerin Allah'a kulluk etmeleriyle bütün insanların Allah'a kulluk et emri orundular buyuruyor. Tabi insanın ilk kulluğu kalbin kulluğu, ona biz tevhid diyoruz. Kelime-i tevhidi tasdik etmek, Allah'ı, peygamberi, peygamberin getirdiğini tasdik etmek kalbin kulluğudur. Tabi fiili kulluğun başında da bedenin kulluğunda namaz, sonra mali kulluk içinde zekat burada emredilmiş. Allah'a nasıl kulluk edilir onu anlatıyor. Önce ihlaslılar olarak. İhlas ne demek? Din ne demek? Dini Allah'a has kılmak ne demek? Hanif ne demek? Önce bunları anlatalım ki Allah'a kulluk nasıl olur? Onun itikadi temelini, tevhidi temelini anlayalım ki ona göre kulluk edelim. Kulluk ediyoruz, noksanımızı görelim, bilelim. İhlas, Fudayl bin Eyyaz der ki, el-amelü linnâsi şirkün. İnsanlar için amel etmek şirktir. Terkül amel ecl-linnâsi riyâun. İnsanlar için ameli terk etmek riyadır. Vel-ihlâsü en yuafiyâki anhuma. İhlas, Allah'ın seni bu ikisinden korumasıdır. Yani yaptığını Allah emrettiği için yapmak, terk ettiğini Allah yasakladığı için terk etmek. Allah için olmak. Kalpte niyetin Allah'ın dışındaki bütün niyetlerden soyutlamak, halası erdirmek kalbi. İhlas bu. Din ne demek? İmam-ı Azam El-Fukul Ekber'inde dini şöyle tarif ediyor. Ed-din ismi vakun alel iman vel-islam ve şerai kulliha. İman, İslam ahkamı için alan sistemdir. Din dediğimiz ayet hadislerin genelinden El-Fukul Ekber'inde böyle bir tarif yapmış. Demek ki iman konularında, ameli konularında bütün beşeri münasebetlerdeki hukuk sistemini de, muamelatı da içine alan bir sistem. Allah'a has kılmak ne oluyor? Allah'ın tarifine göre iman etmek. Allah'ın tarifine göre namazı, Allah'ın tarifine göre ibadetleri, kulluğu, bütün hayatı, ahkamı da Allah'ın tarifine göre, onun tarifi Kur'an, onun hayat haline gelişi Peygamberimiz. Peygamberimizin sözleri, fiilleri, takrirleri, tasvipleri. Hanif ne demek? Allah'a ihlasla kulluk edilecek. Dini bütün hayatını, yani kalbi hayatını da, bedeni hayatında, beşeri münasebetleri de, ibadetle ilgili olsun, ahlakla ilgili olsun, bütün bunda Allah'ın tarif ettiği İslam'a göre olacak. Hanif ne? Hanif'in tarifi şu: bütün batıl anlayış ve davranışları reddedip hak olan anlayış ve davranışa yönelen kimseye hanif denir. Batılı reddetmeyenin hakkı kabulü makbul değildir. Şirki reddetmeyenin tevhidi kabul edilmez. Küfrü reddetmeyenin imanı kabul edilmez. Önce izale sonra ikame. Yani Allah'ın reddini istediği şeyleri reddetmek, kabulünü istediği şekilde kabul etmek. Onun için biz ameli tarif ederken terk artı fiile amel diyoruz. Terk etmemiz gerekenler, işlememiz gerekenler. Önce terk, sonra fiil. Ne demek bu terk? Küfür, şirk, haramlar, mekruhlar, şüpheliler, hatta günaha sebep olan mübahlar da terkin içine giriyor. Fiil de kalbin fiili iman artı salih ameller. Salih ameller, farzlar, vacipler, sünnetler, müstehaplar ve sevaba sevap olan mübahlar. Demek ki hanif dediğimiz zaman bütün batıl anlayış ve davranışları reddedip hak olan anlayış ve davranışa yönelene la ilahe illallah hanifliği ifade eder. Hanif dinindeniz diyoruz, değil mi? Yani batıl reddedip hakkı kabul eden bir dinin mensuplarıyız demektir. Hem itikatta, hem ibadette, hem ahlakta, hem ahkamda. Sonra bu, görüyorsunuz, buraya kadar hep itikadi esaslar. Sonra namaz kılsınlar, zekat versinler, işte sağlam din bu. Namaz kılsınlar. Evet, namaz hem zahiri hem batını var. Zahir şartlarında 12 tane var, batın şartı bir tane de huşu. Sa'udu billah. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشَعُونَ. Ant olsun ki müminler kurtuldu. Namazlarında huşu sahibi müminler kurtuldu. Evet, namaz, bakıyorsunuz ki Allah ile iletişimin en güzel yolu, en kapsamlı yolu namaz. Toplumla iletişimin en güzel yolu infaktır. Burada zekat demiş. İnfak Kur'an'da daha çok geçer. İki misli geçer. 36 ayette zekat, 72 ayette infakla ilgili geçer. Evet, sağlam din bu. Niyet, evet, ihlas. Niyet ne demek? Dedik, ihlas Allah için olmaktır. Terk ettiğini Allah yasakladığı için terk etmek, yaptığını Allah emrettiği için yapmak. İhlas bu. Niyette iki şey var. Niyette biri kasıt, biri azim diyoruz biz ona. Kasıt ve inabe, Kur'an tabirle inabe. Hayra yönelir kişi, niyet eder, vazgeçer. Ama niyet etti, vazgeçmedi, gücü yetmedi, yapamadı, yapmış gibi sevap yazılır. Şerre niyet etti, kastetti, vazgeçti, bir sevap yazılır. Ama kastetti, azmetti, gücü yetmedi, mani çıktı, yapamadı, yapmış gibi günah yazılır. Niyet bu kadar önemli. Demek ki niyetin kasıt ve azim tarafı var. Diğer ayet-i kerimeye geçelim. Sa'udu billah, bismillah. لَنْ يَنَالَ اللّٰهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَ مِنْكُمْ. Sadakallahu l-azim. O kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız ulaşır. Burada kurbanla ilgili, kurbanı biz kesiyoruz. Allah için kes, Allah emrettiği için kesiyoruz. Allah'a ulaşan ne? O kanları, etleri ulaşmıyor ki. Sizin takvanız ulaşır. Takva ne? Takva hassasiyettir. Takva Efendimiz'e sorulmuş. Sahabede nispet ediliyor, Peygamberimize nispet ediliyor. İtaat edersin, isyan etmezsin. Zikredersin, unutmazsın. Şükredersin, nankörlük etmezsin. Takva vikaye kökünden gelir. Korunmak demektir. Küfürden, şirkten korunmak. Allah'a isyandan korunmak. Küfürden, şirkten korunmakla kişi mümin olur. Büyük küçük günah şüphelerden korunmakla, İslam örfündeki takva da budur, kişi müttaki olur. Gafletten takva, kişi bununla veli olur. Demek ki takva dediğimiz zaman çok kapsamlı. Takvayı Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, takva dikenli tarlada ayağına diken batmadan yürümektir. Dikenli tarlada çok hassas davranman gerekir ki ayağına diken batmasın. Demek ki hassasiyet. Hakka karşı, halka karşı hassas davranmak. Allah'a karşı sorumluluk düşüncesiyle, inceliğiyle hareket etmek, Allah'a isyandan korunmaktır. Bizim Allah'ın emrini yerine getirmek düşüncesiyle kurban kesiyoruz. Demek ki buradaki niyet, Allah kalpteki niyete bakıyor. Diğer ayet-i kerime, قُلْ اِنْ تُخْفُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ. De ki, İçinizdekini, göğsünüzdekini, göğüslerinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Allah onu biliyor. Hem de daimi bildiğini ifade etmek için şimdi de ileride de. Ya'lemuhu getirdi. Arapçada muzari fiili, Arapça ifade bu. Hem içinde bulunduğumuz şimdiki zamanı hem de gelecek zaman için alır. Biliyor da hem de daimi de bilecek. O bilmesi devam edecek. Göğsünüzdeki, yani kalplerinizdeki şeyleri gizleseniz de, açıklasanız da hepsini o bilir. Yani öyleyse samimi olun. Öyleyse dürüst olun. Öyleyse net olun. Allah'a karşı net olun. Net olmasın Allah onu bilir. Kalbinde ne niyet var? İyi niyet, kötü niyet hepsini bilir. Ama iyi niyetli olalım. Çare o. Pekala, kalp dediğimiz zaman göğüslerdeki derken kalbi kastediyor. Çünkü diğer ayet-i kerime var. Onların göğüslerindeki kalpleri kördür. Gözleri kör değildir ayet-i kerimede. Pekala, kalp, insanın kalbi değişiyor. Adamı alır da kalbini, hani başka kalp takıyorlar. Pekala, ne olacak o kalp? İşte şimdi bu kalp esasında ruhta, bunların hepsi. O özellikle hepsi ruhta mevcut. Kalbi kullanıyor, beyni kullanıyor ruh. Gözü kullanıyor, el ayağı kullanıyor, kulağı kullanıyor. Esasında gören göz değil. İşiten kulak değil. Kulakla işitiyor ruh. Gözle görüyor ruh. Akılla düşünüyor, beyinle vücudu idare ediyor. Kalp de kan pompalama işini görüyor. Kalbin maddi yönü, manevi yönü var. Manevi yönü biz gönül diyoruz. Türkçe güzel karşılıyor onu. Çünkü maddeyle manayı içeride Cenab-ı Hak da insanda tutmuş. Maddeyle manayı, cesetle ruhu beraber tutmuş. Bu işte o özellikler ruhta. Ruh çıkınca göz görmüyor, kulak işitmiyor. Kalpte hiç kan pompalama işi görmüyor. Bütün özellik hepsi ruhta. Yani bir elimizdeki, bir diz üstündeki, bilgisayarımızdaki elektrik gittiği zaman RAM'i, hard diski bir şey yarar mı? Hiçbir şey yaramıyor. Değil mi? Çöp. Çöpte bir farkı yok. Yani ne o elektrik, insandaki elektrik gibi adeta hayatiyet de ruha bağlı. Ruhun da merkeziyet noktası kalptir. Ama kalp değişince başka kalp konusu yine onunla. Hani kalpte Efendimiz buyuruyor aleyhisselam Müslüm'ün ve hadisi, sahih hadiste, innel müslüm, innel mü'mine izâ ednemeden ben kânet noktatun fî sevda noktatun fî kalbihi ve yen tebesekala kalbuh ve yen zâde zâde hattarran. Mü'min güneş dediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Kânet fî kalb noktatun sevda, siyah bir nokta oluşur. Ve yen tebe, tövbe ederse sakala kalbi, kalbi temizlenir. Ama ve yen zâde, artarsa günahı, zâdet hatta ran, kiri öyle bir kir alır ki temizlemesi çok zor olan bir kir halini alır. Peki hangi kalp? Evet, bu göğsümüzdeki bu kalptir. Aynı zamanda maddeyle manı iç içe diyoruz ya. Ayna düşünün, iki tarafı kapalı, ayna düşünün bir şey göstermez. Bu hayvanların kalbidir. Ama insanda hem gönül hem kalp, bir tarafında arka tarafı görünmüyor. Aynen de bu tarafı gösteriyor. Hakikati ayna bu. İşte bu ayna üzerinde, o gönül dediğim üzerinde kir oluyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir kanundur. Bunu akıl ancak bu kadar izah edebiliyoruz biz. Evet, demek ki niyetimizi düzelteceğiz, bileceğiz. Yani sen niyetini söylesen de söylemesen de Allah kalbindekini biliyor. Konu bu. Öyleyse dürüst olalım. Gelelim hadisi şerife. Bu okuyacağım hadis ile ilgili Ebu Davud diyor ki 500 bin hadis yazdım. 500 bin hadis. İçinden 4800'ünü seçtim. Sünen Ebu Davud diye kitabın içine koydum. Şu 4 hadis bir kişiye yeterdir. Birincisi niyetle ilgili. O da hangisi? Buhari ilk hadisi o. İnnemel amelü bin niyat. Konumuz bu. Ameller niyetlere göredir. Anne biril müminin Ebu Hafs'ın Ömer İbn-i Hattab bin Nüfeyl bin Abdül Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Kurtun bin Rezah bin Adi bin Kâb bin Lüey İbn-i Galib el-Kureyşi el-Adavi radıyallahu anh. Kâle semi'tu Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem yekûl innemel amalu bin niyat ve innemel kulli mir'in mâ nevâ femen kene hicretu ilallah ve resûlihi fehicretu ilallah ve resûlihi. وَمَنْ كَنْ هِجَّتُوا لِدُّنْيَا يُسِبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا فَيْجَتُوا اِلَى مَا هَاجِرَ اِلِهِ Müttefakun aleyh. Buhari'nin Müslüm'ün rivayeti hadiste Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah'ın şöyle dediğini işittim diyor. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık ve evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse hicretine sebep olan şeyedir. Velhasıl herkesin hicreti ne içinse, kalbindeki niyetin neyse. Burada Hicretle ilgili Efendimiz buyurdu, çok meşhurdu. Birisi de sırf kadın evlenmek için hicret etmiş. Onun için de ben Müslümanlar arasında duruyorum ki Müslüman İslam gelişiyor. Ben madden zengin onlar arasında kalırsam diye. O da ona ulaşıyor. Ama mümin dünya adamı değildir. Mümin ebed adamıdır. Dünyayı kazanır, ebedi kazanmak için kazanır. Dünya kazanırsa da. Yani sonsuzu kazanmak bizim, Allah'ı kazanmak, yani rızasını kazanmak. Müminin hedefi ancak Allah olmalıdır. Cennet de Allah emrettiği için olmalıdır. Niye? Çünkü insan dünyadan üstün, cennetten de üstün. İnsanın da niyeti, hedefi, cenneti de, dünyayı da insanı hizmetçi kılan Allah olmalı gayesi. Bu kadar insan kıymetli, insan niyeti de bu. Demek ki amellerimizin değeri niyetimizdeki ihlas oranına göredir. Bir gram amel işler, bir ton değerinde ihlası varsa bir ton sevap yazılır. Bir ton amel işler, bir gram ihlası varsa bir gram sevap yazılır. Niye? Ameller niyetlere göredir. Bir de başka bir hadiste, yine sahih bir hadis, innemel amelü bil havatim. İtibar sonadır. İtibar, ameller sona bağlıdır. El amelet bir havatim diye itibar önemli olan sonu kazanmak, sona bağlı. Bir de ameller sonuçlara göredir. Ne dedik? Sonsuzu kazanmak, sonu kazanmakla mümkün. Sonu yani iman üzere ölmekle mümkündür. Demek ki bütün yaptığın amellerin hepsi boşa gider kafir olarak ölürsen. Mümin olarak öldün mü? Tamam, kurtuldun, ebedi kurtuldun. Yani cehenneme girsen bile cehennemde ebedi kalmaktan kurtuldun demektir. Kurtulduk demektir. Evet. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece kendi niyetinin karşılığını alır. Niyetimizin karşılığı neyse oran ne? Kalpte ihlas, samimiyet oranı bu. Hatta Hazreti Ömer'in torunu, Abdullah bin Ömer'in oğlu, ikinci Ömer diye bilinen Ömer bin Abdülaziz'e mektup yazıyor. Allah'ın kula yardımı ihlasa göredir. İhlası tam olursa Allah'ın kula yardımı tam olur. İhlası az olursa Allah'ın kula yardımı az olur der. İhlas. İhlas, samimiyet. Allah için olmak. Evet. Hadiste devamında kim Allah'a ve Resulüne hicret etmiş ise, Allah ve Resulüne hicret etmişse, onun için niyet ederse o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Niyeti oysa. Halbuki aynı yoldan gidiyorlar ikisi de. Aynı zorla katlanıyorlar. İkisi de Mekke'yi bıraktılar, gittiler. Niye? Peygamberimiz getirdiği dini galip olsun, hakim olsun, yaşansın. Ve bütün insanlığa İslam tebliğ ulaştırılsın. Bunun için emredilmişti. Geldiler ama birisi Allah'ı kazandı, rızasını. Niyet Allah'tı. Peygamber de yardım etmek, Allah'a yardım etmek demekti. Allah'ın dinine yardım etmek demek. Peygamber itaat, Allah'a itaat demektir çünkü. Yani Allah ve Resulüne derken burada tevhid yine bir. Resulullah'a itaat edecek. Allah emrettiği için Allah'a itaat sayılıyor. Resulullah'a yardım, Allah'ın dinine yardım. Allah'a yardım saymış ayette zaten. Yani Allah'ın dinine yardım. Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Diğer bir hadis. An ümmil müminin ümmi abdillah Aişete radıyallahu anha kalet. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يغزو جيش الكعبة فإذا كان بيضاء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم ففيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفقون عليه هنا بخارين ومسلمين روايتنا göre حضرت عائشة رضي الله عنه Ha, diyor ki bir ordu, Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu diyor. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek. Sahraya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İşlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır dedim. Resulullah aleyhisselam hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu. Bu ordu herhalde en son büyük Deccal'ın ordusu Kabe'yi ordu gelirken Kabe yıkmak için hepsini Cenab-ı Hak Teala yiyemeyecek, yutacak. Hazreti Ayşe annemiz de diyor ki ya Resulallah, işlerinde ticaret için yola çıkanlar var, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar var deyince hepsi birden baştan sona diyelim ve evvelin ve ahirin diyor Efendimiz, baştan sona hepsi birden yerin dibine geçirilirler ama kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar. Pekala, onların arasında ne işiniz vardı? İşte cezalandırıldılar. Mümindir ama onların ordu arasında ne işin var? Cezalandırılırsın. Ve tabii ki onlara yardım etmek niyeti yoksa, onlardan haber almak niyeti varsa, ama yine de görüyorsunuz ki niye? Bir kavmin karaltısına fazla gösteren de onlardandır. Demek ki mümin kafir arasında bulunmaz. Kafirleri çok göstermez. Öyle ya, mümin kafirlerin safında, müminlerin safında bulunur. İdare için gitmişsen, görev emri gitmişse, tabii ki İslam alimlerinin bulunduğu, İslam'ı hakim kılma gayretinde bulunan bir kuruluşun, bir kurumun, bir devletin içinde görevli olarak bulunursa, o tabii buradaki sevabını alır, belki de şehit de olur. O ayrı bir konu, özel bir şey bu. Bu herkes için kullanma, çok özel bir şeydir o. An Aişe radıyallahu anha kâlet kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la hicrete ba'del feth velakin cihadun ve niyye ve idestun firtum fenfiru. Müttefakun aleyh. Hazreti Aişe'den radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Buhari ve Müslim'in rivayetine göre Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur: Mekke'nin fethinden sonra artık Medine'ye hicret etmek yoktur. Yalnız cihad etmek ve cihad niyetinde bulunmak vardır. Cihada çağrıldığınız zaman derhal katılın. Orduya katılın. Hadis bu. Evet, Mekke'den Medine'ye hicret ne için yapıldı? Ne için emredildi? Allah'ın dini anlaşılsın, yaşanılsın. En büyük anlaşılması yaşanılmasıyladır. Mekke'de anlatıyordu ama fiili olarak yaşanmasına, hem müminlerin İslam'a göre yaşamalarına engel oluyordu, hem de İslam anlatılmasına engel oluyordu. Bu iki görevle İslam anlaşılır. Birisini anlatmak, bir de fiili anlatmak. Örnekliği ortaya koymak, İslam böyle yaşanılır diye. Bunun için de Mekke müsait değildi. Emir geldi, Efendimiz hicret emri verdi Cenab-ı Hakk'ın emriyle. Ama önce herkes gitti, sonra kendisi gitti. Yani önce kaptan olarak gemiyi kurtardı, sonra kendisi. Onun gibi, evet, en son gitti adeta Hazreti Peygamberimiz Efendimiz aleyhisselam ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Şimdi ancak fethedildi, Mekke fethedildi, fetihten sonra buyurdu ki artık hicret yok. Yani Mekke İslam, Darül İslam oldu, İslam yurdu oldu. İslam'ı burada ortaya koyacaksınız, yaşayacaksınız, İslam'ı öğreteceksiniz. Talim terbiyede bulunacaksınız. Göreviniz bu. Ancak niyetiniz, hicret niyetiniz olsun. Müslümanın hicreti cihattır. Sonra cihat niyetinde bulunmak vardır bundan sonra. Cihat etmek veya cihat etmek. Cihat niyetinde. Diyelim ki emir gelse de gitsem, gitmiş gibi sevap kazanır. Yatağında ölür insan, yine cihad etmiş gibi sevap kazanır. Ama cihada gider, desinler diye çarpışır, cehenneme gider. Ölse. Niye? Çünkü desinler diye cihad etti. Niyet, İslam'da niyet bir insanın ruhu gibidir. Ruh bedenin alakasını kesince beden neye yarar? Hiçbir şeye yaramaz, değil mi? Demek ki namaz, niyet olmasa namaz olur mu? Olmaz. Zekat verir ki niyet olmasa olur mu? Olmaz. Hacca gidiyor, niyetsiz olmaz. Oruç tutuyor, niyetsiz olmaz. Niyet bu kadar önemli. Mesela hasta farzdan ancak kılabiliyor. Ya Rabbi, şu benim takatım olsaydı, diğer sünnetlere, diğer nafile kılardım, kılmış gibi sevap yazırdı hadis var. Niyetinden dolayı. Sefere çıktı, uygun değil, hakikaten ancak farzlara kılabiliyor. Ya Rabbi, mümkün olsaydı bu sünnetleri de kılardım, aynı sünnetleri kılmış gibi sevap kazanır. Niyetten dolayı. Görüyor musun niyet ne kadar önemli? Adam gece boyunca ibadet eder. Sabah olur ibadetlerini anlatır durur. Havasını alır. Sevap diye bir şey yok. Riya, hatta sen bu vücudu riya için kullandın, gel bakalım diyecek. Belki de sevaptan mahrumdur, günaha da girecek. Çünkü gizli şirk nedir? Riyadır. Hatta ayet-i kerimede Yusuf suresinde insanların çoğu şirk üzere Allah'a iman ederler diye. Niye? Müminler için düşün de riyakarlık bu. İşte gizli şirk. Müminler için ancak ne düşün? Riya. Riyakar alimi, riyakar zengini, riyakar mücahidi cehennem atacağına say hadis var. Riyakarlık böyle bir tehlike. Ama müminin yapacağı şey hep böyle niyetinde ihlas, samimiyet olacak. O esnada işte dediğim gibi sefer esnasında kılmış gibi sevap yazılıyor. Niyetinde bu var çünkü yani. Diğer bir hadis an Ebi Abdillah Cabir bin Abdillah el-Ensari radıyallahu anhuma kâle künnâ ma'an nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fî gazâtin fekâl inne bil medîneti le ricâlen mâsirtum mesîren ve le gata'tum vâdiyen illâ kânu ma'akum habasuhumul marad ve fî rivâye illâ şerikûkum fil ecr. Ravahu Müslim ve ravahu Bukhari an Enes'in radıyallahu anhu kal reca'na min gazveti tebuk ma'an nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fekal inne akvamen halfena bil medineti ma selekna şi'aben ve la vadiyen illa ve hum ma'ana fih habesehumun udr. Sadaka Resulullah. Hadisin manası Ebu Abdullah Cabir bin Abdullah el-Ensari anlatıyor radıyallahu anh. Bir askeri seferde Peygamber aleyhisselam ile beraberdik. Resulullah Medine'de kalan öyle kişiler var ki gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide sizinle beraberdiler. Yani niyetleri sayesinde bizimle beraber, sizinle beraberdiler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu buyurdu. Niyetleri hep orduya katılmak, savaşa gitmek, peygambere bulunmaktı. Bulunmuş gibi sevap yazıldı. Başka bir rivayette de onlar sizinle aynı mükafatı alırlar şeklinde ifade edilmiştir. Buhari'nin rivayetine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberle Tebük seferinden dönüyorduk. Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Bazı kimseler bizimle gelemedi ve arkamızda Medine'de kaldılar. Geçtiğimiz her boğazda ve vadide onlar niyetleri sayesinde manen bizimle beraberdiler. Onlar bizimle beraberdiler. Niye? Niyetlerinden dolayı. Niyetleri sayesinde sanki beraber geziyormuş, beraber bulunuyormuşuz gibi. Onları orduya katılmaktan mazeretleri alıkoydu. Şimdi az önce dedim ki bir adam şerre yönelse, şerre yöneldi, azmetmedi, önce kastetti, vazgeçti, sevap yazıldı. Ancak kötülüğü işlemeyi kastetti, azmetti, mazeret çıktı, engel çıktı, gücü yetmedi, yapmış gibi günah yazıldı. İdel tekal müslüman. İki müslüman birbiri öldürme için karşı karşıya gelirlerse el gatil vel maktul finnar. Öldüren de cehennemdedir. Soruldu ya Resulallah el gatil feme beril maktul. Öldüren belli, öldürülen niye cehennemde? Efendimiz buyurdu ki o da onu hırs etmişti, o da onu öldürme azmetmişti. Aynı onun gücü yetti, o onu öldürecekti. Onun gücü yetmedi, onun öbürünün gücü yetti. İkisi de cehennemde. Demek ki niyet ne kadar önemli. Evet, diğer bir hadis an Ebi Yezide Ma'an bin Yezide bin Ahnes'in radıyallahu anhum ve hu ve abuhu ve cedduhu sahabiyyun kâle kâne Ebi Yezide ahrece denanire yetesaddaku biha ve vada'aha inde reculin fil mescid feci'tu fe ahastuha feyteytuhu biha fekal vallahi ma iyyâke arattu فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري. أبو يزيد معن رضي الله عنه anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları mescitte, camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim dedi. babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Muhakeme için. Durum ne olacak? Resulullah aleyhisselatü vesselam, Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Senin niyetin, azmetmiştin, azmin de ispatı götürdüğün bir adamı yanına koydun. Bunu sadaka olarak senin yanına koyuyorum. Bir başkasına verilmek üzere. Man, sen de aldığın malı kazandın buyurdu. Gitmiş oğlu da gitmiş onu almış. Ben bunun için oraya koymadım ki, sana vermek için. Efendimiz'e müracaat ediliyor. Efendi diyor ki sen niyetinle kazandın. Babasına diyor, ona diyor ki sen de aldın senindir diyor. Ve an Ebi İshak Sa'd bin Ebi Vakkas Malik ibn Üheyb ibn Abdümenah bin Zühret ibn Kelab ibn Murre bin Kâb bin Lüeyl Kureyşi Ez-Zühri radıyallahu anh ahadel aşeretil meşhudi lehum bil cenne radıyallahu anhum kal ca'eni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaudni ame haccetil veda min vaca'in iştedde bi fakult ya Resulallah inni kad belaga bi minel veca ma tera ve ene zu malin ve la yirusini ille netun li fe etesaddaku bi thulisi mali kalla kultu feşşer fesşatru bi ya Resulallah fe kalla kultu fesulüs ya Resulallah kal esulüs ve sulüsü kesirun ev kebirun inneke entezere veresefeke agniye'e hayrun min entezerehum aleten yetefekkefune الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك فقال فقلت يا رسول الله خلف بعض أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك أخا آخر اللهم أمضي لأصحابي هجتهم ولا تردهم على أعقابهم ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه بخاري مسلم روايته حديثه Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Hasta ziyaretine. Ben ya Resulullah hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Hani öleceğinden korkuyor fukara. Ben zengin biriyim. Ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı dedim. Görüyor musun zenginliği? Zenginlik ahiret zenginliği. Efendimiz'e sordu. Şimdi Efendimiz ne buyurdu? Hayır öyle yapma buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber aleyhisselam yine hayır dedi. Ya Resulallah malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varınca kadar onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı. Evet, Sa'd bin Ebi Vakkas İran'ın fatihi. İran fethetti, ordu komutanı oldu. Ya ne büyük ya şeyler bunda. Şimdi burada anlatılan neydi? Hastalandı, öleceğim zannetti fukarani. Efendim dedi, hayır sen uzun yaşayacaksın. Dua etti, duası kabul oldu, uzun da yaşadı. Evet, hem de Müslümanlar senden fayda görecek, değil mi? Diğerleri zarar görecek dedi. Ya şimdi Pekala malımın yarısını vereyim dedi. Allah yoluna infak edeyim. Hayır dedi. Efendim üçte ikisini hayır dedi. Üçte birini ha olur dedi. O bile çok. O bile büyük dedi de hani. Çünkü senin geriye mirasçıların senden sonra yani çoluk çocuğun, hanımın, eşin mirasçıların zengin olarak bırakman onlara halka el açacak bir halde bu fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varınca kadar onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın buyurdu. Ya çünkü insanın ailesine harcadığı en hayırlı harcamadır. Ama nasıl harcayacak? Çünkü onlara bakmak bana farzdır. O düşünceyle bırakacaksın. İsraf değil, israflı harcamak değil, yeterli harcamak, lazım olan harcama. Evet tabi herkesin harcaması farklı farklı. Bir zenginin harcamasının evini, bir fakirin harcaması bir olmaz. Gücü yettiği kadar. Şimdi hadis aklıma geldi. Kale Resulullah aleyhisselam kat efleha men esleme ve rüzüge kefafen ve gannâ Allah me'etehu. Muhakkak kurtuldu. Teslim olan, yeterli rızık verilen ve Allah'ın verdiğine kanaat etmesini bilen. Demek ki burada önce teslimiyet dedi. Allah'ın haram helal hükmüne teslimiyet, Allah'ın hükümlerine teslimiyet. Tabii bu kalbin teslimiyeti imandır. Kalbin teslimiyeti imana göre, o tasdike göre tatbiktir. Bir de yeterli rızık. Kimisine 10 bin lira yeter, kimisine 100 bin lira yeter. Ne işçileri var, ne memurları var, amirleri var. Birisinde 1000 yeter. Köy yerde 1000 bile bayağı iyi yetiyor. 500 bile yetebiliyor. Yeterli rızık. Çok da meşgul eder, yok da meşgul eder. Yeterli rızık hoştur. Ve kanaat, bitmeyen hazine. Adam 10 bin lira kazanır aydan aya, yetiştiremez. Hatta borç bile eder. Yanındaki memurlardan borç eder, amiri israfçı ya. Ama mümin israfçı olmayacak. Niye? İsraftan dolayı hesaba çekileceğiz. Hatta Resul-i Ekrem Efendimiz ne buyuruyor? La tezulu kadama abdin. Hatta yüs'ele yevmil kıyame an erba'in. Kıyamet günü insanoğlunun ayakları, iki ayağı yerinden kıpırdayamaz şu dört şeyden hesaba çekilmeden. Gençliğin nerede yıprattı? Ömrü nerede harcadı? Nereden kazandı? Nereye harcadı? Ne öğrendi? Ne amel işledi? Demek ki insan kazancının da helal olması kadar harcamasının da helal yolda olması gerekiyor. Demek çoluk çocuğu harcarken kısmayacak ama israf da yapmayacak, orta yolu takip edecek. Hatta her gün iki melek iner. Ya Rabbi sen kısana telef ver diye dua eder melek. Öbür melek de ya Rabbi evine infak edene sen halefini ver, yeni yenisini ver der. Cenab-ı Hak Teala meleklerin duası ettiriyor mu? Reddolmaz. Demek ki eve kıstım Allah sana kısar. Ama israf ettiğin zaman da hepsini de alabilir. Ha. İsraf Allah'tan korkalım, israf etmeyelim. Ama kısmayalım da israf da etmeyelim. Dikkat edelim. Evet, diğer bir hadiste An Ebi Hüreyre radıyallahu An Abdirrahman bin Sahr radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah la yendur ila etsamikum ve la ila suvarikum ve lakin yendur ila kulubikum ve amalikum. Ravha Müslim. Evet, Müslim rivayette hadiste Ebu Hüreyre Abdurrahman bin Sahr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cisimlerinize, cüsselerinize ve şekillerinize, suretlerinize bakmaz. Kalplerinize ve amellerinize bakar. Kalp de neye bakıyor? Evet, cesedine bakar. Bakalım israfçı giyiniyor mu? Yoksa zengin olduğu halde çok fakirce mi giyiniyor? Yani yüzüne de bakar. Tabi o hep niyetin ifadesi olarak bakar. Yine kalbini bakarak kalbine bakar. Allah kalbini görüyor, kalbini de görüyor elbette. Kalbi gören kalbi görmez mi? Ama esas değerli olan kalptir. Kalpte neye bakıyor? İhlasa. Niyeti ne? Mümini münafıktan ayıran niyettir. Mümini bir taçıdan ayıran da sünnettir. Amelimize niye bakıyor? Sünnet uymuyor mu? Uymuyorsa Allah kabul etmiyor. Niyet uygun değilse münafığın ameli niye kabul edilmiyor? Niyeti bozuk. Onun dünya desinler. Ama müminin niyeti Allah'tır. Allah ne emrediyor onun için yapıyor. Neyi terk ediyor? Allah yasakladığı için terk ediyor. niyette bu var, ihlas var. Hem de ihlasta hem de yapamadıklarında azmi var. Yapsam diyor, gücüm yetse bunu yapsam. Bu kadar alim yetiştirsem diyor. Bu kadar insanı İslam'a anlatsam aleme diyor. Bu kadar hayırda bulunsam diyor. Efendim ah gitsem de şu Halep'i kurtarsam diyor mesela. Evet. Amele niye bakıyor? Sünnet uyuyor mu uymuyor mu? Mesela akşam namazının farzı kaç rekat? 3 rekat. Benim niyetim Allah rızası desem, 4 kılsam merdut olur, kabul edilmez. 3 kılınca makbul olur. Niye? 3 kılmakla peygambere uymuş olurum. Peygambere uymak Allah'a uymak demiş. Estağfirullah. Men yutur Resul fakat ete Allah. Kim Resul'e itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Demek ki Allah'a itaatın yolu peygambere itaatla gerçekleşiyor. Öyleyse sallu ra'aytu men usalli. Ben nasıl namaz kılırsam öyle namaz kılın diyor Efendimiz. Yoksa kabul olmaz. Demek ki bütün hayatımızı peygamberin hayatına benzeteceğiz. Niyetimizde Allah rızası, amelimizde sünnet olacak. Sünnet dediğimiz zaman Efendimizin bütün fiiliyatı, sözleri, takrirleri. Sahabe bir şey yapıyor, Efendimiz susuyor. Tasvip ediyor. Buna takriri sünnet ve tasvibi sünnet diyoruz. Evet, böyle. Diğer bir hadis. An Ebi Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari radıyallahu anh قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه بخاري'nin Müslim'in rivayet ettiği hadiste Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a aleyhissalatü vesselama kahramanlık taslamak, kabilecilik yapmak ve gösteriş yapmak maksadıyla savaşanlardan hangisinin Allah yolunda olduğu soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim İslam dininin yükselmesi için savaşırsa işte o Allah yolundadır karşılığını verdi. İslam dininin yükselmesine demek İslam'ın hayata hükmedecek gücü, hakimiyeti elde etmesi demektir. İslam hakim oldu mu haramları haram eder. Farzları farz eder. Bir memlekette haramlar serbest işleniyorsa oraya haramiler hakim. Haramilerin kanunları hakim demektir. Değil mi? Osmanlı'nın sonundan başlamış İttihat Terakki sonu onların ele geçirmesiyle bütün dünya çağırdı adeta. İstilaya uğradı memleket. Sonra biz zahiren dışarı attık ama batının yine masa başında istilaya uğranıldı. Kanunlar İslam hukuku kaldırıldı. Kur'an kanunu meriyetten kaldırıldı. Hadisler hükme kaldırıldı. Özel şahısların işlemesine, evde barkta işlemesine, kurumda işlemesine kaldı. Toplumda İslam'ın yaşanmaması bir istilayı ifade eder. Evet, istiladan kurtulmak lazım. Kurtarmak önce şahsımızda, ailemizde, işyerimizde, sonra toplumda yavaş yavaş olacak. Efendimizin hemen her şey birdenbire gelmemiş, birdenbire olmamış. Elbette ki olacak ama niyetimiz hepsinin olmasını istemektir. Gücümüz oranında sorumluluğumuz vardır. Demek ki Allah'ın dinini hakim kılmak, Allah'ın dinini galip kılmak. Kelime-i tevhidi, kelimet hiyel uliya, Allah'ın yüksek, en yüksek kelimesi, en yüksek Allah'ın kelimesi İslam dini, efendim tevhidi hakim kılmak. Yani İslam'a göre yaşanılır bir ortam hazırlamak. Bütün hukuk sistemi İslam'a göre yapmak. Bu düşünceyle savaşırsa o Allah yolundadır. O Allah yolunda ölünce de ne olur? Şehit olur. Hakiki şehit Allah'ın dinini hakim kılmak düşüncesi olursa ölünce o şehit olur. Öbürleri mümin olursa hükmü şehitlik söz konusu olur. Niyet ne kadar önemli. Demek ki Allah'ın dini hakim kılma niyeti yoksa o ölse bile hani çok kaba bir tabirle mırt gider derler yani öyle gitti gitti. Ya ve an Ebi Bekrete Nüfey ibnil Harisi Thakafi radıyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal idel tekal müslüman bi sefihime فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Evet, müttefakun aleyh. Az önce bunu manasını söylemiştim. Bir daha tekrar olmuş olsun. Ebu Bekre Nüfey bin Harise Sakafi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam, iki Müslüman birbirine kılıç, silah çekerse öldüren de ölen de cehennemdedir buyurdu. Bunun üzerine ben ya Resulallah, öldüren durumu belli de ölen niye cehennemlik oluyor dedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam, o da arkadaşını öldürmek istiyordu ondan buyurdu. Üstün istiyordu değil, istiyorduk, hırslanmıştı, azmetmişti. Dedik ki niyet, kasıt ve azim vardır. O hırs etmişti, azmetmişti. Onun gücü yetse o öldürecekti. İkisi de cehennemde. Niyet ne kadar önemli işte. Halbuki öldüren o değil ama o da cehennemde. Niye? Niyeti öldürmekti. Hem de azmetmişti. O da kılıç çekmişti. Ancak kendisini korumak için, kendisini korumak için çarpışırsa hani, diye onu öldürdün. Senin niyetin adam öldürmek değildi. Vurdun öldü adam. O cehennemde. Sen cehennemde değilsin. O çünkü zalimdi. Sen öldürmeye geldi. Ama öldürme diyor Efendimiz. Kendini koru diyor. Sen ölürsen şehit olursun. Niye? Yine kendini koruyorsun da aman ne kadar kaçmışsın, kaçamadın. Baktın ki olmuyor. Vurdun öldü. Ama senin gayen öldürmek değildi. Kendini korumaktı. Belki korunmaktı. Ama yapamadın. O cehenneme gider. Ama sen de durumun ne olur? Sen çünkü adam öldürmek niyetin yoktu. Sen ölsen yine şehit olursun. Diğer bir hadis. An Ebi Hüreyre radıyallahu an kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, salatu racul fi cemaatin tezidu ala salati fi suqihi ve beytihi bid'a bid'an ve aşrı derece ve zelike enne ahadahum izâ tevatta fe ahsenel vudu'a thumme etel mescid la yuridi illa salah la yenheruhu illa salatu. Evet. Lem yahtu khutbeten illa rufi'a lehu biha derece ve hutta anhum biha khati'e hatta yedhulel mescid fe izâ dakhala'l mescid kana fi's salat ma kanat's salatu hiye allati tahbisuhu vel melaiketu yusallun ala ahadikum ma dama fi majlisihi allazi salla fih yaqulun allahumma irhamhu allahumma ighfir lahu allahumma tub alayhi ma lam yu'zi fihi ma lam yuhdith fihi. Muttefakun aleyh. Buhari'nin ve Müslim'in rivayet hadiste Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsur kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günaha bağışlanır. Tabi bütün bunlar da büyük günahlardan sakınmak için.

0: yerde kaldıkça kimse sıkıntı vermedi ve abdesti bozulmadı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Şartı ne? Şimdi orada kimse sıkıntı vermeyecek, abdesti bozulmayacak ve hem de günah işlemeyecek, gıybet etmeyecek, orada bir de eziyet vermeyecek. O şartla melekler onun için şöyle dua ederler: Allah'ım sen bu kişiye rahmet et, Allah'ım onu bağışla, Allah'ım onun tövbesini kabul et. Demek ki bir insan her adımında sevap kazanıyor. Günahlar da siliniyor. Küçük günahları, küçük günahları siliniyor. Derecesi yükseliyor. Namaza gidiyor, camiye oturuyor. Namaz kılmak düşüncesiyle oturduğu müddetçe namazdaymış gibi sevap yazılıyor. Namazdan sonra diğer namaz vakti bekleyince kadar eziyet etmezse kimseye, günah işlemezse, abdestini bozmazsa orada durduğu müddetçe sevap yazılıyor. Ve melekler de dua ediyorlar: Allah'ım sen bu kişiye rahmet et, Allah'ım onu bağışla, Allah'ım onun tevbesini kabul et diye dua ederler. Cenab-ı Hak Teala niyetimizi halis kılmaya bizi muvaffak kılsın. Evet, dürüst niyetler sahibi olmayı bizi muvaffak kılsın. Çok kıyamet günü varacağız, bakacağız ki işlemediğimiz ameller yazıl. Binlercesi, yüz binlercesi belki. Niye? Niyet ettik de azmettik ama yapamadık. Yapmış gibi sevap kazandık, onu göreceğiz. Cenab-ı Hak Teala riyadan bizi korusun, tam ihlasa erdirsin bizi inşallah. Sübhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü'yü dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım'den.

0: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
1: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
3: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
4: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
5: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
6: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
0: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
11: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
12: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
9: Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliktirler.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.
1: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve ala jami'il enbiya'i vel mursalin. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim şerhi El-Minhac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin çokça hayalı olduğu babı. 5986. Bana Ubeydullah bin Muaz tahdis etti, bize babam tahdis etti, bize Şube Katade'den tahdis ettiğine göre. O Abdullah bin Ebu Utbe'yi Ebu Said el-Hudri'den tahdis ederken dinlemiştir. Diğer bir senette bize Züheyr bin Harp, Muhammed bin el-Müsenna ve Ahmet bin Sinan'da tahdis etti. Züheyr dedi ki, bize Abdurrahman bin Mehdi Şube'den tahdis etti. O Katade'den şöyle dediğini rivayet etti. Abdullah bin Utbe'yi şöyle derken dinledim. Ebu Said el-Hudri'yi şöyle derken dinledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem perdesi arkasındaki Bakire'den daha hayalı idi. O bir şeyden hoşlanmadı mı biz onu yüzünden anlardık. 5987 bize Züheyr bin Harp ve Osman bin Ebu Şeybe tahdis edip dedi ki bize Cerir Ameş'ten tahdis etti. O Şakik'ten, o Mesruk'tan şöyle dediğini rivayet etti. Muaviye'nin Kufe'ye geldiği sırada biz de Abdullah bin Amr'ın huzuruna girdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i zikrederek dedi ki o ne çirkin konuşur ne de çirkin konuşmaya gayret ederdi. Yine şunlar söylerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ahlakı en güzel olanlarınız en hayırlılarınızdandır buyurdu. Osman Muaviye ile birlikte Kufe'ye geldiği zaman demiştir. 5988. Bunu bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe de tahdis etti. Bize Ebu Muaviye ve Veki'yi tahdis etti. Diğer bir senette bize İbn-i Numeyr de tahdis etti. Bize babam tahdis etti. Diğer bir senette bize Ebu Said el-Eşec de tahdis etti. Bize Ebu Halid yani el-Ahmer tahdis etti. Hepsi Ameş'ten bu isnat ile aynısını rivayet etti. Şerh 5986-5988 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örtüleri arkasındaki Bakire kızdan daha hayalı idi. Azra Bakire demektir çünkü uzre denilen bekaret derisi yerinde durmaktadır. Hidir örtü ise evin yan tarafında Bakire için çekilen perdeye denilir. Hoşlanmadığını yüzünden anlardık ibaresinin anlamı da şudur. Haya ettiğinden ötürü o şeyi söylemezdi. Bunun yerine yüzü değişirdi. Biz de onun bu işten hoşlanmadığını anlardık. Hadiste hayanın fazileti dile getirilmektedir. Haya iman şubelerinden birisidir ve her şeyi ile hayırdır. Hayırdan başka bir şey de getirmez. Bütün bu hususlar daha önce iman kitabında geçtiği gibi bunları etraflı bir şekilde de açıklamış bulunuyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi güçsüzlüğe ve takatsizliğe gitmediği sürece teşvik edilmiş bir husustur. O ne çirkin konuşur ne de çirkin konuşmaya gayret ederdi. Kadıyaz dedi ki fahşin asıl anlamı fazlalık ve sınırın dışına çıkmak demektir. Taberi fahiş dili müstehcen konuşması müstehcen kişi demektir. İbni Arafe dedi ki Araplara göre fevahiş çirkin şeyler demektir. Herevi dedi ki fahiş çirkinlik sahibi müstehcen kişi demektir. Mütefahiş ise kendisini çirkinliğe zorlayan kişi ve durumunun kötülüğünden ötürü bunu kasten yapan kişi demektir. Bazı hallerde hayasızlık yapan kimseye de mütefahiş denilebilir. Muhakkak ahlakı en güzel olanlarınız en hayırlılarınızdandır buyruğunda güzel ahlak teşvik edilmekte ve güzel ahlak sahibinin fazileti beyan edilmektedir. Güzel ahlak ise Yüce Allah'ın nebilerinin ve gerçek dostlarının niteliğidir. Hasan-ı Basri dedi ki güzel ahlakın gerçek mahiyeti karşılıksız iyilik yapmak, başkalarını rahatsız etmekten uzak durmak ve güler yüzlü olmak demektir. Kadıyaz dedi ki güzel ahlak insanlarla güzel ve güleç bir yüzde oturup kalkmak, onlara sevgi göstermek, onlara şefkat ve merhamet edip onlara katlanmak, kusurlarını bağışlamak, hilim, hoşlanılmayan hallerde onlara sabır ile katlanmak, büyüklenmeyi terk etmek, onlara haksızlık yapmaya kalkışmamak,
kabalıktan, öfkelenmekten ve sorgulamaktan uzak durmaktır. Kadıyaz dedi ki, Taberi güzel ahlakın tabii bir güdü mü olduğu yoksa sonradan kazanılan bir şey mi olduğu hususunda selefin görüş ayrılığının olduğunu nakletmektedir. Kadıyaz dedi ki, doğrusu onun bir kısmının tabii olarak insanda bulunduğu, bir kısmının da güzel ahlak edinmek gayretiyle ve başkalarına uymak suretiyle elde edildiğidir. Allah en iyi bilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gülümsemesi ve güzel geçimi babı. 5989. Bize Yahya bin Yahya tahdis etti. Bize Ebu Hayseme Simak bin Harp'ten şöyle dediğini haber verdi. Cabir bin Semura'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı mecliste oturup kalkar mıydın dedim. O evet pek çok dedi. Kendisi sabah namazını kıldığı yerden güneş doğuncaya kadar kalkmazdı. Güneş doğdu mu kalkardı. Ashab ise cahiliyeye dair hususlar hakkında konuşmaya dalar ve gülerlerdi. O ise gülümserdi. Şerh, sabah namazını kıldığı yerinden güneş doğuncaya kadar kalkmazdı. O gülümserdi. Hadiste sabah namazından sonra zikrin ve namazın kılındığı yerde mazeret bulunmadığı sürece kalmanın müstahap olduğu hükmü anlaşılmaktadır. Kadıyaz dedi ki, bu selefin ve ilim ehlinin yaptıkları bir sünnetti. Onlar bu vakitte güneş doğuncaya kadar sadece zikir ve dua ile uğraşırlardı. Yine bu hadisten cahiliye dönemi insanları ile onlardan başka diğer ümmetlerin haberleri hakkında konuşmanın da caiz olduğu, gülmenin de caiz olduğu ama daha faziletli olanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genel olarak yaptığı gibi gülümsemekle yetinmek olduğu hükmü de anlaşılmaktadır. İlim adamları der ki, çokça gülmek mekruhtur. Belli bir mertebe sahibi ile ilim ehlinin bunu yapması ise daha çirkindir. Allah en iyi bilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlara merhameti ve kadınların bineklerini süren kimselere onlara rıfk ile muamele etmelerini emretmesi babı. 5990. Bize Ebu Rabi el-Ateki Hamid bin Ömer, Kuteybe bin Said ve Ebu Kamil birlikte Hammad bin Zeyd'den tahdis etti. Ebu Rabi dedi ki, bize Hammad tahdis etti. Bize Eyüp Ebu Kilabe'den tahdis etti. O Enes'ten şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferlerinden birisinde iken Enceşe denilen siyahi bir köle de ezgi okuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Enceşe, yavaş sür ve şişelere dikkat et buyurdu. 5991. Bize Ebu Rabi el-Ateki Hamid bin Ömer ve Ebu Kamil de tahdis edip dedi ki, bize Hammad Sabit'ten tahdis etti. O Enes'ten buna yakın olarak rivayet etti. 5992. Bana Amr en-Nakid ve Züheyr bin Harp da ikisi İbni Uleyye'den tahdis etti. Züheyr dedi ki, bize İsmail tahdis etti. Bize Eyüp Ebu Kilabe'den tahdis etti. O Enes'ten rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zevcelerinin yanına geldiğinde Enceşe denilen bir sürücü de onların bineklerini sürüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vay sana Enceşe, yavaş sür ve şişelere dikkat et buyurdu. Eyüp dedi ki, Ebu Kilabe dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir söz söylerdi ki, sizden biriniz o sözü söylemiş olsaydı bundan dolayı ona sitem ederdiniz. 5993. Bize Yahya bin Yahya da tahdis etti. Bize Yezid bin Zürey Süleyman et-Teymi'den haber verdi. O Enes bin Malik'ten rivayet etti. Diğer bir senette bize Ebu Malik de tahdis etti. Bize Yezid tahdis etti. Bize et-Teymi Enes bin Malik'ten şöyle dediğini tahdis etti. Ümmü Süleym Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleriyle birlikteydi. Onların bineklerini de bir sürücü sürüyordu. Allah'ın Nebisi, ey Enceşe, yavaş sür ve şişelere dikkat et buyurdu. 5994. Bize İbnül Müsenna da tahdis etti. Enes dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel sesli bir ezgi okuyucusu vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, yavaş ol ey Enceşe, şişeleri kırmayasın buyurdu. Bununla zayıf kadınları kastediyordu. 5995. Bunu bize İbni Beşşar da tahdis etti.
O Enes'ten, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den diye rivayet etti ve güzel sesli bir ezgi okuyucusu ibaresini zikretmedi. Şerh 5990-5995 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ey Enceşe, yavaş sür ve şişelere dikkat et. Bir diğer rivayette vay sana Enceşe, bir diğer rivayette ey Enceşe şişeleri kırmayasın buyurdu. Bununla güçsüz kadınları kastediyordu. Enceşe ismi fethalı hemze, sakin nun, cim ve şin iledir. Rüveydeke yavaş ol lafzı ise hafz edilmiş bir mastar ile sıfat olmak üzere nasb edilmiştir. Bu da onlara rıfk ile ve yumuşaklıkla muamele etmesini emretmek anlamındadır. Sevkake sür de cer harfinin düşülmesiyle nasb edilmiştir. Yani sürmende şişeler rıfk eyle demektir. İlim adamları der ki kadınlara kavarir adını vermesi çabuk kırıldığı ve fazla dayanıklı olmadığı için camdan yapılmış bir şişeye benzeterek onların da azimetlerinin zayıflığından dolayıdır. Diğer taraftan ilim adamları onlara kavarir yani şişeler denilmesindeki maksadın ne olduğu hususunda Kadıyaz'ın ve başkalarının zikrettiği iki farklı görüşü vardır. Kadıyaz'a da ve başkalarına göre de bu iki görüşün daha sahih olanı aynı zamanda Herevi'nin et-tahriz sahibinin ve başkalarının da kesin olarak da doğru bulduğu görüşün de anlamı şudur. Enceşe güzel sesli birisiydi. Onları taşıyan develerde ezgi söylüyor ve kariz ve recez türünden bazı şiirler ile kısmen kadınlardan söz eden beyitler de okuyordu. Bundan dolayı kadınların fitneye düşmelerinden ve onun ezgisinin etkisinin kalplerinde yer etmesinden emin olmadığı için bu işten vazgeçmesine emir buyurdu. Arapların meşhur mesellerinden, atasözlerinden birisi de şarkı zinanın basamağıdır yani merdivenidir sözleridir. Kadıyaz dedi ki bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin maksadına ve lafzın gereğine daha uygun görünüyor. Nitekim Müslim'de yer alan hadiste zikredilen Ebu Kilabe'nin sözleri de buna delildir. İkinci görüşe göre bu sözünden maksat yumuşak sürmektir. Çünkü develer ezgi işittikleri vakit hoşlarına gider ve hızlı yürürler. Bu hızlı yürüyüşleri ise biniciyi rahatsız eder ve yorar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise ona bunu yasakladı. Çünkü bu şekilde hızlı hareket halinde kadınlar güçlerini kaybedebilir ve zarar görmelerinden ve düşmelerinden korkulur. Vay hak, vay sana ibaresi Müslim'de bu şekilde kaydedilmiş olmakla birlikte başka kaynaklarda vay leke, vay sana şeklindedir. Kadı İyaz dedi ki Sibeveyh dedi ki veyl kelimesi helake düşen bir kimse hakkında söylenir. Veyh kelimesi ise helake düşmeye yaklaşmış olan kimseyi vazgeçirmek için söylenir. Ferra dedi ki veyl, veyh ve veys aynı anlamdadır. Bir diğer görüşe göre veyh hak etmediği bir helakin içine düşen kimse için söylenen bir sözdür. Yani bu bizim kendi anlayışımıza göre bu durumda olan kimse için söylenir ve böylelikle onun için mersiye yakılmış ve ona merhamet dilenmiş olur. Veyl ise bunun tam aksinedir. Kadıyaz dedi ki bazı dil bilginlerinin dediklerine göre bu lafızlar ile bunlardan anlaşılan beddua anlamındakinin gerçek manası kastedilmez. Bunlarla ancak övgü ve şaşkınlık anlatılmak istenir. Bu hadislerden ha harfi öteli ve sonu medli olmak üzere fuda develere ezgi okumanın caiz olduğu, kadınlarla birlikte yolculuğa çıkmanın ve mecazi ifadeler kullanmanın caiz olduğu anlaşıldığı gibi kadınların erkeklerden ve onların vaaz ve benzeri konuşmalar dışında sözlerini işitmekten uzak durmaları da anlaşılmaktadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara yakın oluşu ve onların onun bereketinden yararlanmak istemeleri babı. 5996 bize Mücahit bin Musa, Ebu Bekir bin En-Nadır bin Ebu Nadır ve Harun bin Abdullah birlikte Ebu Nadır'dan tahsis etti. Ebu Bekir dedi ki
bize Ebu Nadır yani Haşim bin el-Kasım tahsis etti. Bize Süleyman bin Mugire Sabit'ten tahsis etti. O Enes bin Malik'ten şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldığı zaman Medine'nin hizmetçileri içlerinde su bulunan kapları ile gelirlerdi. Ne kadar kap getirilirse mutlaka elini de içine daldırırdı. Bazen de ona soğuk sabah günlerinde gelirler. O da elini o kaplara daldırırdı. 5997 bize Muhammed bin Rafi tahdis etti. Enes dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi berber tıraş etmekteyken ashabının onun etrafını sardıklarını gördüm. Onlar aralarından bir adamın elinden başka bir yere bir saç telinin dahi düşmesini istemiyorlardı. 5998 bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe de tahsis etti. Enes'ten rivayete göre bir kadının akli bir hastasızlığı vardı. Bir gün ey Allah'ın Resulü benim senin tarafından görünmesini istediğim bir ihtiyacım var dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ümmü Fulan bak hangi sokakta istiyorsan geleyim ve senin ihtiyacını göreyim buyurdu. Yollardan birisinde o kadın ihtiyacını görünceye kadar o kadınla baş başa kaldı. Şerh 5996-5998 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldığı zaman Medine hizmetçileri içinde su bulunan kapları ile gelirlerdi. Diğer rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi berber onu tıraş ederken nokta nokta gördüm. Diğer hadiste bir kadının akli bir rahatsızlığı vardı. Bu hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanların arasına çıkması, hak ehli haklarına kavuşsun, onların doğru yolu bulmak isteyenleri doğru yola girsin, fiil ve hareketlerine tanık olup ona uysunlar diye insanlara ne kadar yakın durduğu beyan edilmektedir. İşte yöneticilerin de böyle olması gerekir. Bu hadis-i şeriflerde bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanların maslahatı için kendisinin meşakkat çekmeye sabredip katlandığı, kendisinden bir ihtiyacının görülmesini isteyen yahut da elinin değmesi ve zikrettikleri gibi suya sokması suretiyle bereketinden istifade etmek isteyenlerin istediklerini kabul ettiği görülmektedir. İki, buradan da salihlerin izleriyle teberrük edilebileceği anlaşıldığı gibi ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izleri ve etkileriyle teberrük etmeleri, aynı zamanda pek kerim olan o elini kaplara sokmasının bereketinden yararlanmak, onun pek değerli saçını teberrüken almak ve elini çabuk tutan bir kimsenin eline düşmesi dışında saçının bir telinin dahi yere düşmesine fırsat vermeyecek kadar ona ikramda bulunmaları da beyan edilmektedir. 3. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o zayıf kadın ile birlikte sokakta durmak suretiyle ne kadar mütevazı olduğu da açıklanmaktadır. Yollardan birisinde onunla baş başa kaldı. Yani gidip gelinen bir yolda ihtiyacını görmesi için onunla birlikte durdu ve tenhada ona fetva verdi. Buradaki baş başa kalış yabancı bir kadınla halvette kalmak değildir. Çünkü böyle bir yer insanların gidip geldikleri bir yerdir. Onlar onu da o kadını da görüyorlardı. Ama kadının konuşmasını duymuyorlardı. Çünkü kadının sormak istediği mesele açıklanmak istenmeyen bir meseleydi. Allah en iyi bilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin günahlardan uzak durması, mübah olandan kolay olanını tercih etmesi, Allah'ın haram kıldıklarının çiğnenmesi halinde de Allah için öç alması babı. 5999 bize Kuteybe bin Said Malik bin Enes'ten kendisine okunan rivayetler arasından tahdis etti. Diğer bir senette bize Yahya bin Yahya da tahdis edip dedi ki Malik'e İbn-i Şihab'dan rivayetini okudum. O Urve bin Ezzübey'den o Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Ayşe radıyallahu anha'dan şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birisini seçmekte serbest bırakılırsa günah olmadığı sürece mutlaka kolay olanlarını alırdı.
Eğer günah ise insanlar arasında ondan en uzak kişi o olurdu. Aziz ve celil Allah'ın haram kıldığı bir hususun çiğnenmesi hali müstesna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi adına öç almamıştır. 6000. Bize Züheyr bin Harp ve İshak bin İbrahim de birlikte Cerir'den tahsis etti. Diğer bir senette bize Ahmet bin Abde de tahsis etti. Bir de bize Fudayl bin İyas tahsis etti. Cerir ile ikisi Mansur'dan, o Muhammed'den rivayet etti. Fudayl'ın rivayetinde İbn-i Şihab'dan, Cerir'in rivayetinde de Muhammed Ez-Zühri Urve'den, o Ayşe'den denilmektedir. 6001. Bunu bana Harmele bin Yahya'da

Bunu bize Ebu Kureyb ve İbn-i Nümeyr de birlikte Abdullah bin Nümeyr'den tahsis etti. O Hişam'dan bu isnat ile daha kolay olanını nokta nokta seçerdi İbaresine kadar zikredip bundan sonrasını zikretmediler. 6004. Bunu bize Ebu Kureyb de tahsis etti. Ayşe dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle hiçbir şeyi, ne bir kadını ne bir hizmetçiyi dövmedi. Allah yolunda cihat etmesi hali müstesna. Ona herhangi bir şekilde kötülük yapılmış ise hiçbir zaman bunu yapandan intikam almadı. Allah'ın haramlarından bir şeyin çiğnenmesi hali müstesna. O vakitte aziz ve celil Allah için intikam alırdı. 6005. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve İbn-i Nümeyr de tahdis edip dedi ki bize Abde ve Veki tahdis etti. Diğer bir senette bize Ebu Kureyb de tahdis etti. Bize Ebu Muaviye tahdis etti. Hepsi Hişam'dan. Bu isnat ile biri diğerine ziyade eğleyerek rivayet etti. Şerh 5999 6005 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki iş arasında muhayyer bırakılacak olursa günah olmadığı sürece onların en kolay olanlarını alırdı. Bu hadisten anlaşıldığına göre haram ya da mekruh olmadığı sürece daha kolay ve daha yumuşak olanını alıp yapmanın müstahap olduğu anlaşılmaktadır. Kadıyaz dedi ki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yüce Allah tarafından serbest bırakılması ihtimali vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hakkında iki cezanın bulunduğu bir hususta seçimde bulunmakta yahut da kendisiyle kafirler arasında savaşmaktan ve cizye almaktan birisini seçmekte ya da ümmeti hakkında ibadette olabildiğince çaba ve gayret harcamak ile yeteri kadarından ibaret olanını yapmaktan birisini seçmek hususunda serbest bırakılırdı. Kendisi de bütün bu hususlarda daha kolay olanı seçerdi. Kadıyaz devamla dedi ki Ayşe radıyallahu anha validemiz günah olmadığı sürece sözü kafirlerin ve münafıkların onu seçmekte serbest bırakması halinde düşünülebilir. Eğer serbest bırakan Şan-ı Yüce Allah yahut Müslümanlar ise buradaki istisna munkatı olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın haram kıldığı bir hususun çiğnenmesi hali dışında nefsi İçim intikam almadı. Bir diğer rivayette ona bir kötülük yapılıp da o kötülüğü yapandan intikam almış değildir. Burada nile minhu ona kötülük yapılması, ona sözlü ya da fiili bir eziyette bulunulması demektir. Yüce Allah'ın haram kıldığı bir şeyin çiğnenmesi ise onun haram kıldığı bir işin işlenmesi demektir. Allah'ın haram kıldığı bir hususun çiğnenmesi hali müstesna. Bu mutkati bir istisna olup anlamı şudur. Ama Allah'ın haram kıldığı bir husus çiğnenecek olursa Yüce Allah için bu işi yapandan intikam alır demektir. Bu hadiste affetmek, hataları bağışlamak, hilim, eziyetlere tahammül etmek, haram olan bir işi ya da benzeri bir fiili işleyen kimseden Yüce Allah'ın dini için intikam alıp o dine yardım etmek teşvik edildiği gibi ayrıca imamların yani liderlerin, yöneticilerin, hakimlerin ve diğer evliya-i umurun yani yönetim kademelerinde bulunan kimselerin bu güzel ahlak ile ahlaklanmalarının kendileri adına intikam almayarak Yüce Allah'ın hakkını da ihmal etmemelerinin müstahap olduğu anlaşılmaktadır. Kadıyaz dedi ki ilim adamları hakimin kendisi lehine şahitlik yapmasının caiz olmadığı kimseler lehine de hüküm veremeyeceği hususu üzerinde icma etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle hiçbir şeyi ne bir kadını ne bir hizmetçiyi vurdu. Hadiste zevceye, hizmetçiye ve bineye vurmanın teedip için mübah olsa bile terk edilmesinin daha faziletli olduğu anlaşılmaktadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kokusunun hoş, dokunmasının yumuşak olduğu ve ona el sürmek onun el sürmesi ile teberruk babı. 6006. Bize Amr bin Hammad bin Talha el-Kanna tahsis etti. Bize esbat ki o bin Nasr el-Hemdani'dir. Simak'tan tahsis etti. O Cabir bin Semura'dan şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ilk namazı kıldım. Sonra ailesinin yanına çıktı.
Ben de onunla birlikte

0: çıktım. Karşısına birkaç çocuk çıkınca her birisinin yanaklarına elini sürmeye başladı. Bana gelince benim de yanağıma dokundu. Elinden bir serinlik yahut da bir attarın, yani kokucunun sepetinden onu çıkartmış gibi bir koku hissettim. 6007. Bize Kuteybe bin Said de tahdis etti. Bize Cafer bin Süleyman Sabit'ten tahdis etti. O Enes'ten rivayet etti. Diğer bir senette bana Züheyr bin Harp de lafız kendisine ait olmak üzere tahdis etti. Bize Hişam yani bin El-Kasım tahdis etti. Bize Süleyman ki o bin El-Mughire'dir Sabit'ten tahdis etti. Enes dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusundan daha hoş ne bir amber ne bir misk ne de başka herhangi bir şey koklamış değilim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dokunmasından da daha yumuşak ne bir atlasa ne bir ipeye dokunmuş değilim. 6008 bana Ahmet bin Said bin Sahr ed-Darimi de tahdis etti. Enes dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydınlık beyaz tenliydi, teri inci gibi idi. Yürüdüğünde sağa sola meylederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne bir ipeye dokunmuş değilim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusundan daha hoş ne bir misk ne bir amber koklamış değilim.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
1: Allah!

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Şerh 6006-6008 numaralı hadisler. İlk namazdan kasıt öğle namazıdır. Vildan küçük çocuklar demek olup tekili velid diye gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocukların yanaklarını okşaması, güzel ahlakı ve çocuklara merhameti, onlara yumuşak davranması açıklanmaktadır. Bu hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusunun hoş olduğu beyan edilmektedir ki bu da Yüce Allah'ın ona ikramda bulunup verdiği bir üstünlüktü. İlim adamları der ki o hoş koku sürünmemiş olsa dahi bu hoş koku Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sıfatıydı. Bununla birlikte o meleklerle karşılaşmayı, vahyi alması, Müslümanlarla oturup kalkması dolayısıyla da kokusunun daha da hoş olması için çoğu zaman güzel koku kullanırdı. Bir attarın sepetinden çıkartılmış gibi. Buradaki cune sepet cim harfi ötçeli, ondan sonra hemzelidir. Hemzenin vava dönüştürülmesi yani kalp edilmesi ile terkidi caizdir. Benzerlerinde olduğu gibi çoğu kimse ya da çoğunluk vav harfine göre zikrederler. Kadıyaz der ki kelime hemzelidir. Hemzenin telaffuzu bazı hallerde terk edildiği de olur. Cevheri ise kelime vavlıdır, hemzeli de kullanılabilir demiştir. Bu ise attarın yani koku satıcısının içinde eşyasının bulunduğu kaba denilir. Cumhur bunu böyle açıklamıştır. Kitabul Ayn sahibi ise bunu üstü kapalı yuvarlak bir sepetçik olduğunu söylemiştir. Maşememtu, koklamadım. Meşhur olan söyleyişe göre ilk mim kesreldir, şemimtu. Ebu Beyt İbn-i Sıkkit el-Cevheri ve başkaları ise Fethalı okuyuşu Şememtu nakletmişlerdir. Ezherul lev, aydınlık beyaz, nurlu aydınlık beyaz demek olup renklerin en güzeldir. Teri inci gibiydi, yani berraklığı ve beyazlığı onun gibiydi. Yürüdüğü zaman sağa sola meylederdi. Buradaki tekeffe'e hemzelidir. Hemzesiz de söylenebilir. Çoğu kimse bunun hemzesiz rivayet edildiğini ileri sürmekle birlikte durum denildikleri gibi değildir. Şimir dedi ki bu sağa sola meyletti demektir. Geminin sağa sola meyletmesi gibi. El-Eyseri ise şöyle demiştir. Bu bir hatadır. Çünkü bu böbürlenen bir kimsenin sıfatıdır. Bunun manası öne doğru ve gitmek istediği yere doğru eğilmesi, meyletmesi anlamındadır. Nitekim başka bir rivayette yokuştan aşağı iner gibi aşağıya doğru meylederdi denilmektedir. Kadıyaz dedi ki eğer bu yaratılış ve doğuştan beraber getirilen bir özellik ise Şemir'in açıklamasının doğru olma ihtimali uzak değildir. Çünkü böyle bir yürüyüş bilerek ve kasten olursa yerilen bir hal olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin terinin hoş kokulu olduğu ve onunla teberrük babı. 6009. Bana Züheyr bin Harp tahsis etti. Enes bin Malik dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza içeri girdi. Yanımızdayken kaylule'yi uyudu ve terledi. Annem bir şişe getirip teri içine silmeye başladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uyanınca ey Ümmü Süleym bu yaptığın nedir buyurdu. Ümmü Süleym senin bu terini kokularımızın arasına karıştırıyoruz. Çünkü bu güzel kokuların en güzellerindendir dedi. 6010. Bana Muhammed bin Rafide tahsis etti. Enes bin Malik dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Süleym'in evine girer ve onun yatağı üzerine Ümmü Süleym yokken uyurdu. Bir gün gelip Ümmü Süleym'in yatağı üzerinde uyudu. Hemen onun yanına gidilerek kendisine işte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem senin evinde yatağın üzerinde uyudu dediler. Ümmü Süleym derhal geliverdi. Terlemişti. Teri de yatağın üzerindeki bir deri parçası üzerinde birikmişti. O da derhal kutucuğunu alıp o teri uygun bir şeyle kurutmaya ve şişelerine onu sıkmaya başladı. Derken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyanınca ne yapıyorsun ey Ümmü Süleym buyurdu. Ümmü Süleym ey Allah'ın Resulü çocuklarımız için onun bereketini umuyoruz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isabet ettin buyurdu. 6011 bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe tahsis etti. Enes'in Ümmü Süleym'den rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelir ve yanında kaylule uykusunu uyurdu. O da onun için bir deri parçası yayar, üzerinde kaylülesini yapardı. Çokça terlerdi. Ümmü Süleym de onun terini toplar ve onu kokulara karıştırır, şişelere doldururdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine, ey Ümmü Süleym, bu ne? O senin terindir, onu kokuma karıştırıyorum dedi. Şerh 6009-6011 numaralı hadisler. Bizim yanımızda kaylule uykusunu uyudu ve terledi. Burada kale kaylule uykusunu uyudu demektir. Terini siliyor, ardı arkasına terini siliyordu demektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Süleym'in evine girer, onun yatağı üzerinde uyurdu. Ümmü Süleym'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mahremi olduğunu daha önce belirtmiş idik. Bu hadisten mahrem kadınların yanına girilebileceği, onların evinde uyumanın söz konusu olacağı, deri üzerinde de uyumanın caiz olduğu anlaşılmaktadır. Kutucuğunu açtı. Buradaki atide kadının değerli olan eşyasını içine koyduğu küçük sandık gibi bir şeydir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uyanıp ne yapıyorsun dedi. Buradaki feziya uykusundan uyandı anlamındadır. Senin terin, onu kokuma karıştırıyorum. Buradaki edufu ya karıştırıyorum dal ile de zel zufu şeklinde ile de kullanılır. Çoğunluk dal ile kabul ederler. Kadı yazda çoğunluğun rivayeti diye böylece nakletmiştir. Karıştırıyorum anlamındadır. Bu lafzın açıklaması iman kitabının baş taraflarında geçti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin soğukta ve vahyin kendisine geldiği zaman terlemesi babı. 6012. Bize Ebu Kureyb Muhammed bin el-Ala tahsis etti. Ayşe dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy soğuk sabah vaktinde inerdi de sonra onun alnından ter boşalırdı. 6013. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe de tahsis etti. Bize Süfyan bin Uyeyne tahsis etti. Diğer bir senette. Bize Ebu Kureyb de tahsis etti. Bize Ebu Usame ve İbni Bişir de tahsis etti. Hepsi Hişam'dan rivayet etti. Diğer bir senette. Bize Muhammed bin Abdullah bin Numeyr de lafız ona ait olmak üzere tahsis etti. Bize Muhammed bin Bişir tahsis etti. Bize Hişam babasından tahsis etti. O Ayşe'den rivayet ettiğine göre El-Haris bin Hişam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme vahiy sana nasıl geliyor diye sordu. O bazen bana bir çıngırak sesi gibi gelir. Bu bana en ağır gelenidir. Sonra ben onu bellemiş olduğum halde benden ayrılır. Bazen de adam sureti gibi bir surette bir melek gelir. Onun ne söylediğini de bellerim. 6014. Bize Muhammed bin el-Müsenna da tahsis etti. Ubade bin es-Samit dedi ki Allah'ın nebisine sallallahu aleyhi ve sellem vahiy indirildiği zaman bundan dolayı zorlanır ve yüzünün rengi değişirdi. 6015. Bize Muhammed bin Beşşar da tahsis etti. Ubade bin es-Samit dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme vahiy indirildiği zaman başını eğer, ashabı da başlarını eğerdi. Vahiy hali üzerinden kaldırılınca başını kaldırırdı. Şerh 6013-6015 numaralı hadisler. Vahiy sana nasıl gelir ... söylediğini bellerim. Ahyan bazen zamanlar demektir. Az ve çok hakkında kullanılır. Salsala ardı arkasına gelen ses demektir. Hatta bir dedi ki bu ardı arkasına gelen işitip fakat ilk işittiği sırada onu sağlam olarak tespit edememekle birlikte bundan sonra onu iyice bellediği ses anlamındadır. İlim adamları der ki bunun hikmeti ise evvela Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bütünüyle kulağını ona vermesi, başka bir şey duymayacak hale gelmesi, kalbinde de meleğin sesinden başkasına bir yer kalmaması içindir. Ve aytu belledim ise anladım, kavradım, hıfz ettim demektir. Yafsimu ise vahyin beni bürüyen hali bitip ayrıldığı zaman anlamındadır. Bu açıklamayı hatta bir yapmıştır. İlim adamları ise şöyle demektedir. Fasım aslında tamamen koparmaksızın kesmek demektir. Kaf ile kasım ise ayırmak ile birlikte koparmak anlamındadır. Hadisin anlamı da şudur. Melek dönmek üzere ayrılıp giderdi. Bir daha dönmemek üzere ilişkiyi kopartırcasına ondan ayrılmazdı. Bu kelime aynı zamanda ya harfi öteli, saat harfi fetalı edilgen bir fiil olarak yafsamu diye de rivayet edildiği gibi ya harfi öteli, saat harfi keseli yafsimu şeklinde rubai olarak efsame yafsimu'dan gelen bir fiil olarak da rivayet edilmiştir. Bu ise az kullanılır bir söyleyiştir. Bu da yağmurun kesilmesi için kullanılan efsamel matar, yağmur kesildiğinden alınmıştır. İlim adamları der ki bu hadiste vahyin hallerinden ikisi zikredilmiştir. Bunların biri çıngırak sesini andıran şekildir. Diğeri de meleğin adam suretinde görülmesidir. Vahiden olmakla birlikte uykuda rüyayı söz konusu etmemiştir. Çünkü soru soranın maksadı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme özel olup ancak onun tarafından bilinebilecek başkaları içinde saklı olan halin beyan edilmesidir. Rüya ise müşterek ve bilinen bir haldir. Bundan dolayı zorlanır ve yüzünün rengi değişirdi. Buradaki kuribe zorlanır. Kaf harfi öteli, R harfi keselidir. Terebbede değişirdi ise değişir ve kül rengini alırdı demektir. Bunun zahirinden anlaşıldığı üzere hac kitabının baş taraflarındaki umre için ihrama giren ihramlı kişiyle ilgili hadiste geçenlere bir aykırılık görülmemektedir. Çünkü orada belirtildiği üzere bu ihramlı kişi üzerinde haluk denilen koş koku vardı. Ya'la bin Ümeyye ise vahyin nuzulü esnasında Nebi sallallahu aleyhi ve selleme baktığında yüzünün renginin kızarmış olduğunu görmüştü. Bunun cevabı ise buradaki kırmızılık bir çeşit bulanık kırmızı demektir. İşte terebbüdün manası da budur. Ayrıca vahyin ilk halinde rengi bu şekilde değişir, sonra kırmızılaşırdı ya da tam tersi olurdu demektir. Vahiy hali kaldırılınca bizim diyarımızın nüshalarının çoğunluğunda hemze sakin T, lam ve Y ile ut diye şeklinde olup vahiy hali kaldırılınca demektir. Et-Tahrir sahibi ve başkaları bunu böylece açıklamışlardır. Bazı nüshalarda ise T yerine cim ile ucliye açılınca şeklindedir. İbn-i Maha'nın rivayetinde ise incela açılınca şeklindedir. Bu da bu hal üzerinden izale edilince ve gidince demektir. Buhari'nin rivayetinde de aynı şekildedir. Allah en iyi bilendir. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a devam edeceğiz inşallah.
0: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac. Yazan İmam Nevevi, Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tövbe edenleri bağışlayıcıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Disibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliktirler.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: hasretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur, umut.
1: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları. Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
2: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
1: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Allah korusun. Şimdi bakın, bu gece gidiyoruz evimize. Bu gece bir varları sayın. Sağlığımız var mı? Var. Evimiz var mı? Var. Evimizin önünde arabamız var mı? Var. Evimiz sıcak, ailemiz yanımızda mı? Evet. Akrabalarımız yanımızda mı? Evet. Herkesten haberdar mıyız? Tanıdıklarımız mesela en azından bugünler içerisinde iyiler mi? İyiler. Yaşadığımız sosyal çevrelerde itibarımız var mı? Var. Saygınlığımız var mı? Var. Paramız var mı? Var. İş yerimiz var mı? Var. Dükkanımızda işte işleyen bir tezgahımız ya da bir yerde bir çalışıyoruz, oradan gelen bir nafakamız, rızkımız var mı? Var. Var. Var. Var. Var. Allah korusun, sabah kalktık, bütün bu varlar yok. Bütün varlar sıfırlanınca bir şey sıfırlanmıyor. Ve sadece onunla ayakta kalıyoruz. O ne biliyor musunuz? İman, iman, iman. Yeminle söyleyebilirim ki bu kadar acıya, ızdıraba, imtihana, belaya, musibete ancak imanla sabredebiliriz. Ya bir aileden 50 kişi ölse nasıl bu acıya katlanılabilir ya? Ama nasıl teskin oluyorsun? Allah var ya. Ahiret var ya, cennet var diyorsun, teskin oluyorsun. Başka bir şeyle teskin edemezsin bunu. Dünyanın bütün psikologları toplansalar, en güzel ilaçları verseler, farklı şeyler yapsalar, bu acıyı, bu ızdırabı imandan başka hiçbir şey dindiremez ya, dindiremez. Onun için bazıları imana bu kadar düşman. Çünkü biliyorlar ilaç orada ya, ilaç orada, başka bir şey değil, ilaç o. Ancak o ilaç teskin edebilir. Onun için var olan her şeyleri yitirdiğimiz zaman bile bizi ayakta ve hayatta tutacak olan değere sımsıkı sarılmamız lazım. Çünkü o değer bizi insan kılıyor, o değer bizi mümin kılıyor.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor.

0: Kendi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
7: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 18.
11: Özel FM.
12: www.özelfm.net.
11: Özelfm.net.
13: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Es salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, bugün inşallah yeni bir kitaba başlıyoruz ders olarak. Kitabın adı Davet Fıkhı, Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydani'nin eseri. Gerçekten davetle alakalı, davet fıkhıyla alakalı çok ayrıntılı ve güzel bir şekilde yazılmış bir eser. Bu eseri ilk bölümü, birinci bölümü, birinci cildinin birinci bölümü İslam ümmeti hidayete ve ıslaha çağıran davetçiler adında ve temel kavramlarla, davetle alakalı temel kavramlarla inşallah başlıyoruz. Bu temel kavramlar davet, tebliğ, hatırlatma, öğüt, yani hatırlatma ve öğüt, nasihat, irşat, iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak, kötülükten sakındırmak. Evet, davetle başlayalım. Davet, kelime anlamı olarak bir şeye ve bir işe çağırmak anlamına geliyor. Yani inanç olarak ya da sözle ya da davranışla yapılması ya da terk edilmesi istenen bir şeyin ısrarla ve muhatabın bu çağrıya olumlu cevap vermesi için teşvik ederek istemek anlamına geliyor. Yani bir inancımız var, bir söz ya da davranış ortaya koymak istiyoruz. Karşımızdakinin bir inancı, sözü ya da davranışı benimsemesini istiyoruz. Bunun için onu teşvik ederek ondan olumlu cevap vermesini, icabet etmesini istemektir. Enfal suresinde Allah-u Teala davet kelimesini lügat anlamıyla kullanıyor. Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun, buyuruyor Allah-u Teala. Şimdi davet çok farklı farklı olabilir. Yani yakındaki kimse için kısık sesle, uzaktaki kimse için yüksek sesle. Kimisine söz yoluyla, kimisine yazılı olarak, kimisine hal diliyle, kimisine kal diliyle, yani söz diliyle olabilir davet. Dolaylı veya doğrudan davet yapılabilir. Teşvik etmek olabilir ya da bir şeyden uzak tutmak için çeşitli vesileler edinilebilir. Bunların neticesinde bir şeye yönelmek ya da kaçınmak için insanların duyguları harekete geçirilmeye çalışılır. İşte bu davettir. Şimdi İslam'daki davetin mahiyeti nedir? İslam'a davet, kişinin inanç olarak, inanç kimliği olarak İslam'ı benimsemesi, bunu kavli olarak, fiili olarak, zahir ve batında da hayatına yansıtmasını ısrarla istemek, bunu teşvik etmektir. Davetin tanımı budur. İslam'da bir davet fıkhı ve ilmi de vardır. Özellikle son zamanlarda iyice dallanmış, budaklanmış bir ilimdir. Kişinin inancını İslam olarak tercih etmesi, bunu kavli olarak, fiili olarak hem zahirinde hem batınında benimsemesi için gerekli olan uslubu, metodu ve bunun erkanını kapsayan, belirleyen ilimdir diyebiliriz. Davet fıkhı, davet ilmi için. Şimdi İslam daveti ilk başta, İslam'a davet gayrimüslimler için denilebilir. Ancak durumu gayrimüslimlere benzeyen, çeşitli yönlerden gayrimüslimlere benzemiş olan Müslümanlar için de geçerlidir. Bunlara, bu tarz Müslümanlara yapılması da mümkündür davet. İkinci kavram, tebliğ kavramı. Tebliğ, dil bakımından birisinin bir şeyi, herhangi bir şeyi birine ya da bir yere ulaştırması anlamına gelir. İletmesi anlamına gelir. Buna tebliğ diyoruz kelime olarak. Mesela diyebiliriz ki falan kimse sözlü olarak ya da yazılı olarak Allah'ın dinine ondan bir bilgi ya da bir öğretiye yahut ondan gelen bir bilgiyi insanlara ulaştırdı ve iletti deriz. Bu cümle kitapta geçen bir cümle. Şimdi burada şöyle diyelim, davetçinin ilettiği bilgiler, bilgi iletmesi. Birini davet ediyoruz, davetin tanımını verdik. Karşımızdaki kişinin muhatabı İslam'a, İslami davranmaya çağırmak, istemek, bunun için ısrar etmek. Tabii ki buradaki ısrarın bir ölçüsü var. Yani buradaki ısrardan kasıt sebat diyebiliriz. Bunu yaparken bunun aslında aşamalarından belki biri, belki rükunlarından biri ve en önemlisi belki iletmek, bilgiyi iletmek, tebliğ etmektir. Dolayısıyla bir bu bilgi iletildiğinde karşı tarafa, muhatap artık Allah-u Teala'ya karşı bir sorumluluk sahibi olur. Onda bir bilgi, bir hüccet, bir delil ikame olmuş olur. Onda sağlamlaşmış olur. Dolayısıyla tercihlerinin sonucunu, itaatinin ya da isyanının neticesinden artık mesul olur, sorumlu olur. Dolayısıyla karşılığını görür. Şimdi bir kişi Müslüman olduğu zaman, yani ona İslam'la alakalı en azından temel bilgi, tevhid gibi temel bilgiler iletilip, yani tebliğ edilip, o kişi davete icabet ettikten sonra, ondan sonra öğrenmesi gereken şeyleri öğrenmesi de ona vacip olur, onun için elzem olur artık. Dolayısıyla bir Müslüman, mesela biz genelde davet tebliğ dediğimizde kendimizi hep davetçi ve tebliğci konumunda görüyoruz. Öyle de görmeli Müslüman. Ama bazen öyle bir durum olur ki bir bilgi, bir hak, bir hakikat bize tebliğ edilmiş olur. Aynı şekilde bu bilgiyle bizim de kendimizi yetiştirmemiz, eğitmemiz, yeri geldiğinde eğer kirlendiysek temizlememiz icap eder. Dolayısıyla tebliğ, bilgiyi iletmek ve bu bilgiyi ilettikten sonra sorumluluğun başlaması, aşaması diyebiliriz. Üçüncü kavram, hatırlatma ve öğüt. Şimdi bir şey tebliğ edildi. Davet edilen dinin kuralları, onunla alakalı bazı bilgiler tebliğ edildi. İzah edildi. Bunun ardından bu izahın, bu bilgiyi iletmenin yenilenmesine ve yinelenmesine, tekrar edilmesine hatırlatma diyoruz aslında. Dolayısıyla hatırlatılan şey muhatabın unutmuş olduğu ya da belki zihninin arka planında kalan, belki nefsinin, kitapta geçen ibareyi söylüyorum, nefsin köhne çukurlarından birinden yeniden kurtarılıp gündeme gelmesi sağlanır bir bilginin. Çünkü olabilir dedi, yani pek çok kişi pek çok şeyi öğrenebilir hayatında ama çeşitli vesilelerle unutabilir. Bazı bilgiler, bazı hakikatler, bazı hususlar arka planda kalabilir, gaflete düşebilir. Dolayısıyla onun tekrardan hatırlatılmasına ihtiyaç vardır. İşte hatırlatmanın önemi buradan geliyor. Sözlükte ne gibi bir anlamı var? Önceden zihnin kaydettiği bir şeyi yeniden tekrar etmek suretiyle, yani tekrar ettiği zaman zihnin ön perdesine diyelim, biz bunu bilinç düzeyine de diyebiliriz. Yani bilinç düzeyine getirilmesi. Zihnin ön perdesine getirip zihinde canlanmasını sağlamak. Kişinin ihmal ederek, terk ederek ya da belki bazen acizlik sebebiyle, bazen nefsani sebeplerden ötürü bir şeyi unutmuş olabilir. İşte hatırlatmak, hatırlamak unutmanın zıttıdır aslında. Dolayısıyla o unutulan şeyi hatırlatmış oluruz. Bu hatırlatmak da önemli bir bilgidir. Önemli bir aşamadır ve görevdir. Şimdi tabii unutmayı engelleyen en önemli şey nedir bir Müslümanın hayatında? Aslında Kur'an okuması, namazlarda Kur'an'ı okuması, ayetleri ezberlemek. O yüzden ayetlere ve naslara genel anlamıyla bu yüzden tezkira da denilmiştir. Hatırlattığı için tilavet ediliyor, tekrar ediliyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın kullarından istekleri tekrar tekrar hatırlatılmış oluyor. Burada hatırlama, zikir, tezkira önemli bir kavramdır. Buyuruyor ki Allah-u Teala Müddessir suresi 49. ayette, böyleyken onlara ne oluyor da hatırlatmadan veya öğütten yüz çeviriyorlar. Hatırlatma ve öğüt birbirine yakın anlamlarda değerli kardeşler. Bir Taha suresinin ilk ayetleri, Taha, biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir hatırlatma veya öğüt olsun diye indirdik. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an'ı Allah'a karşı korkuyla, bu korku haşiyet duygusu, haşiyet duygusu içerisinde korkanlar için bir hatırlatma ve bir öğüt kaynağı olarak indirdiğini buyuruyor Allah-u Teala. Yani Kur'an'ın misyonuyla çok uyumlu, tezikira, zikir, zaten Allah-u Teala başka ayetlerde de zikir kelimesini kullanıyor. Hakka suresi 48. ayette de doğrusu o, yani Kur'an takva sahipleri için bir hatırlatmadır, öğüttür. Peki hatırlatma kime yapılır? Kime öğüt verilir? Hatırlatma, kendisine daha önce tebliğ yapılan ve olumlu cevap alınamayan kimseye tekrardan yapılır. Yani bir davetin, genel anlamda bir davet faaliyetinin önemli aşamalarından biri. tekrar eden bir aşaması. Veya olumlu cevap verildi, bir kişi Müslüman oldu ya da zaten Müslümandı ama işte daha da iyi bir seviyeye geldi. Fakat yine ihtiyaç var. Bu da hatırlatmadır. Kardeşler, bu açıdan baktığımız zaman aslında hatırlatmaya bütün Müslümanların ihtiyacı var. Dolayısıyla hatırlatma ve öğüt hiç bitmeyecek olan bir şey. Hani davet belki baktığımızda daha spesifik bir anlamı var ama ilk başta yani zihnimizde çağrışan anlamı daha spesifik ama daha hususi, daha özel gibi. Ama aslında daha geniş düşünürsek yaptığımız her türlü ders mesela, yani karşımızda Müslümanlar var, karşımızda hasbelkader Allah'ın yolunda ilerlemeye çalışan insanlar var. Ya da biz de inşallah onlardan biri olmaya çalışıyoruz. Bizim de okuduğumuz Kur'an ya da bize de okunan Kur'an, bize de yapılan ders yine hatırlatmadır. Çünkü ihtiyaç hiç bitmez. Ha, bu ihtiyaçların bir tabii dereceleri vardır. Kimisinin daha acil ve daha çok ihtiyacı vardır. Kimisinin daha az ihtiyacı vardır. Evet, bir diğer kavram nasihat kavramı. Nasihat kavramı bir kişinin diğerine onun için hayırlı olan şeyi yönlendirmesi, onu telkin etmesi, onu teşvik etmesi, ona o hayrın rağbetini arttırması anlamında kullanıyoruz nasihati Türkçe'de. Yani eğer uzaklaştırmak istiyorsak bir şeyden, onun sonucunun kötü olması, eğer bir şeye yaklaştırmak istiyorsak, bir şeyi benimsetmek istiyorsak, onun da sonucunun iyi olması gerekir. Bu nasihat için önemli. O yüzden burada önemli bir not. Nasihatin içinde kesinlikle aşırılık olmamalı, aldatma olmamalı, kandırma olmamalı. Çünkü nasihat kelimesinin kelime anlamı bize bu açıdan çok güzel bir perspektif sunuyor. Nasihat kelimesi altın gibi böyle madenlerin kirlerinden ve tortularından ayrışarak saf hale gelmesidir. Yani daha belki kelami bir tabir kullanmış yazar burada, söyleyelim. Cevherine muhalif durumlarından arınması gerekir. Dolayısıyla nasihatin cevheri nedir? Yani nasihatin özü nedir? Nasihat kelime olarak saf hale gelmek, hatta samimiyet, ihlas anlamına gelir ruhi, ahlaki bakımdan. Dolayısıyla ihlaslı, samimi, içinde böyle alaverenin dalaverenin olmadığı bir şey olması lazım. Karşımızdakini hayra teşvik ederken hem ona karşı samimi, İyi, ihlaslı olmamız lazım. Hem de söylediğimiz şeyin kendisinin de halis, yani temiz olması lazım. Evet, nasihat, bu nasihat ettiğinde faydalanacak herkes için yapılabilir. Yani kafir birine Müslüman olması için nasihat edilir. Müslüman olan kimseye Allah yolundan çıkmaması için nasihat edilir. Nasihat herkese yapılabilir. Nasihatle alakalı ayet buyuruyor ki Allah-u Teala Hazreti Nuh'tan rivayetle, Hazreti Nuh diyor ki: "Ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size nasihat ediyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bir vahiy ile biliyorum." buyuruyor Allah-u Teala. Hazreti Nuh böyle söylemiş. İlerleyen başka ayetlerde Hazreti Salih için, Hazreti Şuayb için aynı ifade kullanılıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihat kelimesini kullandığı önemli bir hadisi var. Buyuruyor ki din nasihattir. Yani din samimiyettir. Hatta üç kere söylüyor. Din samimiyettir, din samimiyettir, din samimiyettir. Eddinu en nasihatu, eddinu en nasihatu diye. Kime karşı eğer Allah'ın Resulü diye sonduğunda, yani kime nasihattir? Allah Resulü buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların liderlerine ve bütün Müslümanlara karşı nasihattir. Yani bütün Müslümanlara ve bu sayılan her şeye karşı ihlaslı olmaktır nasihat. Bir nevi nifakın tersidir diyebiliriz kardeşler. Yani nasıl öyle anlayabilirsiniz nasihati. Yine Cerir bin Abdullah'tan rivayetle Buhari'de ve Müslim'de Nebiye, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a namazı ikamet etmek, zekat vermek ve her Müslümana karşı samimi olmak üzere biat ettim. Burada da nasihat kavramı geçiyor, nasihat kelimesi geçiyor. Dolayısıyla bir hadis daha okuyalım. Allah sizin şu üç şeyinizden razı olur. Ona kulluk edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamanızdan, Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp tefrikaya düşmemenizden ve Allah'ın başınıza idareci olarak getirdiği kimselere karşı samimi olmanız. Yani samimi olarak öğüt vermenizden. Hem samimi olmanız hem samimi olarak öğüt vermeniz. Zaten eğer bir kişiyi gerçekten nasihatli seviyorsak ona muhakkak iyi olanı telkin ederiz. Yani kelimenin ikinci anlamıyla da nasihat ederiz. Bir diğer kavram irşat kavramı. İrşat kavramı lügatta hidayet etmek, yol göstermek anlamına geliyor. Bu da yine İslami olarak, fikri olarak, ahlaki olarak ya da ameli olarak daha doğru olan, hakikate uygun olanı göstermek, oraya yöneltmektir. Rüşt kelimesi kullanılıyor. قَدْ تَبَيَّنَ رُشْتُ مِنَ الْغَيْ Yani hak ile batıl. Rüşt. Hak olan, doğru olan, güzel olan. Çirkin ve zararlı olmayan gibi anlamlara geliyor. Son kavramı da zikredeceğiz ve dersi bitireceğiz inşallah. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak. Emri bil maruf, nehyi anil munker. Maruf kelimesi malum olan, bilinen anlamına gelir. Çünkü iyi olan şey, bu biraz böyle kelami, biraz felsefi bir tespit olacak ama fıtrat iyi olanı bilir kardeşler. Yani iyi olan bellidir aslında. Ama tabii ki pek çok şeyle, pek çok vesveseyle üstü örtülüyor iyinin. Aynı zamanda maruf, yani örf kelimesi, örf diye de Türkçe'de kullanıyoruz. Yani cömertlik ve ihsanda bulunma anlamlarını taşır. Dolayısıyla iyi olan, güzel olan şeydir diyoruz aslında. Dinde, İslami terminolojide ise maruf, şari'nin, yani Allah'ın, şeriat koyanın, ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Allah'tan aldığı yetkiyle, gördüğü ve yapılmasını teşvik ettiği şeydir. Elzem gördüğü ve yapılmasını teşvik ettiği şeydir. Dolayısıyla maruf aynı zamanda sahih, selim ve reşit akılların güzel gördüğüdür de. Aklı selim kavramı çok önemli bir kavram kardeşler. Çünkü Allah-u Teala fıtratla yaratıyor bizi ve bu fıtratta güzel düşünen insanlar fıtrattaki hakikatleri zihinlerine getirebilirler, dile de getirebilirler. Münker de Allah-u Teala'nın yapılmasını yasakladığı, tahrimen sakındırdığı, yani haram kılarak sakındırdığı şeydir. Böyle çirkin şeyleri de yine aklı selim sahipli, raşit insanlar, olgun insanlar, yakışıksız, onlar da yakışıksız addederler. Burada şöyle bir not belirtmiş, güzel bir not aslında. Eğer terk edilmesi güzel olan ama inkarı gerekli olmayan şeyler, biz buna genelde tenzihen mekruh diyoruz fıkıhta. Bunlar için münker kavramını kullanmak çok doğru olmaz diyor yazar. Münker daha net olan, yani kötülüğü çok daha net olan. Ama işte o tenzihen mekruh gibi kötü olma ihtimali yüksek olan, kötülüğü olma ihtimali olan şeyleri terk etmek, terk etmek maruftandır. Kendisine münker dememekle beraber terk etmek maruftandır denilir diyor. Böyle ince bir not bırakmış buraya. Evet, maruf emretmek ve münkerden alıkoymak İslam literatüründe çok kullanılan bir şey. Emri bil maruf nehyanil münker. Ayette de bu kalıpla geçer değerli kardeşler. Şimdi tabii son olarak şunu da söyleyelim. Yazar da bunu belirtmiş. Yani maruf addedilen şeyler, İslam'ın güzel gördüğü şeyler aslında diğer insanlara da tavsiye edilebilir. Hani ibadetler falan değil belki. Onlar zaten Müslüman olmadan, iman etmeden namaz kılamazlar ama o insan fıtratının getirdiği temel ahlaki ameller vardır ki pek çok artık yani aklı selimini yitirmemiş. Yani kafir bile olsa belli bir vakarı olan, belli bir onuru olan insanların onların da görebildiği temel hakikatler var. Bunları kafir olanlara da hatırlatmak ya da çirkin şeylerden, içki gibi, alkol gibi mesela, onları Müslüman olmasalar bile sakındırmak yine emri bil maruf nehyanil münker dahilindedir denilebilir değerli kardeşler. Evet. İlk bölümü bitirdik inşallah. İkinci bölümde davet ve tebliğ konusunda daha ayrıntılı sözlere geçiyor yazar. Biz de inşallah onları bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Güzel efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
3: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: اللهم أيقظ أمتنا من غفلتها وأحيها من موتتها اللهم أصلح حكامها وولاتها اللهم خذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaşlarıyla

0: maş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
4: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
5: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
7: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
9: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Sadıklarla beraber olma mesuliyeti 1. Biz Müslümanlar için dinen Allahü Teala'ya verdiğimiz ahde sadakat gösterip sadıklarla beraber olma, sadıklardan yana tavır koyma mesuliyetimiz vardır. Rabbimiz buyuruyor: "Ey iman edenler, Allah'tan korkunuz ve sadık olanlarla, doğrularla beraber olunuz." Tevbe suresi 19. ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim çerçevesinde genel bir değerlendirmeye tabi tutuldukları zaman Allah'ın elçileri ve insanlığın hidayet önderleri olan peygamberlerin gerçekten dikkat çekici bir takım nitelik ve özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlar, anlatılmayanlar, Hazreti Harun, İbrahim ve İsa aleyhisselam gibi cemali, Hazreti Nuh ve Musa aleyhisselam gibi celali yapıda olanlar, ulul azm peygamberler, komuta yetkisi olanlar, komuta yetkisi bulunmayanlar, sonuç almış olanlar, alamamış olanlar, hatta öldürülenler, Nuh ve Lut aleyhisselam gibi hanımları kendilerine inanmayanlar, kitap sahibi olanlar, olmayanlar, bu ve benzeri farklılıklara sahip bulunan peygamberlerin hiç şüphesiz ortak oldukları özellikleri de bulunmaktadır. Allah'a kulluk ve tağuttan uzak kalma temel görevleri. Allah'a karşı saygılı olun ve bana uyun çağrıları. Ben Allah'ın size gönderdiği güvenilir elçiyim. Buna karşı sizden herhangi bir şey de istemiyorum diye kendilerini takdimleri. Nefsin bireyin terbiyesi, ümmetin, toplumun yönetimi gibi meşguliyet alanları. İlahlık iddiası ve Allah adına yalan söylemek gibi yetkisiz oldukları konular onların ortak niteliklerinin başında gelir. Peygamberlerin ortak sünnetlerinden birisi de inananlardan yana tavır takınıp sadıklarla beraber olmaktır. İnananlara sahip çıkmak Müslümanların da kıyamete kadar devam eden müştereklerindendir. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre hemen bütün peygamberler görev yerleri ve sürelerinde en büyük mukavemeti karşı koymayı o toplumların genellikle yönetici, önde gelen kesiminden görmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim'in mele diye tanımladığı bu takım, peygamberlere inanmakta fazla bir problem yaşamayan, sade insanları küçük görmüş ve peygamberlerden bu insanları çevrelerinden uzaklaştırmalarını, kendileriyle görüşmemeyi ön şartı olarak istemişlerdir. Peygamberler de genel bir uygulama olarak inananlardan yana tavır alıp onlara kol kanat germişler. Müminlerle beraber olmayı tercih etmişlerdir. Hazreti Nuh'un şu sözleri hem bu tür istekleri hem de peygamberlerin bu istekler karşısında takındıkları tavrı ve inananlardan yana duruşlarının gerekçelerini yansıtmaktadır. Ey kavmim! Allah'ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahil bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim! Ben onları kovarsam beni Allah'ın azabından kim korur? Düşünmüyor musunuz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözleriniz hor gördüğü kimseler, Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir diyemem. Onların kalplerinde olanı Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum. Hud suresi 29, 30 ve 31. ayet-i kerime. Peygamberler kendi davalarını insanlara takdim ederlerken hep şeffaf davranmışlardır. İnsanlara sadeliği ve samimiyeti tavsiye etmişlerdir. Zalimlerin, zorbaların, madde perestlerin hatırı için inananları terk etmemişlerdir. Bakınız, Rabbimiz, örnek ve önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şu talimat verilmiştir: sabah akşam Rablerine onun hoşnutluğunu dileyerek dua, ibadet edenlerle birlikte ol. Bunda sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. kalbinin bizi anmaktan gafil kıldığımız kötü arzularına esir olmuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Kehf suresi 28. ayet-i kerime. Müminlere karşı alçak gönüllü ol. Hicr suresi 88. ayet-i kerime. Sana tabi olan müminlere merhamet kanadını indir. Eş-Şuara suresi 215. ayet-i kerime. Dikkat edilirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de müminlerden yana tavır takınmakla emrolunmuştur. Hiçbir güç ve kuvvet bizi din kardeşlerimizden ayıramaz. Her yerde ve her zaman tercih hakkımızı sadakat sahibi, sadık müminlerden yana kullanmakla mükellefiz. İnanan insanlara kuşku ile bakan ve onları küçük gören, tabiatıyla kendilerini de o toplumun söz sahipleri, ekabirleri diye tanımlayan elitlerin ve egemenlerin hemen her devirde aynı tutum içinde oldukları tarihi ve sosyal bir gerçektir. Bu kaba tutumlarına çağdaşlık, modernlik gibi gerekçelerle kılıf uydurmaya çalışmaları ise egemen ve inançsız sınıfların beyin ve idrak sefaletlerini örtmeye asla yetmemiş ve yetmeyecektir. Tarihte Firavunların, Nemrutların, Ebu Cehillerin bir vasfı olan, özellikle tercih noktalarında hep kendileri gibi düşünen ve yaşayanları öncelemeleri, inananları ise ötelemeye çalışmaları ve kendileri için tehlike odağı görmeleri ne yazık ki günümüzün de çağdaş firavunlarının, Nemrutlarının, Ebu Cehillerinin en büyük modernlik saplantısı olarak gözükmektedir. Asırlar ve nesiller değişiyor ama küfrün mantığı değişmiyor. Dini değerleri dışlamak için modernitenin ya da monarklaşan resmi ideolojinin kimi ilkeleri gerekçe olarak ileri sürülmesi, inananlara yönelik tarihi tavrın güne yansıyan boyutunu oluşturmaktadır. Yani firavunluğun, Nemrutluğun mantık olarak hala devam ettiğini göstermektedir. Geçmişte böylesi ortamlar peygamberlerin inananlara sahip çıkmaları, onlardan yana tavır koymaları ile düzelttiği gibi bugün de aynı şekilde inananların tercih sorumluluklarını inananlardan yana kullanmalarından başka düzelme ve düzeltme yolu olmadığı açıktır. Sadıklardan yana tavır takınmak hainlerin saltanatına nokta koymaktır. Yani hainlerin saltanatını sona erdirmenin çaresi, Müslümanların yardımlaşması, dayanışması ve her halükarda müminlerden yana tavır takınmasıdır. Sadıklarla beraber olma mesuliyeti 1. Mustafa Çelik.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
2: Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gür mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
3: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem.
3: Mahbubi, mahbubi
2: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
4: Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda 3 gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varit olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
7: Disibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam.

0: Kalk. Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Rabbim akşamımızı, gecemizi mübarek eylesin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Zuhruf suresinin 36 ve 39. ayet-i kerimeleri arasında şöyle buyuruyor: her kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun en yakın dostudur. Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Ama onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Nihayet kıyamet günü huzurumuza gelince arkadaşına, keşke seninle benim aramda doğu ile batı kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara, bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız denilir. Değerli kardeşlerim, şeytan, iblis aleyhillâne ister ki cehennemde yalnız kalmasın. Yeryüzüne halife olarak gönderilen insanlardan da nicelerini yanına alsın. Şeytana hizmet eden yeryüzündeki müstekbirler de, tağutlar da isterler ki diğer insanlar onların dünyalık menfaatleri uğrunda yeryüzünde Allah Azze ve Celle'ye değil de kendilerine itaat etsinler. İşte bu geçici menfaatleri doğrultusunda özellikle gençleri hedef alarak onları dünyalık vaatlerle kandırmak ve kendilerine köle yapmak isterler. İşte bu gençlik nereye gidiyor sorusuna Kur'an'dan ve sünnetten cevap bulmaya çalışacağız ve özellikle gençlerin ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiği üzerinde konuşmaya gayret edeceğiz. Yine Rabbimiz Azze ve Celle Zümer suresinde şöyle buyuruyor: Allah bir misal verdi. Birbiriyle çekişen ve ortak sahipleri bulunan bir adam ile yalnızca bir kişiye ait olan bir adam. Hiç bu iki adamın durumu bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Zümer suresinin 29. ayet-i kerimesi. İşte değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'in en güçlü mesajlarından biri şudur ki, kişi kaç yaşında olursa olsun, Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in ve onun Resulü, yegane örneğimiz ve önderimiz olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin istikametinde bir tek olan Allah'a inanan ve ona itaat eden insan gerçekten özgür, mutlu ve huzura ermiştir. İşte Kur'an-ı Kerim'in en güçlü, en önemli mesajlarından, anlattığı gerçeklerden bir tanesi budur. Yalnız ve yalnız bir olan, bütün isimlerinde, sıfatlarında, zatında bir olan Allah Azze ve Celle'ye itaat ve ona kulluk. Onun yetki verdiği Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat. Ve Allah'ın ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda giden mümin olan önderlere, emirlere ve alimlere itaat. Bunun dışında kulun kula itaati meşru olmayan, İslam'a aykırı olan, isyan olan şeylerde söz konusu olamaz. Evet, eğer kişi sadece Allah'a kul olur ve Allah'tan başkasını ona ortak koşmaz, yani Allah'tan başka efendi, itaat edilecek makam ve onun yetki verdiği Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka şari kabul etmezse, hem yeryüzünde özgür, hür, mutlu ve huzura ermiş olur, hem de ahirette öldükten sonra da mutluluğa ve huzura, cennete kavuşur. Ancak eğer bunu başaramaz, Allah'tan başka ya da Allah'la birlikte başka efendiler, başka kulluk edilecek makamlar, itaat edilecek makamlar, yasalar, helal haram, yasak serbest belirleyici mevkiler, hayatına karışan merciler kabul edecek olursa, şirkin girdaplarında perişan olur, İşte bu en büyük kurtuluşu kaybetmiş olarak mutsuzluk ve hüsrana maruz kalır. Evet değerli Müslümanlar, değerli gençler. Evet bu dünyanın, yaşadığımız bu dünyanın Allah Azze ve Celle katında bir hayvan leşi kadar dahi değeri yoktur. Ancak bu dünya, bu dünyada yaptıklarımız bizim ahiretimizi belirleyecektir. İşte o yüzden gerek Allah Azze ve Celle'nin kitabında gerekse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bize bildirilenlere uymamız gerekmekte. İmkanımız varken, yeryüzünde amel zamanıyken, amel etme, salih amellerde bulunma zamanı içerisindeyken bu zamanımızın kıymetini bilmeli ve boşa harcamamamız gerekmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İmam Müslim Rahmetullahi Aleyh'in sahihinde geçen bir hadiste şöyle buyuruyor. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Ölümden önce hayatın, hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş zamanın, fakirlikten önce zenginliğin ve ihtiyarlıktan önce gençliğin kıymetini bilin. Muhakkak ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğru söyledi. İşte günümüz insanının ve özelde de gençliğin en önemli sorunu özellikle zamanını boşa harcaması ve yaratılış gayesinden habersiz bırakılmış olmalarıdır. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime hepinizin kulaklarındadır. Ben insanları ve cinleri yalnız bana kulluk, itaat etsinler diye yarattım diyor Rabbimiz Azze ve Celle. İşte bunun için varlık sebebimizi, niçin yaratıldığımızı, nereye gideceğimizi, kısaca hayatımızı nasıl geçirmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. İşte bizim asıl amacımız Allah'ın sevgisine ulaşmak olması gerekmektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadiste şöyle buyuruyor. Allah Azze ve Celle gençliğini Allah'a itaatle, arzularının peşine gitmeden, haramlardan kaçınarak geçiren genci beğenir ve sever. İşte Müslüman, Müslüman genç, Allah Azze ve Celle'nin sevgisine kavuşmayı uman, bunun için mücadele eden, Allah yolunda cihad eden, koşturan bir kişi olmak zorundadır. Gerek erkek, gerekse kadın olsun. İşte gençlik dönemlerinin nerede harcandığı bu anlamda çok önemlidir değerli kardeşlerim. Eğer kişi gençliğini Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde sürdürürse bunun karşılığında gerek dünyada gerekse ahirette mükafat alır. Eğer Allah Azze ve Celle'nin emirlerine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine aykırı bir şekilde bir hayat sürdürürse bu sefer de gerek dünyada gerekse ahirette kaybedenlerden, azaba uğrayanlardan olur. İşte muhakkak ki gençliğimizi nerede harcadığımızın hesabını vermeden asla mahşer günü bulunduğumuz yerden hareket edemeyeceğiz. Nereden biliyoruz? Muhakkak ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bildirdi. O buyuruyor ki, kul şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe kıyamet gününde ayakları olduğu yerden kıpırdamaz. Değerli kardeşlerim, benim daha yaşım genç, daha önümde vakit var, sanki haşa Allah Azze ve Celle'den uzun süre yaşayacağına dair bir söz almış gibi, daha sonra yaparım, sonra namaz kılarım, sonra Allah yolunda cihad ederim gibi şeyler Müslümanın düşüncesi olamaz ve ancak şeytanın ona verdiği vesveselerdir. Evet, Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, kul şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe kıyamet gününde ayakları olduğu yerden kıpırdamaz. Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede harcadığından, ilmiyle ne ve ne kadar amel ettiğinden, malını nerede kazanıp nereye harcadığından ve bedenini ne için nerede yıprattığından. İmam Tirmizi'nin bizlere aktardığı bir hadis. Evet kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisi şeriflerinde de şöyle buyuruyor. kendisinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teala 7 çeşit insanı arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Adil İslam Devlet Başkanı, Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, kalbi mescitlere bağlı Müslüman, birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan, güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan yiğit, sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse ve tenhada Allah Azze ve Celle'yi anıp onu zikredip gözyaşı döken kişi. İmam Buhari'nin sahihinde ve yine İmam Müslim'in sahihinde geçen bir hadis-i şerif. Hadis-i şerifte görüyoruz ki Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, kendisinden başka bir gölgenin bulunmadığı mahşer gününde Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesi altında gölgelendirilecektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü üzerinde tefekkür ettiğimiz zaman mükemmel bir düzenlemenin olduğunu görüyoruz. Hadiste adil İslam devlet başkanından, yani adil İslam halifesinden hemen sonra ömrünü Allah yolunda adayan genç gelmektedir. Bu hadisten İslami bir gençliğin hilafet kadar önemli olduğunu anlamaktayız. Eğer ümmet gençliğini kaybederse değerli müminler, halifesini kaybeder. Ümmet hayırlı bir gençlik oluşturamazsa halifesini geri getiremez. Hakimiyetini kaybetmiş ve esaret altına düşmüş bir ümmet, İslam ümmetiyle gençliğini kaybetmiş bir ümmet sürekli zulüm altında olur ve esaretten kurtulamaz. Burada Allah'a kulluk eden bir gençliğin imamdan sonra zikredilmesi de imamı yeniden getirecek olan kesimin gençler olmasından dolayıdır. Bundan dolayı takvalı bir gençlik oluşmadığı takdirde adil İslam devletinin imamının, yani Allah Azze ve Celle'nin kelimesinin tekrardan dünyada hakim olması da tehlike altına girecektir. Ey Müslümanlar! Sömürgeci kafirlerin, müstekbir tağutların gençliği ifsad ederek, onların imanlarını çalarak, ahlaklarını, edeplerini bozarak İslam'ı ortadan kaldırma planlarını görmüyor muyuz? Nasıl ki halife ümmet için kalkansa, takva ehli bir gençlik de İslami bir otorite için kalkandır. Müslümanların esaretten kurtulması için çalışmaları farz olduğu gibi, yeryüzünde fitne kalmayıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar kafirlerle, müstekbirlerle savaşacak ve İslam halifesinin emrine itaat edecek bir gençliğin oluşturulması için çalışmak da müminlerin üzerine anın vacibidir, onlar için farz-ı ayin bir ameldir. Hadis-i şerifte zikredilen maddelere baktığımızda hepsinin gençlerden oluşması da mümkündür. Bir genç adil bir şekilde İslam devlet başkanı olabilir. Kalbi sürekli mescitlere bağlı kalabilir. Etrafında bulunan insanları Allah için sevebilir ve onlara Allah için buğz edebilir. Ve kendini huşiyattan, kendisine haram olana dokunmaktan alıkoyabilir. Allah yolunda infak edebilir ve işlediği günahlardan pişmanlık duyarak kimsenin olmadığı bir yerde gözyaşı dökerek Allah Azze ve Celle'yi zikredip ona istiğfarda bulunabilir. Değerli kardeşlerim, gençlik dönemi insan hayatının en kritik anıdır bu anlamda. Bu konuda çalışma yapan doktorlarla, araştırmacılarla, özelde psikologlarla görüşüldüğünde bu insanlar ergenlik dönemi için yeniden doğuş dönemi demektedirler. Çünkü bu dönem bağımsız bir kişilik sahibi olma ve kişinin toplumdaki yerini ve rolünü öğrenme dönemidir. Bu gençlik döneminde insan hayırda da şerde de büyük mesafeler alabilir malum olduğu üzere. İslami gençlik bu anlamda kontrolsüz ve gelişi güzel geçirilen bir dönem olmamalıdır. Değerli kardeşlerim, Müslüman olmak hepimiz için bir nimettir. Bu bir ayrıcalıktır. Allah Azze ve Celle'nin bize değil bizim Allah'ın dinine ihtiyacımız vardır. Eğer bu gerçek bu şekilde idrak edilirse, özelde iman üzere olan bir kişi için bu dönem, gençlik dönemi bir sorumluluk dönemidir. O yüzden İslam'ın ona atadığı görevi yüklenmelidir Müslüman genç. Hayatını vahiy ile inşa etmelidir. Örnek olmalıdır. Samimi ve dürüst olmalıdır Müslüman genç. Muhammedi bir ahlakla ahlaklanmalıdır. Değerli Müslüman gençler ve o gençleri yetiştirme sorumluluğu kendilerinde bulunanlar. Rabbimiz Allah Teala bizden yaratılış gayesine uygun bir gençlik ve kulluk isterken bir yandan da Kur'an-ı Kerim'de bunun örneklerini vermiştir. Geçmiş kavimlere baktığımızda Firavunların, Nemrutların ve onların haleflerinin en çok korktuğu kesim her daim gençler olmuştur. Bütün putperestler gençlerin uyanışından korkmuşlardır. Daha genç yaşlarındayken Hazreti İbrahim Aleyhisselam putlara tapan kavmiyle tek başına mücadele etmiş, putları kırdıktan sonra müşrikler bunu İbrahim adındaki feta, yani gencin yaptığını söylüyorlardı. Rabbimiz Azze ve Celle bu olayı bize kitabında, kelamında şöyle haber veriyor. İbrahim'in kavmi, ilahlarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir dediler. Bazıları İbrahim denen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk dediler. Enbiya suresinin 59 ve 60. ayet-i kerimelerinde. Yine Hazreti Yusuf Aleyhisselam bütün olumsuz şartlara rağmen nefsine dur diyebilmişti ve bir gençti. Hazreti Yahya Aleyhisselam birçok yönüyle gençlere örnek gösterilmiştir. Meryem suresinde Rabbimiz Azze ve Celle bizlere bildiriyor. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine ya Yahya kitaba sımsıkı sarıl dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan bir kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Bu anlamda Lokman Aleyhisselam'ın genç oğluna yaptığı tavsiyeler aslında onun şahsında bütün gençliğe yapılmıştır. Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmaması, anne babasına iyi davranması, evladını şirke zorlamaları halinde buna itaat etmemekle birlikte onlarla güzel geçinmesi, Allah'a yönelenlerin yoluna girmesi, Allah'ın her şeyden haberdar olduğu ve bunları karşısına çıkaracağı, namaz kılması, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmesi, başa gelenlere sabretmesi, insanları küçük görüp yüz çevirmemesi, yeryüzünde böbürlenerek yürümemesi ve yürüyüşünde bile tabii olması ve sesini kısması onun tavsiyeleri arasındadır. Bu tavsiyeleri Lokman suresinde bulabilir değerli dinleyiciler. Yine Allah'ın kitabından başka bir örnek. Firavunlarına baş kaldıran Ashab-ı Kehf'ten Allah Azze ve Celle onlardan, o gençlerden şöyle bahsediyor. Biz sana onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini arttırdık. Onların kalplerini metin kıldık. O yiğitler o yerin hükümdarına karşı ayağa kalkarak dediler ki bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına ilah demeyiz. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. Kehf suresinin 13 ve 14. ayet-i kerimeleri. Değerli Müslümanlar, özelde Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk yanlarından itibaren, ona nübüvvet geldiği ilk yıllardan itibaren yanında gençler vardı. Birçok yaşlılar İslam'a şiddetle karşı çıkarlarken gençler Müslüman olmuş ve İslam'a destek vermişlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının büyük çoğunluğu gençti. İlk Müslümanlardan cennetle müjdelenen 10 kişiden tamamı gençlerden meydana gelmiştir. Bedir ve Uhud ashabı genelde gençlerden oluşmuştur. 40. Müslüman Hazreti Ömer radıyallahu anh İslam'la şereflendiğinde henüz 33 yaşındaydı. Ashab arasında hadis, fıkıh ve tefsir alanındaki derin bilgileriyle ortaya çıkan Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Zübeyir, Abdullah İbni Amr bin As radıyallahu anhum genç alimlerdi. Yine Allah onlardan razı olsun, Medineli Ensar arasında kendilerine Kurra hafızları da denilen 70 genç vardı. Tabii ki İslam'ın, nübüvvetin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldiği ilk yıllarda Bilal gibi, Ammar gibi, Yasir gibi çok sayıda yine genç vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından Müslüman gençliğe, kıyamete kadar ki bütün Müslüman gençlere rol model olarak gösterilmiş ve ümmete cennet gençlerinin efendileri şeklinde takdim edilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gençlere çok değer vermekteydi. İslam uğruna zulme ve baskıya cesaretle göğüs geren ilk Müslümanlar gençlerden idi. Misal Hazreti Ali, Hazreti Cafer-i Tayyar, Zübeyir bin Avvam, Hazreti Talha, Sa'd bin Ebi Vakkas, Musab İbni Ümeyr, Abdullah İbni Mes'ud, Abdurrahman İbni Avf, Bilal ve Süheyl ve diğer sahabe gibi Allah hepsinden razı olsun. Onlar İslam ile şereflendiklerinde 20 yaşlarındaydılar. İşte kardeşler, bugün bizler Uhud Savaşı'nda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı korumak için canını ortaya atarak ona gelen ok, kılıç darbelerine karşı elini uzatan ve felç olan Talha bin Ubeydullah'ı örnek almalıyız. 21-22 yaşlarında Kur'an'ı cem eden, toplayan Zeyd bin Sabit'i örnek almalıyız. Örnek alınması gereken Medine-i İslam Devleti'nin merkezi olmaya hazırlarken daha gençlik yaşında, gençlik döneminde bu uğurda canını veren Musab İbni Ümeyr.

olmalı. Örnek alınması gereken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetim içinde helal ve haramı en iyi bilen Muaz'dır övgüsüne nail olan Muaz İbni Cebel gibi bir genç olmalıyız. Örnek alınması gereken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a İslam'ın ilk dönemlerinde evini açan, bir araya gelmeleri için Müslümanlara evini karargah eden Erkam bin Ebi Erkam gibi olmalıyız. Değerli kardeşler, bu örnekleri artırmak mümkündür. Evet, asıl örnek alınması gerekenler Allah'ın Resulü ve onun güzide ashabı ile beraber olanların yolundan giden salih insanlardır. O insanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra önemli görevler üstlenmişlerdir. Kimileri devlet başkanı, vali, kadı, kimileri ise minberde bir alim, savaş meydanlarında ülkeleri fetheden hayırlı komutanlar ve askerler, mücahitler olmuşlardır. Ne mutlu o kimseye ki gençliğinin farkında olarak kendini yetiştirmekte, nefsiyetini kuvvetlendirmekte ve ümmetin yeniden yeryüzünde lider olması için mücadele etmektedir. Değerli dinleyiciler, Müslüman gençlerin bu makama, bu seviyeye ulaşabilmesi için öncelikle gerçek bir İslam kimliği ile donanması gerekmektedir. Bu kimlik derin, sağlam ve sabit temel ve kaideler, itikat üzerine oturtulmuş olması lazımdır. O yüzden önce sapasağlam bir akide, İslam akidesi ve sonrasında da salih amel. Başka insanları İslam'a davet etme rolündeki, görevindeki bir Müslüman genç öncelikle bütün hayatını İslam esaslarına göre temellendirmek zorundadır. Başka insanlara İslam'ı anlatmak için buna muhtacız. Bir şeye sahip olmayanın onu bir başkasına vermesi, aktarması mümkün olmaz. İşte İslam kimliğini elde edebilmek için bazı ilimler, bazı bilgiler öğrenilmek zorunda. Öncelikle Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim nasıl ki bizim bir hayat kitabımız olmak zorunda, öncelikle Müslümanın Allah'ın kitabını, onun için göndermiş olduğu kitabı, ona hitap eden o kitabı, anayasasını çok iyi bir şekilde gücü nispetinde öğrenmesi gerekmekte ve bununla ilgili tefsirlere muhakkak müracaat etmesi gerekmekte. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sireti, siyeri, onun hayatı, onun ile ilgili bütün ilimleri yine gücü nispetinde öğrenmek zorundadır. Sahabenin hayatı, onların Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle nasıl amel ettikleri, Allah'ın kitabını ve Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini hayatlarına nasıl yansıttıkları, bunu çok iyi öğrenmesi lazım Müslüman gençlerin. Akaid ve fıkıh ilimlerini öncelikle usullerinden başlamak üzere öğrenmek zorundadırlar. Ve muhakkak Müslüman gençler, zahitler, züht sahibi, güzel ahlaklı, güzel edepli müminler olmak zorundadırlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Allah kimin hakkında hayır dilerse onu dinde fakih, yani önce anlayış sahibi kılar. Yine Müslüman gençler özelde ve ilk olarak kendi bölgesini, genelde ise bütün dünyadaki insanların, muhatapları olan insanların fikirlerini, inançlarını, onların ideolojilerini genel hatlarıyla dahi olsa öğrenmek ve buna göre hareket etmek zorundadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Kim bir milletin dilini öğrenirse onların şerrinden emin olur. Hangi kaptan çıkarsa çıksın hikmeti, bilgiyi alınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hikmetli söz müminin yitiğidir ve nerede bulursa onu alır. İşte genel kültürü oluşturmak, yani bu bilgiyi elde etmek için de o konudaki eserlerin okunması gerekir. Bu noktada Müslüman genç gücü nispetinde, imkanları nispetinde azimli olması gerekmektedir. Aynı şekilde Müslüman genç kendi itikadını, yani akaid, ondan sonrasında siyer, fıkıh

0: İlahir İslam'ı ilimleri öğrendikten ve toplumu tanıdıktan sonra nefsini bu yola hazırlaması gerekmektedir. Kalbinden amellerine İslam kimliği, duygularıyla, yönelişleriyle İslam'ın hükümlerine göre düzenlenmelidir. İşte bu kimlik, bu kişilik İslam'a danışmayı ve İslam'ın verdiği hükme sarılmayı gerektirir. Bu kimliğe arzular, heva, istekler hükmedemez. Bu kimliği kişinin şehvetleri sürükleyemez. Herhangi bir maslahat onu baskı altına alamaz. Müslüman genç bu şekilde nefsini ve amellerini Rabbani bir şekilde ortaya çıkarmamış, oluşturmamışsa, ilmi ve kültürü ne olursa olsun, bilgisi ne kadar üst düzey olursa olsun, onda hayır yoktur. Çünkü onun sahip olduğu ilim ve kültür Allah Azze ve Celle'nin istediği takva ve Allah'ın rızası üzerine olmamıştır. İşte buradan hareketle Kur'an ve sünnetin insanda bulunan kalbin değeri hususunda defalarca durmasının manasını anlayabiliyoruz. Kaf suresinde Rabbimiz buyuruyor: doğrusu bunda kalbi olana veya hazır bulunup kulak verene bir ders vardır. Yine Şuara suresinde: o gün Allah'a temiz bir kalple gelenden başka kimseye mal ve oğullar fayda vermez. Hucurat suresinde: ama Allah size imanı sevdirmiş, onu kalplerinize güzel göstermiştir. Mücadele suresinde: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir millet, babaları veya oğulları veya kardeşleri ya da akrabaları olsa bile Allah'a ve Resulüne karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah imanı bunların kalplerine yazmış, katından bir güç ile onları desteklemiştir. Sünnet-i Seniyye'de ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: İnsanın gözleri yol gösterici, kulakları dinleyici, lisanı tercüman, elleri kanat, ayakları posta, kalbi ise bunların başında komutandır. Komutan iyi olduğu zaman askerleri de iyi olur. Yine başka bir hadiste: vücutta bir et parçası vardır ki o iyi olduğu zaman bütün vücut iyi olur. O kötü, yani bozulduğu zaman bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Rabbim kalplerimizi dini üzere sabit kılsın. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den isteğimiz, ümmetin gençlerine derin bir idrak ve keskin bir anlayış ve sapasağlam bir kalp ve Allah'ın hoşnut olacağı salih ameller vermesidir. Rabbim bizleri Allah yolunda canlarıyla, mallarıyla cihad eden mümin, muvahhid, muttaki genç kullarından olabilmeyi ve mümin, muttaki mücahit gençler yetiştirebilmeyi nasip eylesin. Rabbim bizlere bu sohbetimizde bahsettiğimiz sahabeden itibaren Allah yolunda cihad eden o güzide insanları örnek almayı ve onlar gibi batıl sistemleri, ideolojileri yıkarak İslami hayat yaşamayı ve insanları da bunun üzerine yaşatabilmeyi, buna vesile olabilmeyi nasip eylesin. Allahümme amin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

Kayser FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Kayseri FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Özel FM uyarıyor. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnsanlar hayat boyunca çeşitli dertler ve sıkıntılarla karşılaşır. Ancak bunları yaratan Allah her birinin çözümünü de yaratmıştır. İnsana düşen her türlü dert ve sıkıntısında Allah'a dua edip onun yardımına başvurmak ve onun rahmetinden asla ümit kesmemektir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem
1: 103.2

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Güzel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Bu dava ki ilahidir, rahmettir. Sırat-ı müstakim istikamettir. Bu davanın mükafatı cennettir. Tuğli emele gem vuranlarındır. Tuğli emele gem vuranlarındır.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisin. Bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaş.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren Ortaokul

0: Burada kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
1: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
4: Özel FM.
5: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Galallahu Teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem'e fesecedu illa iblis eba ve istekbera ve kâne minel kafirin. Sadakallahul azim. Değerli kardeşler, bugün inşallahurrahman kibir hakkında konuşacağız. Kibir nedir? Kibrin tehlikesi nedir? Kibirden kurtuluş yolu nedir? Bunlardan bahsetmeye gayret edeceğiz. Kardeşler, kibir büyüklük değil, büyüklenmek demektir. Yani bir kimse kendinde olan bir hususilikten dolayı, bir hususiyetten dolayı bir başkasına karşı ya da bir başkalarına karşı büyüklenmesi demektir kibir. Kibrin olabilmesi için en azından iki kimse olması lazım ya da iki grup olması lazım. Mesela sizin kibirlenebilmeniz için karşınızda birisinin de olması lazım en azından. Mesela bir işte yakışıklı olmanızla ben senden daha yakışıklıyım gibi. Mesela sizdeki olan bir ilimle İşte ben senden daha alimim deyip ya da benden daha büyük alim yok gibisinden insanlara karşı kibirlenebilirsiniz. Veya işte mevki ve makamınızla, işte sahip olduğunuz mevki ve makamdan dolayı kendinizi işte üstün görüp başkalarını aşağılamak, başkalarına tepeden bakmak şeklinde olabilir. Yine kibrin çeşitleri vardır. Mesela işte Allah'a karşı kibirlenme, peygambere karşı kibirlenme ve insanlara karşı kibirlenme. Allah'a karşı kibirlenme, Allah'ı tanımamak, Allah'ın hükmünü kabul etmemek ve kendisini ilah yerine koymaktır. Bu Firavun ve Nemrut gibilerin kibridir. Nitekim Firavun öyle diyordu. Ene rabbukumul a'la diyordu. Ben sizin Rabbinizim. Ben sizin yüce Rabbinizim diyordu. Yani Allah'ı tanımıyor fakat Allah kendisini ilahın yerine koyuyor ve ben sizin için benden başka ilah tanımıyorum diyordu avanelerine. Dolayısıyla bu Allah'a karşı kibirlenmektir ki kibrin en büyüğüdür bu. İnsanı mahveder. İnsanı kafir yapar. Yine mesela işte şeytanın kibirlenmesini düşünün. Şeytan kime karşı kibirlendi? Bir peygambere karşı, bir insana karşı kibirlendi. Peygamberlere karşı kibirlenmekte kendisine değil de o insana peygamberliğin verilmesinden dolayı ne yapar? Çekemez, kibirlenir. İşte Ebu Cehillerin, Velid bin Mughirelerin, efendim Umeyye bin Haleflerin, As bin Vaillerin ve buna benzerlerin veya Allah Resulü'nden önce gelip geçmiş olan peygamberlerin kendi zamanındaki ileri gelenlerin peygamberin peygamberliğini tanımayıp kendilerinin mal mevkilerine, çoluk çocuklarının sülalesinin geniş olmasına, kuvvetli olmasına bakıp yani peygamberlik verile ona mı verilmiş? Bizim gibi insanlar dururken, benim gibi bir insan dururken falanın garibine mi verilmiş peygamberlik derler. Nitekim Abdullah'ın hani yetimine mi verilmiş peygamber demişlerdi. Velid bin Mughire denen adam öyle diyordu. Ben Mekke'nin en üstünü ben varken ve Sakif kabilesinden falan varken, bu iki tane yüce insan varken buna mı peygamber verilmiş diyordu. Ve peygambere karşı kibirleniyordu. Yine mesela Yahudiler peygamber efendimize karşı kibirlendiler ve peygamberliğini kabul etmediler. Çünkü onlara göre beklenen peygamber Yahudi ırkından gelecekti. Onlar öyle zannediyordu. Öyle bekliyorlardı. Ve fakat gelen peygamber Arap kavminden gelince bunu kibirlerine yediremediler. Çünkü kendi kavimlerini üstün görüyorlardı. Arapları ise kendilerinden aşağı görüyorlardı. Dolayısıyla kendilerinden değil de Arap'tan bir peygamberin gelmesini çekemediler ve kabul etmediler. Halbuki peygamberin bütün vasıflarını biliyorlardı, değil mi? Kendi kitaplarında yakın bir zamanda peygamberin geleceğini de kendileri iddia ediyorlardı. Nitekim Evs ve Hazreç, Medine'deki Evs ve Hazreç kabileleriyle savaştıkları zaman onlara öyle diyorlardı. Yakında bir peygamber gelecek, biz ona iman edecek, onunla beraber sizi kıracağız diyorlardı. Nitekim Evs ve Hazreç'in Akabe'de peygamberimize ilk 6 kişinin iman etmesi bu sebeptendir. Dediler ki Allah Resulü onlara işte tebliğde bulunca, bu herhalde Yahudilerin bize haber verdiği peygamber dediler. Ve hemen orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler. Bir sonraki sene ise bu sayı 75'e kadar çıkmıştı. Dolayısıyla peygambere karşı da ne yaparlar? Kibirlenebilir insan, Allah korusun. Bu da çok tehlikelidir. Nitekim Ebu Cehil de öyle diyordu. Ebu Cehil bir kendisi gibi bir adama diyordu ki onun peygamber olduğunu ben biliyorum ama diyordu biz Haşimoğullarıyla devamlı yarıştık. Onlar işte hacıları suladı, biz de suladık. Hacıları yedirdiler, biz de yedirdik. Ama şimdi onlar bizden bir peygamber var diyor. Vallahi asla kabul etmeyeceğim diyordu. Dolayısıyla peygambere karşı kibirlenmek de çok tehlikelidir kardeşler. Nitekim şeytan ne yapmıştı? Allah-u Teala Celle Celaluhu cennette Hazreti Adem'i yaratıp ona ruhundan üflediği zaman, meleklerle beraber ona da Adem'e secde edin dediği zaman melekler secde etti ve o secde etmedi. Allah-u Teala Celle Celaluhu ona sordu mesela. Gale dedi ki مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ. Ben sana emrettiğim halde seni secde etmekten alıkoyan neydi dedi ona. Seni secde etmekten ne men etti dedi şeytana. O da dedi ki gale ene hayrun min. Ben ondan hayırlıyım dedi. Kimden? Adem'den. Ben ondan hayırlıyım dedi. Niye hayırlıymış ondan? Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, onu ise tinden yarattın. Yani balçıktan yarattın onu dedi. Kendisi fasit bir kıyas yaptı. Batıl bir kıyasta bulundu ve ateşin topraktan üstün olduğunu zannetti. Ve dolayısıyla baktı ki ateşte yakıcılık var, toprakta öyle bir şey yok. Baktı ki, zannetti ki ateş topraktan üstündür dedi ve ben ondan üstünüm, öyleyse kendimden daha aşağıda olana secde etmem demek istedi. Yine mesela buna benzer bir şey de bu biraz önce okuduğum Araf suresi 12. ayetti. Yine mesela Hicr suresi 32 ve 33. ayette de buna benzer ibareler var. Gale ya iblisu. Bakın şeytanın ki lakaptır esasında, şeytanın o ismi. Esas ismi iblis. Ya da bazı şeylerde azazil olduğu da söylenir. Esas ismi iblistir. Ama şeytan taşlanmış demektir şeytan. Evet, burada diyor ki gale ya iblisu, ey iblis. Ma leke ella tekune me'as sacidin. Seni secde edenlerden alıkoyan nedir? Secde edenlerle beraber secde etmekten alıkoyan seni nedir dediğinde o dedi ki gale lem ekun li escude li beşerin halaktehu min salsalim min hame'in mesnun. Ben şekillenmiş bir balçıktan yaratılmış. Salsal kardeşler, hani şu bizim Avanos taraflarında falan testi çanak çölmek yaparlar. Onun çamuru hani ne yapılır? Bir şekil balçık şeklinde yapılır. Dikkat ederseniz bazı işte televizyonlarda falan görürsünüz. Elleriyle şekillendirirler onu. İşte
5: Allahu Teala da Hazreti Adem'i o şekildeki balçıkla şekillendirdiği için ve kuruduğu zaman da ona vurduğun zaman tın tın öter, değil mi o? Şöyle vurduğun zaman tın tın öter. İşte salsal dediğimiz budur kardeşler. Yani şekil haline getirmiş, balçıktan şekil haline getirmiş ama henüz ruh üflenmemiş olana. Eğer köy yerlerinde yaşayanlar falan varsa bilirler, biz hani topraktan çamur yapardık, sonra da ondan kuş gibi şeyler falan yapardık, şekiller yapardık. O kuruduğu zaman ne olurdu? Taş gibi olurdu aynı. İşte salsal denilen bu. Ben diyor salsaldan yapılan bir şeye secde etmek için olup olmadım. Secde etmek için yaratılmadım ben diyor. Bunun üzerine Allahu Teala ona diyordu ki: "Gale fehbid minha fema yekun leke en tetekebbera fiha." Hemen in oradan aşağı dedi Allahu Teala Celle Celaluhu. Hemen in oradan aşağı. Nereden? Bulunduğu makamdan, yani cennetten. Hemen in oradan aşağı. Sana orada büyüklenmek yakışmaz. Fahruç, çık. İnneke mines sagirin. Sen artık küçültülmüşlerdensin. Aşağılanmışlardansın sen dedi Allahu Teala Celle Celaluhu. Dolayısıyla peygambere karşı da kibir budur. Kardeşler, kibir öyle bir tehlikeli şeydir ki, ahlaktır ki, insanı kafir yapar. Aynı şeytana döndürür bakın. Şeytanın şeytanlaşmasının sebeplerinden birincisi kibirdir kardeşler. Yani Hazreti Adem'e karşı büyüklenmesi ve onun büyüklüğünü, kendisine göre büyüklüğünü kabullenmemesi ve diretmesidir. Dolayısıyla kibir Allah'a karşı bile isyana sürükler insanı, aynı şeytanda olduğu gibi. Ve kibir peygamberleri kabul etmemeye götürür, biraz önce anlattığımız gibi. Bu kadar tehlikeli bir hastalıktır, bu kadar tehlikeli bir ahlaktır kibir. Bir de kibir vardır ki insanların insanlara karşı kibirlenmesidir. Yani Ahmet'in Mehmet'e karşı, Mehmet'in Osman'a karşı, neyse, ya da falan grubun filan gruba karşı, falan kavmin filan kavme karşı kibirlenmesi. Mesela ırkçılık da böyledir. Irkçılık da bir kavmin bir başka kavme karşı üstünlük taslamasıdır. Kendi milletini üstün görmesi, kendi kavmini üstün görmesi, başka kavimleri ise aşağılaması demektir. Kardeşler, kibir ancak ve ancak Allah'a mahsustur. Nitekim bir kutsi hadiste kibriyalık ridamdır, azimet ise cübbemdir. Kim bunu ikisinde benimle nizalaşırsa onu ateşe atarım diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Rida Arapça'da şu, hani hacca gidenler ihram giyerler biliyorsunuz. O üstte örtülen şeye rida denir. Aşağıya, belden aşağıya örtülen, yani göbekten aşağıya örtülen şeye de izar denir. İşte Allahu Teala diyor ki kibriyalık ridamdır, azimetse izarımdır. Kim bunların ikisinde benimle nizalaşırsa onu mahvederim, onu ateşe atarım diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla kibriyalık Allah'a mahsustur. Kibirlenmek, büyüklenmek Allah'a mahsustur. Çünkü onu hiç kimse yaratmadı. Onun yaratılışında, varoluşunda hiç kimse, yani o yaratılmadı ve varoluşunda onun hiç kimse etkili olmadı. Yani o yaratılmadı, varlığında hiç kimsenin tesiri olmamıştır. O kendiliğinden vardır. Her şeye gücü yetendir, her şeyi yaratandır. Dolayısıyla ancak böyle bir varlık kibirlenebilir ki o da Allah'tır işte. Allah'ın dışındaki herkes yaratılmıştır. Herkes acizdir. Aciz olana ise büyüklenmek yaraşmaz kardeşler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de birçok hadislerinde kibirlenmeyi ne yapmış? Konu edinmiş ve ümmetini kibirlenmekten sakındırmıştır kardeşler. İsterseniz birkaç tane ayeti söyledikten sonra hadislere geçmek istiyorum kardeşler. Mesela Araf suresi 36. ayette Cenab-ı Allah diyor ki: "Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler, işte onlar ateşin arkadaşlarıdır. Onda sonsuza kadar kalacaklardır." Ayetlerimize karşı büyüklenenler, yani kibirlenenler. Yine mesela Araf suresi 146. ayette "Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden engelleyeceğim." Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden engelleyeceğim. Onlar her ayeti görseler bile ona inanmazlar kibirlerinden dolayı. Dost doğru yolu da görseler, yol olarak benimsemezler. Azgınlık yolunu gördüklerinde ise onu yol olarak benimserler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları dolayısıyladır. Yine mesela Yunus suresi 75. ayette Allah Azze ve Celle diyor ki, sonra bunların arkasından Musa ile Harun'u ayetlerimizle Firavun'a ve cemaatine gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler ve günahkar bir kavim oldular. İman etmeyi kibirlerine yediremediler diyor. Çünkü krallıktan kulluğa düşeceklerdi. Kralken Musa'ya tabi olacaklardı. Harun'a tabi olacaklardı. Bunu yediremediler. Kendisinin emrindeki bir kimseye tabi olmayı yediremediler. Yine mesela Nahl suresi 22. ayette Allah buyuruyor ki, sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri ise inkarcıdır ve onlar müstekbir, yani büyüklenmekte olanlardır buyuruyor. Yine Nahl suresi 23. ayette, şüphesiz Allah onların saklı tuttuklarını ve açığa vurduklarını bilir. Gerçekten o müstekbirleri, yani kibirlenenleri sevmez diyor kardeşlerim. Bir başka ayet, öyleyse içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların konaklama yeri ne kötüdür. Büyüklük taslayanların, yani kibirlenenlerin varacağı yer, konaklama yeri ne kötüdür diyor Nahl suresi 29. ayette Allah Azze ve Celle. Yine mesela İsra suresi 4. ayette, kitapta İsrailoğullarına şu hükmü verdik. Muhakkak siz yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir kibirlenişle kibirlenecek, yükseleceksiniz. İsra 37 bu meşhurdur. Mesela velâ temşi fil ardı merahâ, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Velâ temşi fil ardı merahâ, yeryüzünde böbürlenerek çalımlı çalımlı yürüme. Niye? İnneke len tahrigal arda ve len teblugal cibale tuula. Çünkü sen yeri yaramazsın, yani yerden daha sağlam değilsin, yerden daha kuvvetli değilsin, yeri yaramazsın, boyda da dağlarla boy ölçüşemezsin diyor Allah Teala Celle Celaluhu. Sen kimsin ki bastığın toprak senden daha sağlam, gördüğün dağlar senden daha yücedir? Kime karşı kibirleniyorsun sen? Yine mesela innehum kanu iza qila lehum la ilahe illallahu yestekberun. Eğer onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman büyüklük taslarlardı. Yani la ilahe illallah dendiği zaman onlar Allah'tan başka ilahın olmadığını kabul edemezler ve büyüklenirlerdi. Nitekim Ebu Cehiller de öyle söylemişler. Yani bu kadar ilahı tek bir ilah mı kılıyor bu diyorlardı. Bu olacak şey değil diyorlardı. Evet, yine mesela Duhan suresini 19. ayette ve ella ta'lu alallahi inni atikum bi sultanin mubin. Allah'a karşı büyüklenmeyin. Şüphesiz size apaçık bir delil getiriyorum deniyor bu ayette de. Mesela kibir hakkındaki hadislere baktığımızda ise kardeşler şunları görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, la yedhulul cennete men kâne fî kalbihi mithkâlu zerratin min kibir min kibrin. La yedhulul cennete, cennete giremez kim? Men kâne fî kalbihi mithkâlu zerratin min kibir. Kalbinde zerre miktarı kibir olan insan cennete giremez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu İslam alimleri birkaç şekilde, hani buna benzer hadisler var. İşte şunu yapan cennete giremez, şunu yapan cennete giremez diye buna benzer hadisler var. Bu hadisleri İslam alimleri değişik şekillerde yorumlamışlar. Bu hadisi mesela, bu kibir, buradaki yani cennete giremeyeceklerden maksat kibir, Allah'a karşı, Allah'ın ayetlerine karşı ve peygambere karşı kibirdir. Bunlar cennete zaten giremeyecekler kafir olduğu için. Bu şekilde yorumlayanlar var. Yine mesela buradaki kibrin büyük günah olduğunu beyan edip Allah affetmedikçe cennete giremezler şeklinde bir yorum var. Bir üçüncü yorumda bunlar cezalarını çekmedikçe cennete giremeyecekler. Yani cezalarının karşılığı olan cehennemde kalacaklar ve ondan sonra cezalarını çektikten sonra cennete girecekler şeklinde de bir yorum da var. Dolayısıyla bir de tehdit diye ifade de edilmiş. Yani bunun büyüklüğünü ortaya koymak için Allah Resulü bunu böyle bir tehdit sigasıyla söylemiştir diyorlar. Hazreti Ebu Hurayra radıyallahu anh anlatıyor. Yakışıklı bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselama gelerek ben güzelliği seviyorum ya Resulallah diyor. Yakışıklı ya, ben güzelliği seviyorum. Gördüğünüz gibi bana güzellik de verilmiş. Kimsenin beni ayakkabı bağı bile olsa bu hususta geçmesinden hoşlanmıyorum. Ey Allah'ın Resulü, bu haram olan kibre girer mi diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdular. Ancak kibir hakkı iptal, halkı tahkirdir. Bir insan kendisi güzel olabilir, yakışıklı olabilir. Malı, mülkü, serveti olabilir. Bu ayrı mesele. Bak, konunun başına ne demiştik? Kibir büyüklük değil, büyüklenmedir demiştik. Büyüklenmektir demiştik. İnsan büyük olabilir. Mevki makam olarak büyük olabilir. Çoluk çocuk sahibi olarak büyük olabilir. Mal mülk olarak büyük olabilir. Yakışıklı olarak, cüsse olarak büyük olabilir. Bunun bu şekilde olması kibirlenmek demek değildir. Fakat bu vasıflarıyla başkasına karşı üstünlük taslama ve başkasını tahkir etmektir. Başkasını aşağılamaktır kibir. Ben senden daha güçlüyüm demek mesela başkasına. Sen benim yanımda necisin yahu demek. Ben senden daha yakışıklıyım demek. Sen çirkinsin demek. Misal. Benim 5 tane oğlum var, 6 tane oğlum var. Sana karşı ben daha güçlüyüm demektir. Benim şu kadar şu kadar malım var. Benim yanımda sen boyu ölçemezsin demek. Misal. Bunlar işte kibirlenmektir kardeşler. Amr İbni Şuayb anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki kıyamet günü müstekbirler küçük karıncalar gibi haşrolunacaklar. Dikkat edin kardeşler buraya. Kıyamet günü kibirlenenler küçük karıncalar halinde haşrolunacaklar. Niye? Dünyadayken büyüklendiler ya. Orada küçültülecekler. Orada karıncalar haline getirecekler. İyice ufak hale getirilecekler. Ve o şekilde haşrolunacaklar diyor Allah Resulü. Onları her yönden zillet bürümüştür. Cehennemde bu leslenilen bir hapishaneye sevk edilirler. Ateşlerin ateşi onları bürür. Ateşlerin ateşi demek yani çok alevli bir ateş demektir. Ateşlerin ateşi onları bürür. Cehennem ehlinin irinleri kendilerine içecek olarak verilir. Bu içeceğe tînetül habal denilir. Tirmizi'nin kıyamet bahsinin 48 numaralı hadisidir bu. Evet, demek ki kibirlenenlerin cehennemdeki cezası buymuş kardeşler. Neymiş? Buğlestenden bir ateşten bir hapishaneye kapatılacaklar bunlar ve kendisine ne içirilecekmiş? Cehennem ehlinin irinleri. Cehennem ehli yandıkça onların vücudundan çıkan irinler bunlara içecek olarak içirilecek. Bu içeceğe de tînetül habal deniliyormuş. Selemetü İbnül Ekva radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kişi kendisini haktan büyük görüp uzak tuta tuta cebbarlar arasına kaydedilir de onların başına gelen musibete düçar olur. Bakın, kişi kendisini halktan büyük göre göre, içinde yaşadığı insanlardan üstün göre göre, onlara karşı büyüklene cebbarlar defterine kaydediliyor. Cebbarlar arasına kaydediliyor ve o cebbarların başına gelecek musibet onların da başına geliyor. Cebbarlar zalimler demektir. İnsanlara güçleriyle zulmedenler demektir cebbarlar kardeşler. Hazreti Ebu Hurayra anlatıyor yine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. İnsanlar ya cehennem kömürlerinden başka bir şey olmayan ölmüş ecdatlarıyla övünmekten vazgeçerler. Yahut da Allah katında burnuyla pislik yuvarlayan mayıs böceğinden daha adi bir dereceye düşerler. Dikkat edin. Hani bunu ırkçılıkla ilgili konularda da işliyoruz bu hadisi. Ne diyor? İnsanlar ya cehennem kömüründen başka bir şey olmayan o küfür üzere ölmüş ataları, küfür üzerine ölmüş ecdatlarını sayıp durmaktan ya vazgeçerler, işte bize falan oğlu falan derler, bizim atamız falandır. Bunu söylerken de kimisi şey diyor, kafir atalarını sayıyor. Cengiz Hanlar bizdendir, Atilalar bizdendir, falanlar bizdendir diye. Bunlar kim? Cehennem kömürü olacak insanlar. Ya böylelerinden övünmekten vazgeçerler insanlar diyor, ya da Allah katında burnuyla pislik yuvarlayan mayıs böceğinden daha adi bir dereceye düşerler. Mayıs böceği dediğimiz, hani pislik yuvarlayan böcek, hani siz onu biliyorsunuz, ben burada söylemek istemiyorum. Şöyle top gibi bir sığırların böceklerini yuvarlarlar. İşte onların durumuna düşürülür diyor bu insanlar diyor. Allah-u Teala Hazretleri sizlerden cahiliye kibrini temizledi. Allah-u Teala sizlerden cahiliye kibrini temizledi. Yani ırkçılıkla övünmeyi temizledi sizden. Artık o muttaki bir mümin yahut bedbaht bir facildir. İnsanların hepsi Hazreti Adem'in evlatlarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. İbni Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah kıyamet günü büyüklenerek elbisesini sürüyenin yüzüne bakmayacaktır. Onun için hacca giden kardeşlerimiz görmüşlerdir. Umre'ye giden kardeşlerimiz görmüşlerdir. Arapların kıyafetleri ayaklarının bileğine kadardır. Yere değmez hiçbir zaman. Hani şu Arapların giydiği o füston gibi kıyafetler var ya, onlar ayak bileklerine kadardır. Yere değmezler. Bu hadisten dolayı işte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Allah kıyamet günü büyüklenerek elbisesini sürüyenin yüzüne bakmayacaktır. Kibirlenenler ise elbisesini daha uzun yaparlarmış ve yerde sürünürmüş elbiseleri. Halbuki kadınlar tam tersidir. Kadınların elbisesi yere değecek kadar uzun olur. Çünkü ayaklarını da örter onların elbiseleri. Çünkü ayaklar da Hanefi mezhebinin dışındaki mezheplere göre kadınların ayakları da avret olduğu için, o zaman ayaklarda çorap da olmadığı için elbise ayaklarını da örtecek şekilde uzun olur. Ama erkeklerin öyle değil. Çünkü erkeğin ayağı avret değil. Dolayısıyla erkeğin çalımlı çalımlı elbisesini yerde sürüye sürüye gitmesini kibirlilik sayıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bunların yüzüne Allah'ın bakmayacağını söylüyor. Bir diğer rivayette ise elbisesini çalımla sürüyene bakmayacaktır denilmiştir. Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor, Muvatta'da geçiyor, Tirmizi'de geçiyor bu hadis. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim namazda izarını, gömleğini çalımla yere değecek kadar uzatırsa Allah onun ne günahını affeder ne de onu kötü amellere karşı korur. Ne demiştik? İzar şu belden aşağı tutulan elbisedir demiştik. Hani o işte ihram giyenlerin o belden aşağı, göbekten aşağı giydikleri elbisenin adı, o bile yere değmeyecek. Yere değecek şekilde uzun olmayacak. Ebu Hurayra radıyallahu teala anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir adam nefsinin hoşuna giden bir takım elbise içinde saçları da yapılmış olarak giderken yürüme sırasında kibre düşmüştü ki birden yere battı. Bu bizden önceki ümmetlerde oluyor. Bir adam diyor saçlarını yaptırmış. Nasıl yaptırdısı? Yağladı mı? Hani ördü mü? Nasıl yaptırdıysa artık kendi devrindeki örfe göre nasıl yaptırdıysa, bir adam saçlarını yaptırmış, yürüme sırasında kibre düşmüştü. Çalına çalına işte salına salına yürümeye, çalımlı çalımlı yürümeye başlamıştı ki birden yer yarılıyor ve adamı yutuyor. Ya yerde yarılıp da adamı yutar mı? Allah dilerse yutar kardeşler. Allah dilerse yutar. Hani bir zengin adam vardı. Neydi onun adı? Hazreti Musa zamanında? Karun değil mi? Karun nasıl olduydu? Bütün malıyla, mülküyle, kendisiyle yer yuttu onu. İsterse Allah yeri aç verir, alır içine, sonra kapatır yeri. Nitekim kıyametten önce bakınız, bir ordu Kabe'yi yıkmak için yola çıkacak diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kabe'ye varmadan yer yarılacak ve hepsini yutacak diyor. Cabir İbni Atik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kıskançlıktan bir nevi var ki Allah sever. Bir kısmı da var ki Allah onu sevmez. Allah'ın sevdiği kıskançlık, kişinin mehariminden haram kılınmış bir fiil görmesiyle şüphe halinde duyduğu kıskançlıktır. Kişinin karısını kıskanması, anasını kıskanması, bacısını kıskanması, bu Allah'ın sevdiği bir şeydir. Nitekim
6: Sa'd bin Vakkas öyle diyor. Hani eğer benim evimden bir erkeğin çıktığını görüyüm, kılıcımla şunu, onun boynunu vururum dediğinde yanındakiler onu ayıplıyorlar. Bu ne kıskançlık diye. Allah Resulü diyor ki siz onu kıskanıyor musunuz? Vallahi ben ondan daha gayurum. Allah da benden daha gayurdur. Yani Allah da benden daha kıskançtır diyor. Evet. Allah'ın sevmediği kıskançlık şüphe olmadan kıskançlık duymasıdır. Aynı şekilde bir kısım gurur vardır ki Allah hoşlanmaz. Bir kısmı da var, Allah hoşlanır. Allah Teala'nın sevdiği gurur kişinin savaş sırasında ve sadaka verme esnasında nefsine güvenerek duyduğu gururdur. Allah'ın buğz edip sevmediği gurur ise taşkınlık ve övünme sırasında duyduğu gururdur. Nitekim hani burada ne demişti? Allah'ın savaş sırasında kişinin duyduğu gururu sever diyor. Bunun bir örneği var mı? Var. Uhud'da iki taraf arasında çarpışma kızıştığı sırada. Yani Kureyşlilerle Müslümanlar arasında savaş kızıştığı anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline bir kılıç alarak kılıcı kaldırıyor. Bunu benden kim alır diyor. Sahabiler ben diyerek onu almak üzere ellerini uzattılar. Herkes Allah Resulü'nden o kılıcı almak istedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra dedi ki bu kılıcı hakkını vermek üzere kim alır diye sorunca onu almaktan çekindiler. Bu sefer herkes geri durmaya başladı. Niye? Onun hakkını ödeyemem belki diye. Çünkü Allah Resulü ne demişti? Bunun hakkını ödemek üzere kim alabilir? Bunun hakkını yerine getirebilmek için bunu benden kim alabilir dediğinde herkes geri durdu. Ensardan Ebu Ducane radıyallahu anh ayağa kalktı. Ben onu hakkını vermek üzere alırım ya Resulallah dedi. Müslüm'ün Fedaül Bahs'ında geçiyor bu hadis. Sonra Ebu Ducane onun hakkı nedir ya Resulallah diye sordu. O kılıcın hakkı nedir? Peygamber Efendimiz onun hakkı eğilip bükülünceye kadar, yani o kılıç eğilip bükülünceye kadar düşmanla vuruşmandır buyurdu. Ebu Ducane kılıcı aldı, kırmızı sarığını çıkarıp başına sardı ve İslam saflarıyla müşriklerin safları arasında kurula kurula çalımlı çalımlı yürümeye başladı. Hani şu 40 bin at pehlivanlar var ya, meydana çıktı mıydı böyle endamlı endamlı yürürler ya. İşte Müslümanların saflarıyla kafirlerin safları arasında başlamış çalımlı çalımlı kurula kurula yürümeye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gururlu ve kibirli bir şekilde yürüdüğünü görünce bu öyle bir yürüyüştür ki Allah ona bu gibi durumların haricinde buğz eder dedi. Allah böyle yürüyüşü ancak böyle yerde sever. Allah yolunda savaşırken gururlanmayı ve kibirlenmeyi sever. Onun dışında mahveder Allah diyor böyle yürüyen insanı.
7: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
2: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
3: Kibri ve kibrin kötülüğünü ayet ve hadislerle bu kadar anlattıktan sonra biraz da kibrin çeşitlerinden bahsedelim dedik. Mesela kimler kibirlenebilir? Neyle kibirlenebilir? İlimle kibirlenilir. Ve kibrin en tehlikelisi de ilim adamının ilmiyle kibirlenmesidir kardeşler. Çünkü ilim adamı kibrin ne olduğunu bilmesi gerekir. Bilen adamdır. Çünkü ilim adamı Kur'an-ı Kerim'deki kibir ayetlerini bilen insandır. Hadis-i şeriflerdeki kibirle ilgili hadisleri bilen insandır. Dolayısıyla bunları bilmesine rağmen kibirlenirse, ilim adamının kibirlenmesi kibirlerin en büyüklerinden bir kibir olur kardeşler. Niye böyle olur? Çünkü kulun kötü niyetle ilme girmesiyle olur bu da. Yani Allah rızası için ilim öğrenme sebebiyle değil de kötü niyetle, ya o ilimle mevki makamlar elde etmek, ya para kazanmak, ya şöhret kazanmak için ilme girerse böyle insanlar kibirlenir. Ama Allah yolunda Allah'ın dinini öğrenip insanlara onu öğretmek ve Allah'ın dinine hizmet etmek niyetiyle ilim öğrenilirse o ona kibri değil tevazuyu aşılar. Ağırbaşlılığı aşılar kardeşler. Evet. Amel ve ibadetle kibirlenir insan. Bazı insanların ameli çok olur, ibadeti çok olur. Fakat bu ibadetiyle, bu ameliyle başkalarına karşı kibirlenir. Adam işte duha namazı kılar, 5 vakit namazdan sonra işte evvabin namazı kılar, teheccüd namazı kılar. Başkalarına sorar, sen teheccüd kılıyor musun? Sen işte evvabin namazı kılıyor musun? Sen duha namazı, ben şu kadar seneden beri hiç şey etmedim, geçirmedim. Hani günümüzde 3 aylar orucu tutanlar var biliyorsunuz. Adam gerile övünüyor, diyor ki ben şu kadar seneden beri 3 aylar orucu tutuyorum diyor. Birisi diyor ki, çocuğun birisi babasıyla teheccüd namazına kalkmış, şöyle pencerelerinden dışarıya bir bakmış, kendilerinden başka hiç kimsenin ışığı yanmıyor. Ya baba demiş, bu insanların yatıp da demiş hani namaza kalkmayıp uyumaları da ne kötü şey deyince, yani niye onlar teheccüd namazına kalkmıyor deyince, demiş ki keşke sen de yatıp uyusaydın da başkalarının gıybetini yapmasaydın demiş. Yani teheccüd namazı kılmak nafile bir ibadet değil mi? Kılarsan sevabı var, kılmazsan günahı yok. Ama onunla başkalarının gıybetini yapmak haramdır. Nafile bir ibadet işleyeceğim derken haramı işleyemezsiniz kardeşler. Güzellikle mağrurlanmak. Erkeğe yakışıklı denir, kadına güzel denir. Ama Arapçada her ikisine de güzel tabiri kullanılır. İşte kendi güzelliği ve yakışıklığıyla başkalarına karşı kibirlenir. Özellikle kadınlar bunu çok kullanırlar kardeşler. Var mı benden daha güzeli derler. Ben bu çevrenin tekiyim der. Malla kibirlenmek, malı çok olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili misaller vardır. Onlara şu iki cennet sahibini misal ver diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Birisinin işte bahçesinin çok olduğunu, öbürünün ise az olduğunu ve bu bahçesi çok olan insan, ben malca da evlatça da senden daha üstünüm diyor. O da diyor ki öbürü de, sen Allah'a karşı kibirlendin mi? Allah'a karşı nankörlük mü yapıyorsun? Bağına, cennetine girdiğin zaman, buradaki cennetten maksat bahçedir, cennetine girdiğin zaman tebarekallah deseydin ya, maşallah tebarekallah deseydin ya diyor. Ve bir gün sonra o bahçesine gittiğinde bahçesinin tarumar olduğunu görüyor. Allah-u Teala yerle bir ediyor bahçesini. Ekin biçmiş gibi yapıyor. Ve vardığı zaman ah keşke Rabbime karşı nankörlük yapmasaydım diyor. Ama geçti artık. Hani Nidelilerin bir sözü var ya, geçti borun pazarı, süreşeni Nide'ye. Ama artık orada Nide de yoktur kardeşler. Yani geçti borun pazarı derler de süreşeni Nide'ye yok artık. Süreşeni cehenneme var. Yürü bakayım cehenneme derler orada. O eşek bu dünyada Nide'ye doğru sürülebilir. Ama mahşerde artık ya Rabbi ne olur ya Rabbi bizi dünyaya bir daha gönder ya Rabbi diyecekler. Biz de peygamberine iman edelim, salih ameller işleyen müminler gibi biz de ameller işleyelim de senin huzuruna tekrar gelelim ya Rabbi diyecekler. Ama artık Allah diyecek ki buradan artık dönüş yoktur. Atın bunu, bunları cehenneme diyecek. Dolayısıyla kardeşler, kibirle ilgili ayetleri ve hadisleri söyledikten sonra insan niye kibirlenmemesi gerekir? Bakın kardeşler, İmam Gazali rahmetullah aleyh der ki sen kimsin de kibirleniyorsun? Bir idrar yolundan ana rahmine ulaştın. Öyle değil mi? Bir idrar yolundan ana rahmine ulaştın. Yine bir kanla dolu bir rahimde beslendin 9 ay boyunca. Pis bir rahimde beslendin 9 ay boyunca. Sonra yine bir idrar yolundan dışarıya çıktın. Damarlarında kan akıyor. Kan necis değil mi? Damarlarında kan var. Burnunda sümük var. Mesanende idrar var. Karnında dışkı var. Ve bütün bunların üstü deriyle kapatılmış bir cesetten ibaretsin sen. Öldüğün zaman da kokuşmuş bir leşe dönüyorsun değil mi? 2 gün sonra bir git bakayım kabrimi aç bakalım ne oluyor 2-3 gün sonra ya da bir hafta sonra. Sen busun diyor ey insan. Kime ve neye karşı kibirleniyorsun? Dolayısıyla kardeşler, bir insan kendisinin neden yaratıldığını, niçin yaratıldığını, nereye gideceğini, gittiği yerde kendisini neyin beklediğini eğer bilirse kibirlenmekten vazgeçer. Başka? Kibirden kurtulmak için Allah'ın kibirle ilgili ayetlerini okumak, onların tefsirlerini okumak, kibirden kurtulmak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okumak, kibirden kurtulmak için İslam büyüklerinin kibirle ilgili sözlerini okumak ve onların yaşantılarını okumak çok önemlidir kardeşler. Nitekim bir tanesi böyle çalımlı çalımlı yürüyormuş. Kim o? Söyleyeyim. Mutarrif bin Abdullah bir gün Muhallebi görür. Muhalleb isminde bir adamı görür. İpek bir cübbesi içinde çalım satmaktadır. Mutarrif ona der ki ey Allah'ın kulu, bakmış bunun çalımlı çalımlı yürüdüğüne, demiş ki ey Allah'ın kulu, bu yürüyüşün Allah'ın ve onun Resulünün gazabına vesile olan bir yürüyüştür demiş. Yani böyle yürüme demiş. Bunun üzerine Muhallep, yani o çalımlı çalımlı yürüyen kimse Mutarrife dönüyor, diyor ki beni tanımıyor musun diye sorar. Yani kendisi ünlü kişi ya. Bu da kim diyor beni eleştiren, bana tebliğde bulunan, bana emri bil maruf yapan da kim? Sen beni tanımıyor musun diyor. Bakın verdiği cevaba kardeşler. Esasında tanıyor onu. Bakın verdiği cevaba. Mutarrif de ona der ki tabii tanıyorum. Başlangıcın bir meni damlası, akıbetin kokuşmuş bir leş parçası, sen de bu iki uç arasında pislik yükü taşıyan birisin. Sen busun diyor, ben seni böyle tanıyorum. Bu ağır cevap altında ezilen Muhallep ağzını açmadan oradan uzaklaşır ve bir daha çalım satarak yürümez. Dolayısıyla karşıdaki en azından, yani o çalımlı şeyden adam yine biraz İslam'ı biliyormuş değil mi? Biliyormuş ki sesini çıkarmıyor. Bugün biz bunu birisine söylesek kalkar bizi döver belki. Olmadık. Çünkü dini bilmeyen insan çok tehlikeli duruma gelir. Dini bilmeyen insandan tartıştığın zaman, cahille tartıştığın zaman onun seviyesine düşersin. Onun seviyesine düştüğün zaman onda daha kötü duruma düşersin. Anlatamazsın. Karşındaki anlamadıkça kızarsın. Kızdıkça bu sefer sen de ne yaparsın? Hiddetlenirsin ve ona hakaret etmeye başlarsın. Sen de onun durumuna düşersin. Dolayısıyla kibir çok kötü bir ahlak gördüğümüz gibi ve kibir insanı kafir yapabiliyor. Rablık, ilahlık seviyesine çıkarabiliyor. Allah korusun, böyle olmasa bile, yani ilahlık ve Rablık sıfatına çıkartmasa bile ebedi cehennemlik yapabiliyor kardeşler. En azından bir Müslüman için kibirlenmek büyük günahtır kardeşler. Dolayısıyla bu az veya çok kibir vardır bizlerde. Yani hiç kendimizi soyutlamayalım. Az veya çok kibir vardır. Öyleyse bu kibrimizi törpülemeye ve bu kibrimizi kırmaya, bu kibrimizi ortadan kaldırmaya çalışmak mecburiyetindeyiz. Allah Azze ve Celle kibir gibi bir hastalıktan bizi muhafaza eylesin. Kibir gibi bir günahtan, kibir gibi helak edici bir sıfattan Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizi muhafaza etsin. Ama dediğim gibi dua fiiliyatla da desteklenmesi lazım. Yani dua yapacağız ama o duanın gereksinimini de yerine getirerek bu hastalıktan kurtulmaya çalışacağız kardeşler. Allah Celle Celaluhu bizleri sevdiği kullarının zümresine, razı olduğu kullarının zümresine katsın, günahlarımızı affetsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurüke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
4: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Vesvelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaş.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 285-286. Müminlerin duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar.
1: Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır.
0: Dediler: Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir.
1: Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
10: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes. Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden

olanların sözleri hala zihnimizde. Hani dar ağaçları kurulmuştu ya bundan yıllar önce ve şahitlik etmişti zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Özel F.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
7: Gülper Ek Değerler Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808 İşte bu kadar.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
6: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Bu Böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
1: Sevgili dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Yusuf'la Kulsadi Yüksel'in Bu Böyledir isimli eserine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, bu haftaki programımıza Sadaka Helal Maldan Olur başlıklı yazı ile başlıyoruz. Ebu Hureyre rivayet eder. Resulullah şöyle buyurur: Kim helal kazancından bir hurma değerinde bir sadaka verirse, işte Allah bu helal sadakayı sağ eliyle kabul eder. Sonra o tek hurma değerindeki sadakayı dağ gibi oluncaya kadar sizin birinizin sütten ayrılmış tayını büyüttüğü gibi sadaka sahibi için dikkatle büyütür. Seyyid Şerif Cürcani sadakayı şöyle tarif etmektedir: Sadaka Allah Teala tarafından karşılığında sevap verilen bağıştır. Kulların sadaka olarak verdiklerinden ancak helal kazançtan elde edilmiş olanı kabul buyuran Rabbimiz Allah Azze ve Celle, kendi rızasını kazanmak için sarf edilenlere karşılığını kat kat ve cennet olarak vereceğini beyan buyurur. De ki, şüphesiz benim Rabbim kullarından rızkı dilediğine genişletip yayar ve ona kısar da, her neyi infak ederseniz o Allah yerine bir başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Hayır olarak ne infak ederseniz kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın hoşnutluğunu istemekten başka bir amaçla infak etmezsiniz. Hayırdan ne infak ederseniz haksızlığa uğratılmaksızın size noksansız ödenecektir. Onlar ki mallarını gece gündüz gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Hiç şüphesiz Allah müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun üzerine gerçek olan bir vaattir. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Rabbimiz Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu helal rızıktan ahiret yatırımı olarak sadaka veren mümin Müslüman şahsiyet, karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek infak eder. Allah yolunda sadaka olarak verilen ve verilecek malın tümü helal yoldan kazanılması gerekir. Çünkü haram mal sadaka olmaz ve Allah bunu sadaka olarak kabul etmez. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: Her kim haram maldan toplar da sadaka verirse, bunun sevabı olmayacağı gibi vebali de boynuna olur. Ebu'l-Melih babası Usame bin Ümeyr'den rivayet eder. Resulullah şöyle buyurdu: Allah haramdan verilen hiçbir sadakayı ve abdestsiz su veya toprakla temizlenmeden de hiçbir namazı kabul etmez. Haram yoldan elde edilen malın ne sadakası ne de zekatı olur. O maldan sadaka ve zekat verilecek olursa o zekat ve sadaka Allah tarafından kabul olunmadığı gibi aynı zamanda sevap beklenirken bu hareketle günah da kazanılmış olur. Bunun böyle olduğunu önderimiz Resulullah beyan buyurmuştur. Bu hakikat Resulullah'ın beyanıyla gündeme gelmesinden sonra birileri çıkıp malını haram yollardan kazananlara "Siz Allah rızasına mallarınızı sadaka olarak sarf edin. Allah büyüktür, affedicidir. Sadakalarınızı kabul eder ve günahlarınızı affeder" diyecek olursa Allah ve Resulünü yalanlamış olur ki böylece kendisinin cehaleti ve yalancılığı ortaya çıkmış olur. Çünkü helal kazanç Rabbimiz Allah Teala'nın nas ile sabit olan bir emridir. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: Ey insanlar, şüphesiz ki Allah tayyiptir, tayyipten başka bir şeyi kabul etmez. Allah müminlere de Resullere emrettiği şeyleri emreder. Ey Resuller, helal olan şeylerden yiyin ve salih amellerde bulunun. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı pekala bilirim. Rabbimiz Allah Teala başka bir ayetinde şöyle buyuruyorlar: Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi olanından ve sizin için yerden bitirdiklerimizden infak edin. Alemlerin Rabbi Allah temizdir ve temiz olandan başkasını kabul etmez. Onun rızasını kazanmak için onun yolunda sadaka olarak infak edilecek şeylerin tümü helal ve temiz olmalıdır. Temiz ve helal kılınmış olan kazancı elde edebilmek içinse içine hile ve bir başkasının malı olan gasp edilmiş şeylerin karışmadığı alın teriyle çalışmak gerekir. Helal mal elde edebilmek için hem kişinin hem toplumun ve hem de işin helal üzere olması gerekir. Kişi mümin Müslüman ve işi helal olabilir fakat toplumun ekonomik düzeni haram üzere kurulmuşsa o iş ve o kişi haramdan kurtulamaz. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah şöyle buyurur. İnsanların yediği şeylerin en temizi kendi kazancından olanıdır ve kişinin çocuğu onun kazancındandır. İçine haram karıştırılmamış veya haramdan kazanılmamış servetinden yapılan sadaka, bir hurma değerinde bile olsa Allah onu bir dağ kadar büyüterek o kadar sevap ile karşılar. Helal ve temiz olarak kazanılmış ve karşılığını ancak Allah'tan beklemek kaydıyla Allah yolunda sadaka olarak verilmiş olan herhangi bir şey Allah'ın nezdinde bu kadar kıymetlidir. Helal yoldan kazanılmış ve helal olan yere sarf edilmiştir. Kabul edilen sadakanın şartı budur. Helal yoldan kazanılıp bile bile haram yola sarf edilen servet kişiye günah kazandırır. Velev ki iyi ve sadaka niyetiyle sarf edilmiş olsun. Bu iyi niyet, bu sadaka düşüncesi onun sarf etmiş olduğu haram yoldan elde edilen günahtan kendisini kurtaramaz. Kişi haram olan bir yolda malını telef eder ve helal malını kirletmiş olur. Bunun tersi de aynı sonucu ortaya çıkarır. Haram yoldan kazanılmış olan malı helal yola sadaka olarak harcamak bir sevap değildir. Çünkü haram mal ile ibadet yapılmaz ve sadaka verilse dahi kabul görmez. Allah ancak helal maldan sadaka kabul buyurur. Sağ eliyle alır ve onu karşılığında çok sevap verir. Bu konuda İslam alimleri şunları söylemişlerdir. Hattabi diyor ki, sağ elin zikredilmesi sadakanın hüsnü kabulünü göstermek içindir. Zira insanların örf adetine göre kıymetli şeyler sağ eliyle alınır. Tıbbi şunları söylemiştir. Resulullah sadakayı helal olmakla kayıtladıktan sonra bunu Allah'ın sağ eliyle kabul ettiğini bildirmiştir. Çünkü şeref hususunda helal ile yemin arasında münasebet vardır. Bundan dolayıdır ki Resulullah sağ elini temizlik için tahsis buyurmuştur. Davudi diyor ki, yani bir hurma tanesi tasadduk eden kimse daha kadar mal tasadduk etmiş gibi olur. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah'a bir kimse geldi ve ya Resulallah, ecir ve sevap yönünden hangi sadaka daha büyüktür dedi. Resulullah, senin sıhhatli, son derece cimri olduğun, fakirlikten korkar ve zenginliği emel edinir bulunduğun halde verdiğin sadakadır. Can boğaza ulaşıp, bu malın filan içindir, şu malın filan içindir deyinceye ve bunlar da mirasçıların oluncaya kadar sadakanı geri bırakma buyurdu. Allah yolunda ve Allah'ın rızası için verilecek sadaka önderimiz Resulullah'ın beyan buyurduğu vasıfta bulunulduğunda verilecek olursa ihlas ve iyi niyet üzere verilmiş olur. Kişi sıhhatliyken sadaka vermesi gerekir. Onun bu sadakası ihlas ve iyi niyettendir. Hastalandığı zaman Allah rızasına değil dünya menfaatine kavuşmak için sadaka verir. Cimriyken nefse emaresi onu Allah yolunda mal harcamaktan alıkoyarken vermelidir ki cimriliği ve nefsin engelini aşmış olsun. Fakirlikten korkar ve zengin olmayı hedefler halde bulunduğunda malından Allah yolunda sarf eder, sadaka verecek olursa, onun bu sadakası ihlas üzere verilmiş olur. Yoksa ölüm anı gelip çatınca malını dağıtmaya girişmesi, Allah için değil ölümden korktuğundan dolayıdır. O dağıtsa da dağıtmasa da malı varislerinindir. İslam'da miras hukuku bellidir. Neyi vasiyet edip edemeyeceği belli şartlara bağlanmıştır. Mümin Müslüman şahsiyet malını ve canını cennet karşılığında alemlerin Rabbi Allah'a sattıktan sonra tüm maldaki tasarrufu İslam ilkelerine göre düzenlemelidir. Allah ve Resulü nasıl emretmişse o şekilde davranmalıdır. Böylece Allah'ın rızasını kazanır, helal malını sadaka yaptıkça karşılığını ziyadesiyle alır. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirseydin de sadaka verseydim diyeceği bir zaman gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Ey iman edenler! İçinde alışverişin de, dostluğun da ve bir şefaatin de olmadığı bir gün gelmezden önce size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Kafirlerse zulmedenlerin ta kendileridir. Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Bu ayeti kerime inzal olunduğu vakit Ebu Talha ile Emirül Mü'minin İmam Ömer İbnül Hattab'ın tavırları çok güzel örneklerdir. İkisi de en güzel ve en değerli malları olan bahçelerini Allah yolunda infak etmişlerdir. Ebu Talha, Biruha isimli ve çok sevdiği bahçesini Resulullah'a arz ederek onun talimatı doğrultusunda hısımları arasında pay etmişti. İmam Ömer'in halis ve helal kazancının mahsulü olan bir hurmalığını Resulullah'a arz etmiş, bu çok güzel ve kıymetli hurmalığı Resulullah'ın talimatıyla vakfederek gelirinin ısımlarını verilmesi kaydıyla infak etmişti. Rabbimiz Allah'ın mümin Müslüman kullarına verdiği helal ve temiz rızıklardan onun rızası için harcamak katıksız imanın gereğidir. Mümin Müslümanların fakirlerine, ümmetin menfaatına çalışan İslam kurum ve kuruluşlarına, Allah yolunda cihad eden mücahitlere ve ailelere, ilim ehline ve İslami eğitim kurumlarına, Darül İslam'ın imarına ve benzeri yerlere harcanan sadakalar için Rabbimiz şöyle buyurur. Onlar ki mallarını gece gündüz gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar mahzun olmayacaklardır. Sadakalar Allah yolunda kendilerini vakfetmiş, yeryüzünde dolaşmaya gücü yetmeyen, hallerini bilmeyenin iffetli davranmalarından dolayı kendilerini zengin sandığı, seninse simalarından tanıdığın ve yüzsüzlük edip de insanlardan bir şey istemeyen fakirler içindir. Şüphesiz hayır türünden ne harcarsınız Allah onu layıkıyla bilir. Kıymetli İslam müfessirlerinden İbn Kesir bu ayetin tefsirinde şunları kaydediyor. Yani kendilerini tamamiyle Allah'a ve onun Resulüne veren, Medine'ye yerleşen ve fakirliklerini giderip ihtiyaçlarını karşılayacakları hiçbir gelir vasıtası olmayan muhacirlere verin. Darül İslam'da ümmetin imamının velayetinde, Darül Harp'te harp emirinin velayeti ve İslam cemaatinin tanziminde kurulan infak müessesesi sadakaların bir yerde toplanıp ehline dağıtılmasını sağlar. Bunun dışında mümin Müslümanlar kendilerince ayrıca sadakada bulunabilirler. Bütün bu iyilik ve hayır meselelerinde ilk önce sadaka edilecek malın helal ve temiz, bu malın elde edildiği kazanç yolunun helal ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Malın kazanılmasına haram karışmaması ve helal olması için ekonomi ve ticaret ortamının helal, yani Rabbimiz Allah'ın emrine uygun bir şekilde tanzim edilmesi gerekir. O bölgede alışveriş kuralları Allah'ın hükümlerine göre olmalı ki kazanç helal olsun. Eğer ekonomik kurallar ve ticaret anlayışı gayri İslami ve tağuti bir anlayış üzerine bina edilmiş, helal haram sınırları aşılmış, haramlar serbest bırakılıp kanunlaştırılmışsa orada helal kazançtan söz etmek çok zor bir durum arz eder. Memleket ekonomisi Allah'ın haram kıldığı riba, yani faiz üzerine temellendirilmiş ve faizsiz bir ekonomi anlayışının teklif edilmesine dahi tahammül edilmiyorsa orada helal kazancın durumu cidden çok müşkildir. Allah'ın kulları için serbest, yani helal kıldığı yasaklanıp haram, yani yasak kıldığı şeyler serbestleşip yasallaştığı bir ülkede içine haram karışmamış bir kazanç elde etmek kolay olmasa gerektir. Vatandaşların cebindeki paranın onlara gelmeden önce çıktığı ve beklediği kurumlar Allah'ın haram kıldığı faiz kurumlarıdır. Vatandaşın cebinden sonra yine uğrayacağı ve bloke olacağı yerler faiz kurumlarıdır. Yenilen ekmekten içilen suya kadar Allah'ın rızık olarak verdiği temiz nimetler faiz ile karıştırılmış, bulandırılmış ve helale haram sokulmuştur. İşgal edilmiş İslam topraklarında egemen olan gayri İslami güçlerin ekonomi anlayışı Allah'ın haram kıldığı faiz üzerine bina edilmiştir. Onlar faizsiz ve Allah'ın hükümlerine uygun bir ekonomi düzenini istemedikleri gibi böyle bir düzeni gündeme getirenleri de suçlu kabul edip haklarında yasal cezalar gündeme getiriyorlar. Egemen oldukları ülkelerde mustazaflaştırdıkları mümin Müslümanları yasalarına uymaya zorluyor, helal kazanç yollarını yasaklıyor, onları haram ile meşgul olmaya mecbur kılıyorlar. Bu esaret öyle zaman oluyor ki imanı zayıf olanları haram işler ile tamamen aynileştiriyor. Helal kazançlarına haram karışanlar günün birinde tamamen haram ile meşgul olmaya başlıyorlar. Bu kazançlar ve bu gelirlerden yapılan sadakanın ne bereketi ve ne faydası olabilir ki? Ahiret yatırımı niyetiyle sarf edilen bu servetlerin Allah tarafından kabulü söz konusu olabilir mi? Resulullah'ın şu beyanını tekrar hatırlayalım. Allah helal maldan verilen sadakadan başka hiçbir sadakayı kabul etmez. Her kim haram maldan toplar da sadaka verirse bunun sevabı olmayacağı gibi günahı da boynuna olur. Önderimiz Resulullah böyle buyurur. Bu böyledir ve biz muvahhid müminler böyle inanırız. Rabbimiz Allah bile bile faiz ile meşgul olanları, ekonomik hayatlarını faiz üzerine bina edenleri ve faizli bir ticaretten vazgeçmeyenleri, Allah ve Resulüne harp ilan edip savaştıklarını beyan buyurur. Allah ve Resulü ile harp halinde olup da bu savaşlarını, bu düşmanlıklarını devam ettirenlerin hali nice olur. Rabbimiz Allah, ülke ekonomisini perişan eden ve insanlık düşmanı olan faizle faizcileri şöyle beyan buyurur. Faiz diyenler ancak şeytan çarpmış olanların kalkışı gibi çarpılmış olmaktan başka bir tarzda kalkmazlar. Bu onların alım satım da ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faize bir son verirse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a aittir. Kim faize geri dönerse artık onlar ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır. Allah faizi yok eder de sadakaları arttırır. Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. İman edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve zekatı verenler, şüphesiz onların ecirleri Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve eğer inanmışsanız faizden arta kalanı bırakın. Şayet böyle yapmazsanız Allah ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tevbe ederseniz artık sermayeleriniz sizindir. Böylece ne zulmetmiş olursunuz ne zulme uğratılmış olursunuz. İnsanların mallarından artsın diye verdiğiniz faiz Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekatsa işte sevaplarını ve gelirlerini kat kat arttıranlar onlardır. Ondan nehyedildikleri halde faiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri nedeniyle böyle yaptık. Onlardan kafir olanlara pek acıklı bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin ve Allah'tan sakının. Umulur ki kurtulursunuz. Ve kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki merhamet olunasınız. Rabbimiz Allah'ın bu şekilde vasıflandırıp beyan buyurduğu ve insanlık alemi için çok zararlı olan faiz onun tarafından haram kılınmıştır. Allah'ın mutlak haram kıldığı ve insan emeğinin düşmanı olan faiz, İslam topraklarını işgal eden müstevli tağuti rejimler tarafından serbest bırakılmış, hatta resmileştirilip yasal hale getirilmiştir. Ülke ekonomisinin vazgeçilmez ve yasalar çerçevesinde emniyet güçleri tarafından koruma altına alınan faizden dolayı alınların terleri haram ile karışmıştır. Böyle haram ile karıştırılan kazançların bir bereketi olmadığı ve kalmadığı gibi ülke insanına bir fayda sağlamadığı bir yana zarar üzere zarar vermektedir. Gerek ferdi, gerek toplumsal ve gerekse ticari ahlakın bozulmasına vesile olan faiz, ülkede yaşayan her ferdin kazancına karışıyor ve ondaki bereketi yok ediyor. İnsandaki manevi cephe bu haram nesne ile sarsılıyor ve belli bir zamandan sonra kişi harama alıştırılmış oluyor. Afyon ve esrar gibi bağımlılık kazandıran faiz, belli bir zaman sonra Müslümanım diyen fertleri rahatsız etmemeye başlıyor. Vicdan azabı duymayan ve faize alıştırılan insan artık kazancın helal ve haramına dikkat etmez oluyor. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur. Muhakkak insanlara öyle bir zaman gelecek ki o vakit kişi eline geçirdiği malı helalden mi yoksa haramdan mı kazandığını düşünmeyecektir. Kişi eline geçirdiği malın haramdan mı helalden mi olduğunu düşünecek bir vakit bile bulamıyor zamanımızda. Çünkü her kazanca şöyle veya böyle faiz karışıyor, zulüm karışıyor ve haksızlık karışıyor. Eldeki tüm imkanlarla haramdan ve tağuti egemen güçlere yardım etmekten kaçmaya çalışan mümin Müslümanlar az da olsa faizin içine dalıyorlar. İstemeyerek de olsa mevcut gayri İslami rejimlerden dolayı faize bulaşan Müslümanlar çıkışı, kendilerini böyle haramlara bulaştıranlardan kurtulmakta arayacaklarına, dinlerinden taviz vererek tevil kapısını zorlayarak çare aramaya çalışıyorlar. Müslüman olduklarını söyleyen kitleler faizdeki ağır suçtan kurtulmayı deneyeceklerine ve bir çıkar yol bulmaya çalışacaklarına enflasyonu bahane ederek ve pasif faiz teorileri üreterek haram kılınan faizi meşrulaştırma yollarına sapmışlardır. Bu durum başlı başına bir zillet ve başlı başına bir felakettir. Semura bin Cündep'ten Resulullah şöyle buyurdu. Ben bu gece rüyamda iki kişi gördüm. Onlar bana geldiler, daha sonra onlar beni düz bir yere çıkardılar. Birlikte yürüdük, nihayet kandan bir nehrin üzerine geldik. O nehir içinde dikilmiş bir adam vardı. Nehrin kıyısında da bir adam vardı. Önünde bir takım taşlar vardı. Nehirdeki adam yüzerek sahile doğru gelip çıkmak isteyince sahildeki adam onun çenesine bir taş atıyor, nehirdekini eski yerine döndürüyordu. Çıkmak için sahile doğru gelmeye her girişimde bulunduğunda sahildeki hemen onun çenesine bir taş fırlatıyor, o da eski yerine dönüyordu. Ben o iki meleğe bu nedir dedim. Meleklerden biri o nehirde gördüğün kimse faiz yiyendir dedi. Faiz, mustazaf mazlum insanların kanlarının ve alın terlerinin sömürücü zalimler tarafından emilmesi ve sömürülmesinden başka bir şey değildir. Faizci kişiler, mazlum insanların kanlarında yüzen, onların alın terlerinden geçinen kişilerdir. Hayat nizamı olan İslam her zaman bu zulme ve sömürüye dur demiş, onları ortadan kaldırmak için gayret etmiş, mustazaf mazlumların hakkını korumuş ve adaleti sağlamıştır. Başta faiz olmak üzere her haksız kazancı haram kabul edip onların toplumda açtığı derin yaraları beyan ederek, yaraların ve yaralıların en ideal tedavi yöntemlerini de göstermiştir. Ebu Cuhayfe'nin oğlu Avn haber verip şöyle demiştir. Ben babam Ebu Cuhayfe'nin kan alma tedavisi yapan bir köle satın aldığını gördüm. Ben babama bu kan alma aletlerinin kırılma sebebini sordum. Babam Resulullah kan alma bedelinden kadın kölenin kazancından nehyetti. Ve yine Resulullah dövme yaptırana riba yiyiciye, riba kazancı yedircisine lanet etti. Suret yapan musavvir kişiye de lanet etti dedi. Abdullah bin Mesud şöyle diyor. Resulullah faiz yiyene de yedirene de lanet buyurdu. Ravi diyor ki ben katibine de şahitlerine de lanet etmedi mi dedim. Abdullah biz ancak işittiğimizi söyleriz cevabını verdi. Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah faizi yiyene, yedirene, katibine ve şahitlerine lanet etti ve bunlar eşittiler buyurdu. Emirül Mü'minin İmam Ömer İbnül Hattab faiz konusunda şunları beyan etmiştir. Son inen ayet faiz ayetidir. Resulullah da bu ayeti tefsir etmeden vefat etti. Artık siz faizi de faiz şüphesi bulunan muameleyi de bırakınız. İmam Ömer'in de beyan ettiği üzere helal haramla ilgili inen son ayet riba ayetidir. Bu ayetin hükmü sabittir, mensuh olması söz konusu değildir. Yegane önderimiz Resulullah veda hutbesi olarak meşhur olan hutbesinde faizin cahiliye adetlerinden olduğunu beyanla kaldırıldığını buyurmuş ve bütün cahiliye ilkelerinin, kanunlarının, tüzüklerinin ve törelerinin ayağının altında olduğunu belirtmiştir. Cabir bin Abdullah rivayet eder. Resulullah şöyle buyurur. Dikkat edin, cahiliyet işlerine ait her şey ayaklarımın altına konmuştur. Cahiliyet devrinin faizi de sakıttır. İlk iskat ettiğim faiz bizim yani Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir. Bu faizin hepsi muhakkak sakıttır. Süleyman bin Amr babası Amr bin el-Ahvas'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah'ı veda haccında dinledim şöyle buyuruyor.

yaşıyorsanız bu zulmün ortadan kaldırılması için gayret gösterin. Eğer faizli sistemi ortadan kaldıramayacak olursanız hem zulmetmiş hem de zulme uğramış olursunuz. Halbuki zulmün kendisi de Allah tarafından haram kılınmış, yani her türlüsü yasaklanmıştır. Zulmün işlenmesine göz yummak, ona rıza göstermek, zulüm işlemek kadar suçtur, günahtır. Ebu Zer şöyle anlatıyor. Resulullah'tan naklen Allah Tebareke ve Teala'dan rivayet ettikleri meyanda şunu rivayet etti. Allah buyurdu ki, ben zulmü kendime haram kılmışımdır. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Bundan dolayı birbirinize zulmetmeyin. Mümin Müslümanlar zulmün hiçbir türünü rıza göstermezler. Böyle zulümler ve zalimler ortaya çıkıp insanların haklarına tecavüz ettiklerinde mümin Müslümanların tümü onların aleyhine birleşir, zulmü ve zalimi ortadan kaldırmak için tüm imkanlarıyla mücadele ederler. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Rablerine icabet edenler, namazı dosdoğru kılanlar, işleri kendi aralarında şura ile olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edenler ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. Mümin Müslümanlar hangi ortamda olursa olsunlar ne zulmeder ne de zulmün işlenmesine rıza gösterirler. Zulmetmek ve zulme rıza göstermek mümin Müslümanın fıtratına aykırıdır. Bilindiği gibi en büyük ve korkunç zulüm Allah'a şirk koşmak olup bu suç asla affolunmayan bir suçtur. Bir toplumda ekonomiye en korkunç darbeyi vuran faiz, insan emeğine ihanet etmenin en alçakçasıdır. Allah'a ve Resulüne savaş açan faizci zihniyet, Allah'ın kullarını sömürmekten şeytani bir zevk alır. Bu konuda İmam Kurtubi meşhur tefsirinde şunları kaydeder. Yüce Allah'ın, şayet yapmaz iseniz Allah ve Resulü tarafından size karşı savaş açıldığını bilin buyruğu, faizi bırakmamaları halinde onlara yapılan bir tehdidi ifade eder. Savaşsa öldürme sebebidir. İbn Abbas'ın rivayetine göre kıyamet gününde faiz yiyene savaşmak üzere silahını al denilir. Yine İbn Abbas der ki, kim faize devam eder ondan vazgeçmezse Müslümanların imamının ondan tevbe etmesini istemek hakkıdır. Eğer vazgeçerse mesele yok değilse boynunu uçurur. Katade der ki, Yüce Allah faizcileri öldürmekle tehdit etmekte, bulundukları yerde öldürülmelerinin kanlarının mübah olduğunu ifade etmektedir. Denildiğine göre bu buyruğun anlamı şudur. Şayet sizler faizden vazgeçmezseniz Allah ve Resulüne karşı savaş açmış kimselersiniz. Yani sizler onların düşmanlarısınız. İbni Hüveyzi Mendat da der ki, bir şehir halkı helal görerek faiz alıp vermek hususunda anlaşsalar mürtet olurlar. Onlar hakkındaki hüküm irtidat edenler hakkındaki hüküm gibidir. Şayet bunun helal kabul ettiklerinden dolayı yapmayacak olurlarsa o vakit imamın onlarla savaşması caiz olur. Nitekim Yüce Allah şu buyruğunda bunu ilan etmiş ve böyle bir savaşa izin vermiş olduğu görülmektedir. Allah ve Resulü tarafından size karşı savaş açıldığını bilin. İmam Tabe'yi şunları beyan eder. Ayet-i Kerime faizin korkunç bir cinayet olduğunu ortaya koymaktadır. Bu cinayetin büyüklüğünü anlamak için Kur'an-ı Kerim'in faizcileri nasıl vasıflandırdığını dikkatle incelemek yeterlidir. Kur'an-ı Kerim faizcileri şeytanın çarptığı sara hastalığına yakalanmış, kendini yerden yere atan ve aklından zoru olan deliler gibi sağa sola yalpa yapan bir kimseye benzetmiştir. Faizcilerse Kur'an-ı Kerim'in bu tasvirine rağmen faizin zararlarını yok gibi göstermeye çalışmaktadır. Allah'ın bu kadar kötü olduğunu bildirdiği faizi meşru gören ve onunla muamele yapanların Allah ve Resulünün kendilerine karşı savaş ilan ettiğini beyan eden ayete rağmen faizle iştigal ederek Rablerine karşı savaşmayı basit bir olay gibi gösterenlerden ve o faizi helalmiş gibi takdim etmeye çalışanlardan daha zalim kim olabilir? Hangi Müslüman bu tehdidi duyduktan sonra faizli muameleye devam etmek ister? Bu ayeti kerimeyi duyduktan sonra yaptığından vazgeçip tevbe etmeyen, bu korkunç cinayeti işlemeye devam eden kişilere yazıklar olsun. İmanla faiz birbirinin zıttıdır, hiçbir zaman birleşmezler. İmam Kurtubi ve İmam Taberi'nin beyanlarından anlaşıldığı üzere faizli sistem ve faizciler Allah ve Resulüne dolayısıyla mümin Müslümanlara düşmanlık ilan etmişlerdir. İşgal ettikleri İslam topraklarında egemen olmuş ve Allah'a düşman olan faizli ekonomi sistemlerini hakim kılmışlardır.
Bundan dolayı faizin girmediği ve karışmadığı saf helal kazanç bırakmamaya çalışmışlardı.

0: onların bu ihanetleri asırlar önce önderimiz Resulullah tarafından haber verilmiş ve İslam milleti uyarılmıştır. Ebu Hureyre rivayet ediyor, Resulullah şöyle buyurur. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen hiçbir kimse kalmayacaktır. Kişi faiz yemese bile kendisine onun buharından buluşacaktır. İbni İsa onun tozundan ona bulaşacaktır dedi. Abdullah bin Mesud rivayet ediyor, Resulullah şöyle buyurdu. Faizden mal çoğaltan hiçbir kimse yoktur ki işinin akıbeti malın azalmasına dönüşmesin. İbn Abbas'tan rivayetle Resulullah meyvelerin olgunlaşmadan satın alınmasını yasakladı ve bir beldede faiz ve zina ortaya çıkınca oradakiler Allah'ın azabını kendilerine helal kılmış olurlar buyurdu. Allah'a ve Resulüne karşı harp etmek olan faiz sistemiyle uğraşan ve faizi ekonomilerinin temeli kabul edenlerin cezaları ve işledikleri korkunç cinayetin günahını şöyle beyan eder önderimiz Resulullah. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurur. Miraca götürüldüğüm gece karınları odalar gibi büyük olan bir kavim üzerine vardım. Bunların karınlarında dışarıdan görülen yılanlar vardı. Ben bunlar kimlerdir ya Cebrail diye sordum. Cebrail dedi ki bunlar faiz yiyicilerdir. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Faiz 70 çeşit günahtır. Bunların en hafifi erkeğin kendi annesiyle zina etmesi günahı kadardır. Allah rızası için Allah yolunda verilen sadakaların helal ve temiz yoldan kazanılması, içine faiz ve diğer haramların karışmaması gerekir. Bundan dolayı mümin Müslümanlar tüm imkanlarını kullanarak, el birliği ederek alın terlerine karıştırılan bu haramları ortadan kaldırmalı, kazançlarını haramlardan arındırmalıdırlar. Eğer böyle davranmaz, haramların egemenliğine rıza gösterir ve zillet hayatına devam edecek olurlarsa, ahiret yatırımı diye iyi niyetlerle infak ettikleri haram maldan sadakalarının kendilerine arzulanan faydasının olmayacağını bilmelidirler. Çünkü Allah helal maldan verilen sadakadan başka hiçbir sadakayı kabul etmez. Bu böyledir. Sevgili dinleyenler, sadaka helal maldan olur başlıklı bölüm ile birlikte olduk ve böylelikle bu haftaki programımızı da burada nihayete erdiriyoruz. Haftaya oruç kalkanına sığınmak başlıklı bölüm ile programımıza inşallah devam edeceğiz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz, selametle ve sağlıkla kalınız.
1: Böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Etrafınızdaki nimetlerin farkında mısınız? Sahip olduğunuz bedensel özelliklerinizi düşünün. Görebiliyor, duyabiliyor, konuşabiliyorsunuz. Allah tüm bunları yapabilmeniz için gözünüzü, kulağınızı ve dilinizi yaratmıştır. Aynı zamanda verdiği düşünme kabiliyetiyle sizi yeryüzündeki tüm canlılardan üstün kılmıştır. Peki size bunları verdiği için Allah'a şükrediyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

Sahabe, sahibe fiilinden mastar olarak dostluk etmek, arkadaş olmak manalarına gelir. Sahip, yani arkadaş kelimesinin çoğulu olarak ashab gelir. Sahabi de sohbet eden, arkadaşlık eden kişi demektir. Hadis ıstılahında ise sahabi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle peygamberliğinden sonra mümin olarak görüşen ve araya irtidat devri girse de mümin olarak vefat eden kimseye denir. Bu tariften anlaşıldığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle her görüşen sahabi değildir. Sahabi olabilmek için mümin olarak görüşmek ve mümin olarak vefat etme şartı vardır. Sahabe Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği son peygambere, ona indirdiği Kur'an'a ve din olarak da bütünüyle İslam'a inanan ilk nesildir. Bu iman ve inançları sebebiyle onlar Allah'ı kendilerine yegane Rab, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi de kendilerine eşsiz bir örnek ve önder olarak kabul etmişlerdir. İlk Müslüman nesil olma şerefine nail olan sahabe, Allah Celle Celaluhu'yu ve Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme itaatin, Kur'an ve sünnete uymaktan geçeceğinin bilincindeydiler. Gerçekten de sahabe, gerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında ve gerekse vefatından sonra ona uymayı, sünnetini yaşamayı kendilerine en büyük şiar edinmişlerdir. Hatta en önemsiz işlerde bile ona uymada gereken titizliği göstermişlerdir. Bundan dolayıdır ki sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine uyulması gereken en güzel örnek ve model kabul etmişlerdir. Böylelikle sahabe, yüce Allah'ın, şüphesiz Allah'ın Resulünde sizin için en güzel örnek vardır şeklindeki fermanına uyup, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rehberliğinde hayatlarını idame etmişlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yanında Allah Celle Celaluh'ten gelen Kur'an'ı insanlara beyan etmekle de vazifeliydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önce Allah Celle Celaluh'ten gelenleri tebliğ ediyor, daha sonra da ayetleri açıklıyordu. Bu duruma göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan bir Kur'an, canlı bir İslam, aynen uyulması gereken en güzel bir örnek konumundaydı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en güzel örnek yani usve-i hasene vasfı özellikle ibadetler bazında bizzat kendisi tarafından belirtilmiştir. Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız siz de öyle namaz kılınız. Hac menasikinizi benden alınız.

sahabe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ibadet olarak ne gördüyse aynen almış ve tıpkı onun gibi yapmaya çalışmışlardır. Hatta sahabenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uyması o dereceye varmıştı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını neyin adab, neyin rükûn olduğunu öğrenmeksizin, sebep, illet ve hikmetini bilmeksizin sormaksızın onlar da yapmışlar, aynı şekilde onun terk ettiğini onlar da terk ederek Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa sakının ilahi fermanına layıkıyla uymuşlardır.

0: Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına namaz kıldırıyordu. Ansızın nalinlerini çıkartıp sol tarafına koydu. Sahabe bunu görünce onlar da nalinlerini çıkartıp koydular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince "Sizi nalinlerinizi çıkarmaya sevk eden nedir?" diye sordu. Onlar "Senin nalinlerini çıkardığını görünce derhal bizler de çıkardık" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bana Cebrail aleyhisselam geldi ve nalinlerimde pislik olduğunu haber verdiği için onları çıkardım" buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altından bir yüzük edinmişti. Bunun üzerine insanlar da altın yüzük edindiler. Bir müddet sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Ben altından bir yüzük edinmiştim. Artık onu asla takmayacağım" buyurdu ve yüzüğü çıkarıp attı. Bunun üzerine insanlar da yüzüklerini çıkarıp attılar. Daha sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gümüşten bir yüzük edindi, insanlar da gümüş yüzük taktılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü minbere çıkınca cemaate "Oturun" buyurdu. Henüz mescide yaklaşan İbni Mes'ud bunu duyunca hemen mescidin kapısında olduğu yere oturdu. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Abdullah bin Mes'ud, gel" buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken daha mescidin dışında onun "Oturun" dediğini işiten Abdullah bin Revaha bunu duyar duymaz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbesini bitirinceye kadar mescidin dışında oturdu. Hazreti Peygamber onun bu hareketini öğrenince şöyle dua etti: "Allah Celle Celaluhu senin Allah'a ve Resulüne itaatteki azmini arttırsın." Bazı hanımları Nebi sallallahu aleyhi ve selleme vefatından sonra en önce kavuşacak olan hangimizdir deyince "O kolu en uzun olanınızdır" diye buyurdular. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer eşleri hangisinin kolunun daha uzun olduğunu tespit için kollarını ölçmeye başladılar. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin muradına göre bizim kolu en uzun olanımız Hazreti Zeynep idi. Çünkü o eliyle çeşitli işler yapıyor ve kazancını sadaka olarak dağıtıyordu.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin muvahhid müminlere, katıksız iman etmiş olan kullarına hitap ettiği Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinin gereği üzere direnmeye gayret ediyoruz. Ey iman edenler, Allah'tan geri şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ey iman sahibi olanlar, ey katıksız iman edenler, imanınızın gereği odur ki Allah'ın emirlerini yerine getirirken onun sizler için yasak kıldığı sınırlara yaklaşmama konusunda titizlik gösterirken İslam'a tamamen teslim olmuş, kitap ve sünnete teslim olmuş bir şekilde hayatınızı idame ettirip ve o teslimiyet üzere canınızı Rabbinize teslim edin. Yani iman durağı, tevhid durağı veya iman yolu, tevhid yolu, dost doğru olan hak yol, o yolda devam ederken Allah'a kulluk konusunda çok hassas olmak, hayat teslimiyetini gündeme getirdiği gibi ölüm teslimiyetini de baş göz üzere istenildiği, emrolunduğu şekliyle gerçekleştirmek muvahhid müminlerin kulluk vazifesidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
2: يا رحمن.
3: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
5: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Sadıklarla beraber olma mesuliyeti bir. Biz Müslümanlar için dinen Allahü Teala'ya verdiğimiz ahde sadakat gösterip sadıklarla beraber olma, sadıklardan yana tavır koyma mesuliyetimiz vardır. Rabbimiz buyuruyor: "Ey iman edenler, Allah'tan korkunuz ve sadık olanlarla, doğrularla beraber olunuz." Tevbe suresi 19. ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim çerçevesinde genel bir değerlendirmeye tabi tutuldukları zaman Allah'ın elçileri ve insanlığın hidayet önderleri olan peygamberlerin gerçekten dikkat çekici bir takım nitelik ve özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlar, anlatılmayanlar, Hazreti Harun, İbrahim ve İsa aleyhisselam gibi cemali, Hazreti Nuh ve Musa aleyhisselam gibi celali yapıda olanlar, ulul azm peygamberler, komuta yetkisi olanlar, komuta yetkisi bulunmayanlar, sonuç almış olanlar, alamamış olanlar, hatta öldürülenler, Nuh ve Lut aleyhisselam gibi hanımları kendilerine inanmayanlar, kitap sahibi olanlar, olmayanlar, bu ve benzeri farklılıklara sahip bulunan peygamberlerin hiç şüphesiz ortak oldukları özellikleri de bulunmaktadır. Allah'a kulluk ve tağuttan uzak kalma temel görevleri. Allah'a karşı saygılı olun ve bana uyun çağrıları. Ben Allah'ın size gönderdiği güvenilir elçiyim. Buna karşı sizden herhangi bir şey de istemiyorum diye kendilerini takdimleri. Nefsin bireyin terbiyesi, ümmetin, toplumun yönetimi gibi meşguliyet alanları. İlahlık iddiası ve Allah adına yalan söylemek gibi yetkisiz oldukları konular onların ortak niteliklerinin başında gelir. Peygamberlerin ortak sünnetlerinden birisi de inananlardan yana tavır takınıp sadıklarla beraber olmaktır. İnananlara sahip çıkmak Müslümanların da kıyamete kadar devam eden müştereklerindendir. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre hemen bütün peygamberler görev yerleri ve sürelerinde en büyük mukavemeti karşı koymayı o toplumların genellikle yönetici, önde gelen kesiminden görmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim'in mele diye tanımladığı bu takım, peygamberlere inanmakta fazla bir problem yaşamayan, sade insanları küçük görmüş ve peygamberlerden bu insanları çevrelerinden uzaklaştırmalarını, kendileriyle görüşmemeyi ön şart olarak istemişlerdir. Peygamberler de genel bir uygulama olarak inananlardan yana tavır alıp onlara kol kanat germişler. Müminlerle beraber olmayı tercih etmişlerdir. Hazreti Nuh'un şu sözleri hem bu tür istekleri hem de peygamberlerin bu istekler karşısında takındıkları tavrı ve inananlardan yana duruşlarının gerekçelerini yansıtmaktadır. Ey kavmim! Allah'ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahil bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim! Ben onları kovarsam beni Allah'ın azabından kim korur? Düşünmüyor musunuz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözleriniz hor gördüğü kimseler Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir diyemem. Onların kalplerinde olanı Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum. Hud suresi 29, 30 ve 31. ayet-i kerime. Peygamberler kendi davalarını insanlara takdim ederlerken hep şeffaf davranmışlardır. İnsanlara sadeliği ve samimiyeti tavsiye etmişlerdir. Zalimlerin, zorbaların, madde perestlerin hatırı için inananları terk etmemişlerdir. Bakınız, Rabbimiz, örnek ve önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şu talimat verilmiştir: sabah akşam Rablerine onun hoşnutluğunu dileyerek dua, ibadet edenlerle birlikte ol. Bunda sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız kötü arzularına esir olmuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Kehf suresi 28. ayet-i kerime. Müminlere karşı alçak gönüllü ol. Hicr suresi 88. ayet-i kerime. Sana tabi olan müminlere merhamet kanadını indir. Eş-Şuara suresi 215. ayet-i kerime. Dikkat edilirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de müminlerden yana tavır takınmakla emrolunmuştur. Hiçbir güç ve kuvvet bizi din kardeşlerimizden ayıramaz. Her yerde ve her zaman tercih hakkımızı sadakat sahibi, sadık müminlerden yana kullanmakla mükellefiz. İnanan insanlara kuşku ile bakan ve onları küçük gören, tabiatıyla kendilerini de o toplumun söz sahipleri, ekabirleri diye tanımlayan elitlerin ve egemenlerin hemen her devirde aynı tutum içinde oldukları tarihi ve sosyal bir gerçektir. Bu kaba tutumlarına çağdaşlık, modernlik gibi gerekçelerle kılıf uydurmaya çalışmaları ise egemen ve inançsız sınıfların beyin ve idrak sefaletlerini örtmeye asla yetmemiş ve yetmeyecektir. Tarihte Firavunların, Nemrutların, Ebu Cehillerin bir vasfı olan, özellikle tercih noktalarında hep kendileri gibi düşünen ve yaşayanları öncelemeleri, inananları ise ötelemeye çalışmaları ve kendileri için tehlike odağı görmeleri ne yazık ki günümüzün de çağdaş firavunlarının, Nemrutlarının, Ebu Cehillerinin en büyük modernlik saplantısı olarak gözükmektedir. Asırlar ve nesiller değişiyor ama küfrün mantığı değişmiyor. Dini değerleri dışlamak için modernitenin ya da monarklaşan resmi ideolojinin kimi ilkeleri gerekçe olarak ileri sürülmesi, inananlara yönelik tarihi tavrın güne yansıyan boyutunu oluşturmaktadır. Yani firavunluğun, Nemrutluğun mantık olarak hala devam ettiğini göstermektedir. Geçmişte böylesi ortamlar, peygamberlerin inananlara sahip çıkmaları, onlardan yana tavır koymaları ile düzelttiği gibi, bugün de aynı şekilde inananların tercih sorumluluklarını inananlardan yana kullanmalarından başka düzelme ve düzeltme yolu olmadığı açıktır. Sadıklardan yana tavır takınmak, hainlerin saltanatına nokta koymaktır. Yani hainlerin saltanatını sona erdirmenin çaresi, Müslümanların yardımlaşması, dayanışması ve her halükarda müminlerden yana tavır takınmasıdır. Sadıklarla beraber olma mesuliyeti 1. Mustafa Çelik.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevyadu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 176. sayfası ve devamı üzerinde duracağız. Efendim, bu sayfada, sayfa 176'da, sayfa başında 4 numaralı alıştırmayı görüyoruz. İkra ma yeli başlığıyla verilen, aşağıdakileri oku anlamındaki bu alıştırmada bir takım cümleler var. Bunları okumamız isteniyor. Birinci cümle okuyarak başlayalım. Meta tasilu ta'iratu min Paris? Uçak Paris'ten ne zaman geliyor anlamındaki bu soruya şöyle cevap verilmiş. Tasilu fissa'atil hadiyete aşrate ve nasfi, saat 11.30'da geliyor. Meta tasilu ta'ira min Paris? Uçak Paris'ten ne zaman geliyor? Tasilu fissa'atil hadiyete aşrate ve nasfi, saat 11.30'da geliyor. El cümletü thaniye, ikinci cümle. Yecibu aleyna en nefhemel Kur'anel kerime ve ne'mele bihi. Yecibu aleyna en nefhemel Kur'anel kerime. Kur'an-ı Kerim'i anlamalıyız. Kur'an-ı Kerim'i anlamamız gerekir. Ve ne'mele bihi, ve onunla amel etmemiz gerekir. Kur'an-ı Kerim'i anlamamız ve onunla amel etmemiz gerekir. Cümletü salise, kâle li at-tabibu, doktor bana şöyle dedi. Vâ hâzel kursa alel lisâni thumme bla'hu. Bu hapı dilinin üzerine koy, sonra onu yut. Doktor bana bu hapı dilinin üzerine koy ve sonra onu yut dedi. El cümletur rabi'a, seteciduni fil beyti ba'de salatil işa'i inşallah. İnşallah yatsı namazından sonra beni evde bulacaksın. El cümletul hamise, beşinci cümle. Qif huna ya sa'iqu, ene uridu en enzile. Burada dur şoför. Bir de bey ekleyelim hadi. Burada dur şoför kardeş, şoför bey. Bu kardeş ve bey ifadelerini ben ekliyorum. Ene uridu en enzile, ben inmek istiyorum. Evet, şoför burada dur, ben burada inmek istiyorum. Ene uridu en enzile, ben inmek istiyorum. El cümle sadise, altıncı cümle. Zin li kilu giramen mine sukkeri ya bakkal. Bakkal bana 1 kilogram şeker tart. Bakkal benim için, bana 1 kilogram şeker tart. Parantez içerisinde verilen ifadeyi de okuyalım. Ve yecuzu zinni kilogramen min. Zinli yerine zinni demek de caizdir şeklinde bir açıklama yapılmış. El cümletü sâbi'a, yedinci cümle. Ya Selma, da'i hâzel kitâbe alâ mektebi. Selma, bu kitabı masamın üzerine bırak. Selma, bu kitabı masamın üzerine bırak. El cümletü thâmine, sekizinci cümle. Limâzâ taqifu hunâ ya ahî. İclis, Kardeşim burada niçin duruyorsun? Ayakta duruyorsun, otur. Limâzâ taqifu hunâ ya ahî, eclis. Kardeşim burada niçin ayakta duruyorsun? Otur. El cümletü tâsi'a, lâ taqif fit tarîki, yolda durma. La taqif fit tariqi, yolda durma. El cümletul aşira, 10. cümle. Kale Allahu azze ve celle fi surati sebe. Allah azze ve celle, aziz ve celil olan Allah, Sebe suresinde şöyle buyurmuştur. Bismillah. Ya'lemu ma yedicu fil ardı ve ma yahrucu minha. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ ف۪يهَا وَهُوَ الرَّح۪يمُ الْغَفُورُ. Evet, bu ayet-i kerime Mushaf-ı Şerif'te 34. sırada yer alan Sebe suresinin 2. ayeti. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimenin meali şöyle sevgili öğrencilerim. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا. O, yerin içine gireni ve ondan çıkanı bilir. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ ف۪يهَا. Gökten ineni ve oraya çıkanı bilir. وَهُوَ الرَّح۪يمُ الْغَفُورُ. O, esirgeyen, bağışlayandır. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimenin topluca meali şöyle efendim. O, yerin içine gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya çıkanı bilir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. 11. cümleye geçiyorum. El cümletul hadiyete aşrate. Ve kâle teâlâ fî sûreti şûrâ. Yüce Allah Şura suresinde şöyle buyurmuştur. Mushaf-ı Şerif'in tertip sırasında 42. sırada yer alan Şura suresinin 49. ayet-i kerimesi, bu okuyacağım ayet-i kerime. Bismillah. Lillahi mulku semavati vel ard. Yahluku ma yasha. Yehebu limen yasha u inasen ve yehebu limen yasha u zukur. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimeyi anlamaya çalışalım efendim. Lillahi mulku semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Yahluku ma yeşa'u, dilediğini yaratır. Yehebu limen yeşa'u inasen ve yehebu limen yeşa'u zukur. Dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Okuduğumuz ayet-i kerimenin topluca meali şöyle sevgili öğrencilerim. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Sayfa 176'da yer alan 4. alıştırmayı tamamladık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 177'ye geçelim. Sayfa 177'de sayfa başında 5. alıştırmayı görüyoruz. Teemmelil emsiletel atiyyete lil ismil musaggar. Aşağıda ismi tasgir için, küçültme ismi için verilen örnekleri incele anlamında bir başlık görüyoruz. Arapça sarf bilgisi kitaplarında ismi tasgir diye adlandırılan bir konu başlığı yer alır. Burada bununla ilgili birkaç örnek paylaşılmış sizinle. Vuleydun, veledun sagirun anlamında bir kelimedir denilmiş. Vuleydun, çocukcağız demek. Veledun sagirun, yani küçük bir çocuk. Sonra nuheyrun, nehrun sagirun anlamındadır. Küçük nehir, nehircik diye de tercüme edebiliriz dilimize. Küçük bir nehir. Sonra cübeylun, cebelun sagirun anlamında küçük dağ. Küleybun ise köpekçeyiz. Küçük bir köpek, kelbun sagirun anlamında. Fuaylun vezninde kullanılan küçültme ismi diye tercüme ettiğimiz ismi tasgir sigasında karşımıza çıkan isimlerdir. Arapça sarf kitaplarında bu konu başlığı esme tasgir diye verilir. Peki şimdi bununla ilgili yukarıda verilen Vuleyd, Nuheyr, Cübeyl ve Küleyb kelimelerinden bu örneklerden hareketle 6. alıştırmada bizden isteneni yerine getirelim. Sagir el esma el atiyete. Sagir el esma el atiyete aşağıdaki isimleri tasgir yap, küçültme ismi yap anlamında bir talimat var. Raculun kelimesini, raculun ismini yukarıda verilen dört örneğin vezni olan fuaylun veznine aktardığımızda ruceylunu elde ederiz. Raculun, ruceylun. Ne yaptık? Küçülttük. Adamcağız şeklinde küçülttük. Bu anlamı verecek şekilde. Peki tıflun, bunu küçültelim şimdi. Küçültme ismi yapalım. Fuaylun veznine aktaralım. Tufeylun olsun. Tıflun ismi tasgir sigası tufeylundur. Sonra kalemun, küçük kalem anlamını verecek şekilde, küçük bir kalem anlamını verecek şekilde bunu fuaylun veznine aktararak kuleymun kelimesini elde ederiz. Sonra küçük yıldız, küçük bir yıldız anlamında efendim nüceymunu elde ederiz. Burada verilen necm kelimesinin ismi tasgiri olarak. O halde raculun isminin ismi tasgiri ruceylun, tıflun, tufeylun, kalemun, kuleymun ve son olarak necmun, nüceymun şeklinde ismi tasgiri yapılır. Şimdi geldik 7. alıştırmaya. Teemmelil emsiletel atiyete lismi tafdili. Aşağıda ismi tafdil için verilen örnekleri incele şeklinde bir başlık görüyoruz. İsmi tafdil de yine sarf kitaplarında, yani kelime bilgisi alanını konu edinen kitaplarda üstünlük ismi yahut üstünlük sıfatı başlığıyla ya da anlamıyla diyeyim, bu anlamla tercüme edebileceğimiz ismi tafdil başlığıyla karşımıza çıkar bu konu. İsmi tafdil üstünlük sıfatı demektir. Peki bakalım şimdi örneklerini ele aldığımız zaman daha iyi anlayacaksınız. Galil az demek biliyorsunuz. Ekallu daha az. Ekallu daha az. Şedidun şiddetli. Eşeddu daha şiddetli. Lezizun lezzetli. Elezzu daha lezzetli. Habibun sevgili. Ehabbu daha sevgili anlamında tercüme edilir. Şimdi konunun detayları verilmemiş. Sadece ismi tafdil diye adlandırılan efendim isimlerin ef'alu vezninde geldiği burada verilmiş. Ef'alu. Mesela kebirun ekberu, sagirun asgaru, cemilun ecmelu, seri'un esra'u gibi. Peki burada verilen ekallu kelimesini, galilden elde edilen ekallu'yu az önce daha az anlamıyla tercüme ettim. Bunu yerine göre en az şeklinde anlamak da mümkün. Cümlede kullanıldığı, bulunduğu yere göre. Eşeddu kelimesini az önce daha şiddetli anlamıyla tercüme ettim. Bunu yerine göre en şiddetli şeklinde bir anlamla tercüme edebileceğiz. Elezzu daha lezzetli dedim az önce. Yerine göre peki ne diyebileceğiz? Artık durumdan vazife çıkararak siz ne diyeceğimi kestirin, tahminde bulunun. En lezzetli anlamıyla tercüme edebiliriz. Cümlede bulunacağı, bulunduğu yere göre. Ehabbu için az önce ne dedik? Daha sevgili, daha sevimli. Peki ehabbu'yu cümlede bulunduğu yere göre en sevgili, en sevimli anlamıyla tercüme edebiliriz. 8. alıştırma ikra mayeliği başlığına taşıyor. Aşağıdakileri oku. Burada bir takım cümleler verilmiş. Bu cümleleri okumamız istenmiş bizden. Toplam 7 cümle var bu alıştırmada. 8. alıştırmada. Peki okuyalım bakalım. Bu alıştırmada, 8. alıştırmada verilen cümlelerde yanlış görmüyorsam ismi tafdil ile ilgili örnekler var. Birinci cümle. Bakiye ekallu min saatin. Bir saatten daha az kaldı. Bakiye ekallu min saatin, bir saatten daha az kaldı anlamında bir cümle. Burada ekallu kelimesinin altını çizebilirsiniz. İsmi taftil olması münasebetiyle. El cümletü saniye, ikinci cümle. El burtukalu lezizun ve tufahu elezzu minhu. Portakal lezzetli, elma ise ondan daha lezzetli anlamında bir cümle. Portakal lezzetli, elma ondan daha lezzetli. Peki el cümletü salise, üçüncü cümle. Ebi habibun ileyye ve ummi ahabbu ileyye minhu. Babam bana sevgilidir, benim yanımda sevimlidir. Benim için sevimlidir, sevgilidir anlamında. Ebi habibun ileyye ve ummi ahabbu ileyye minhu. Annem ondan daha sevgili, daha sevimlidir anlamındaki cümlede ehabbu'nun altını çizelim. İkinci cümlede elezzu'nun altını çizmediysek onu çizelim. Üçüncü cümlede ehabbu'nun altını çizelim. El cümletur rabi'a, dördüncü cümle. El berdul yevme eşeddu, soğuk bugün daha şiddetli anlamındaki bu cümlede ismi taftil sigasında olan isim eşeddu. Zaten yukarıda verilen örnekler içerisinde var. Bunun altını çizelim. El cümletul hamise, beşinci cümle. Ma ehabbu durusi ileyke, senin için derslerin en sevimlisi, sana en sevimli gelen ders hangisi? Derslerin en sevimlisi nedir? Bu sorunun cevabını muhatabımız şöyle vermiş. Ehabbu durusi ileyye el Kur'anul kerimu. Bana derslerin en sevimlisi Kur'an-ı Kerim'dir. Burada ehabbu'nun altını çizelim. El cümletü sâdise, altıncı cümle. Kânet tullâbu kalîlen emsi vel yevmehum akallu. Dün öğrenciler azdı, bugün onlar daha az anlamındaki cümlede ekallu kelimesinin altını çizelim. Yedinci cümle, el cümletü sâbi'a. Men ehabbun nâsi ileyke, sana insanların en sevimlisi kimdir anlamındaki bu soruya muhatap olan şahıs bu sorumuzu şöyle cevaplamış. Ehabbun nâsi ileyye Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme. Bana insanların en sevimlisi Allah'ın elçisi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, salat ve selam onun üzerine olsun. Evet, bana insanların en sevimlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir anlamındaki bu cümlede de efendim hem sorusunda hem cevabında ehabbu ismi taftili kullanılmış. Bunun altını çizelim. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 177'de yer alan alıştırmaların üzerinde de durduk. Bu bölümü, bu sayfayı tamamladık. Şimdi sayfa 178'e geçelim lütfen. Bu sayfada, sayfa 178'de, sayfa başında 9. alıştırmayı görüyoruz. Teemmel mayeliği, aşağıdakileri incele anlamında. Eynel kitabu, kitap nerede? Ha huve da, işte diye tercüme edebileceğimiz bir ifade. Ha huve da. İki, hemen sol tarafta haza huve ya da huve haza şeklinde verilen bir ifade görüyoruz. Daha önceden biz bunu gördük. Haza huve, hazihi hiye veya hazihiye ifadelerini biliyoruz. Eyne saatu, saat nerede? Ha hiye zi şeklinde cevap verebiliriz. Bize saat nerede sorusunu soran kişiye elimizdeki saati veya işte onun rahatça görebileceği bir yerde bulunan bir saati işaret ederek ne diyoruz? Ha hiye zi diyoruz veya ha zi hiye diyoruz. Eyne İbrahim? İbrahim nerede? İbrahim ben buradayım anlamında ha ene za diyor. Ha za ene gibi düşünelim bunu. Ha ene za ne demekmiş? İşte buradayım gibi bir anlam taşıyor. Peki burada 3 satırlık bir açıklama var. Yetezaherul müderrisu bil bahsi an şey ismuhu müzekker fe yekul ahadut tullabi ha huve zâ. Thumme yetezaheru bil bahsi an şeyin ismuhu müennes ve yekul ahadut tullabi ha hiye zî. Üçüncü satırda da ثُمَّ يَتَظَاهَرُ بِالْبَحْثِ عَنْ طَالِبٍ وَيَقُولُ الْمَبْحُوثُ عَنْهُ نَفْسُهُ هَا اَنَا ذَا. Peki burada sizden istenen nedir ya da size verilmeye çalışılan mesaj nedir, onu açıklayayım. Bu okumuş olduğumuz 3 satırda söylenen şu sevgili öğrencilerim: öğretmen adı müzekker olan bir şeyi arar gibi görünür. يَتَظَاهَرُ الْمُدَرِّسُ بِالْبَحْثِ عَنْ شَيْءٍ اِسْمُهُ مُذَكَّرٍ. Öğretmen adı müzekker olan bir şeyi arar gibi görünür. فَيَقُولَ اَحَدُ الطُّلَّابِ. Ve öğrencilerden birisi هَا هُوَ ذَا. İşte burada aradığınız şey. هَا هُوَ ذَا. İşte o veya işte bu şeklinde bir anlamla هَا هُوَ ذَا diye cevap verir. ثُمَّ يَتَظَاهَرُ بِالْبَحْثِ عَنْ شَيْءٍ اِسْمُهُ مُؤَنَّثْ وَيَقُولَ اَحَدُ الطُّلَّابِ هَا هِيَ ذِي. Sonra öğretmen adı müennes olan bir şeyi arar gibi davranır, arar gibi görünür ve öğrencilerden birisi هَا هِيَ ذِي diye cevap verir. Üçüncü satırdaki cümlede söylenen de şu: öğretmen bir öğrenciyi arar gibi davranır ve aranan öğrenci kendisini ortaya çıkararak هَا اَنَا ذَا işte ben ya da ben buradayım türünden bir anlamla هَا اَنَا ذَا diye cevap verir. Efendim sayfa 178'de 9. alıştırmayı tamamladık. 10. alıştırmaya kadar geldik. 10. alıştırmada aşağıda boş bırakılan yerleri efendim tamamlamamız isteniyor. Bu alıştırmaya giriş yapmayayım. Programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi tamamladık. Programın gelecek bölümünde inşallah bu alıştırmadan, sayfa 178'de yer alan 10. alıştırmadan devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek umut ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: En güzel ezgi.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

De ki, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Çirkin kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Yetimin malına yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zamanda yakınınız da olsa adil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Es salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, bugün inşallah yeni bir kitaba başlıyoruz ders olarak. Kitabın adı Davet Fıkhı, Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydani'nin eseri. Gerçekten davetle alakalı, davet fıkhıyla alakalı çok ayrıntılı ve güzel bir şekilde yazılmış bir eser. Bu eseri ilk bölümü, birinci bölümü, birinci cildinin birinci bölümü İslam ümmeti hidayete ve ıslaha çağıran davetçiler adında ve temel kavramlarla, davetle alakalı temel kavramlarla inşallah başlıyoruz. Bu temel kavramlar davet, tebliğ, hatırlatma, öğüt, yani hatırlatma ve öğüt, nasihat, irşat, iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak, kötülükten sakındırmak. Evet, davetle başlayalım. Davet, kelime anlamı olarak bir şeye ve bir işe çağırmak anlamına geliyor. Yani inanç olarak ya da sözle ya da davranışla yapılması ya da terk edilmesi istenen bir şeyin ısrarla ve muhatabın bu çağrıya olumlu cevap vermesi için teşvik ederek istemek anlamına geliyor. Yani bir inancımız var, bir söz ya da davranış ortaya koymak istiyoruz. Karşımızdakinin bir inancı, sözü ya da davranışı benimsemesini istiyoruz. Bunun için onu teşvik ederek ondan olumlu cevap vermesini, icabet etmesini istemektir. Enfal suresinde Allah-u Teala davet kelimesini lügat anlamıyla kullanıyor. Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun buyuruyor Allah-u Teala. Şimdi davet çok farklı farklı olabilir. Yani yakındaki kimse için kısık sesle, uzaktaki kimse için yüksek sesle. Kimisine söz yoluyla, kimisine yazılı olarak, kimisine hal diliyle, kimisine kal diliyle, yani söz diliyle olabilir davet. Dolaylı veya doğrudan davet yapılabilir. Teşvik etmek olabilir. Ya da bir şeyden uzak tutmak için çeşitli vesileler edinilebilir. Bunların neticesinde bir şeye yönelmek ya da kaçınmak için insanların duyguları harekete geçirilmeye çalışılır. İşte bu davettir. Şimdi İslam'daki davetin mahiyeti nedir? İslam'a davet, kişinin inanç olarak, inanç kimliği olarak İslam'ı benimsemesi, bunu kavli olarak, fiili olarak, zahir ve batında da hayatına yansıtmasını ısrarla istemek, bunu teşvik etmektir. Davetin tanımı budur. İslam'da bir davet fıkhı ve ilmi de vardır. Özellikle son zamanlarda iyice dallanmış, budaklanmış bir ilimdir. Kişinin inancını İslam olarak tercih etmesi, bunu kavli olarak, fiili olarak hem zahirinde hem batınında benimsemesi için gerekli olan uslubu, metodu ve bunun erkanını kapsayan, belirleyen ilimdir diyebiliriz. Davet fıkhı, davet ilmi için. Şimdi İslam daveti ilk başta İslam'a davet gayrimüslimler için denilebilir. Ancak durumu gayrimüslimlere benzeyen, çeşitli yönlerden gayrimüslimlere benzemiş olan Müslümanlar için de geçerlidir. Bunlara bu tarz Müslümanlara yapılması da mümkündür davet. İkinci kavram tebliğ kavramı. Tebliğ, dil bakımından birisinin bir şeyi, herhangi bir şeyi birine ya da bir yere ulaştırması anlamına gelir. İletmesi anlamına gelir. Buna tebliğ diyoruz kelime olarak. Mesela diyebiliriz ki falan kimse sözlü olarak ya da yazılı olarak Allah'ın dinine ondan bir bilgi ya da bir öğretiye yahut ondan gelen bir bilgiyi insanlara ulaştırdı ve iletti deriz. Bu cümle kitapta geçen bir cümle. Şimdi burada şöyle diyelim, davetçinin ilettiği bilgiler, bilgi iletmesi. Birini davet ediyoruz, davetin tanımını verdik. Karşımızdaki kişinin muhatabı İslam'a, İslami davranmaya çağırmak, istemek, bunun için ısrar etmek. Tabii ki buradaki ısrarın bir ölçüsü var. Yani buradaki ısrardan kasıt sebat diyebiliriz. Bunu yaparken bunun aslında aşamalarından belki biri, belki rükunlarından biri ve en önemlisi belki iletmek, bilgiyi iletmek, tebliğ etmektir. Dolayısıyla bir bu bilgi iletildiğinde karşı tarafa, muhatap artık Allah-u Teala'ya karşı bir sorumluluk sahibi olur. Onda bir bilgi, bir hüccet, bir delil ikame olmuş olur. Onda sağlamlaşmış olur. Dolayısıyla tercihlerinin sonucunu, itaatinin ya da isyanının neticesinden artık mesul olur. Sorumlu olur. Dolayısıyla karşılığını görür. Şimdi bir kişi Müslüman olduğu zaman, yani ona İslam'la alakalı en azından temel bilgi, tevhid gibi temel bilgiler iletilip, yani tebliğ edilip, o kişi davete icabet ettikten sonra, ondan sonra öğrenmesi gereken şeyleri öğrenmesi de ona vacip olur, onun için elzem olur artık. Dolayısıyla bir Müslüman, mesela biz genelde davet tebliğ dediğimizde kendimizi hep davetçi ve tebliğci konumunda görüyoruz. Öyle de görmeli Müslüman. Ama bazen öyle bir durum olur ki bir bilgi, bir hak, bir hakikat bize tebliğ edilmiş olur. Aynı şekilde bu bilgiyle bizim de kendimizi yetiştirmemiz, eğitmemiz, yeri geldiğinde eğer kirlendiysek temizlememiz icap eder. Dolayısıyla tebliğ, bilgiyi iletmek ve bu bilgiyi ilettikten sonra sorumluluğun başlaması, aşaması diyebiliriz. Üçüncü kavram, hatırlatma ve öğüt. Şimdi bir şey tebliğ edildi. Davet edilen dinin kuralları, onunla alakalı bazı bilgiler tebliğ edildi. İzah edildi. Bunun ardından bu izahın, bu bilgiyi iletmenin yenilenmesine ve yinelenmesine, tekrar edilmesine hatırlatma diyoruz aslında. Dolayısıyla hatırlatılan şey muhatabın unutmuş olduğu ya da belki zihninin arka planında kalan, belki nefsinin, kitapta geçen ibareyi söylüyorum, nefsin köhne çukurlarından birinden yeniden kurtarılıp gündeme gelmesi sağlanır bir bilginin. Çünkü olabilir dedi, yani pek çok kişi pek çok şeyi öğrenebilir hayatında ama çeşitli vesilelerle unutabilir. Bazı bilgiler, bazı hakikatler, bazı hususlar arka planda kalabilir, gaflete düşebilir. Dolayısıyla onun tekrardan hatırlatılmasına ihtiyaç vardır. İşte hatırlatmanın önemi buradan geliyor. Sözlükte ne gibi bir anlamı var? Önceden zihnin kaydettiği bir şeyi yeniden tekrar etmek suretiyle, yani tekrar ettiği zaman zihnin ön perdesine diyelim, biz bunu bilinç düzeyine de diyebiliriz. Yani bilinç düzeyine getirilmesi. Zihnin ön perdesine getirip zihinde canlanmasını sağlamak. Kişinin ihmal ederek, terk ederek ya da belki bazen acizlik sebebiyle, bazen nefsani sebeplerden ötürü bir şeyi unutmuş olabilir. İşte hatırlatmak, hatırlamak unutmanın zıttıdır aslında. Dolayısıyla o unutulan şeyi hatırlatmış oluruz. Bu hatırlatmak da önemli bir bilgidir. Önemli bir aşamadır ve görevdir. Şimdi tabii unutmayı engelleyen en önemli şey nedir bir Müslümanın hayatında? Aslında Kur'an okuması, namazlarda Kur'an'ı okuması, ayetleri ezberlemek. O yüzden ayetlere ve naslara genel anlamıyla bu yüzden tezkira da denilmiştir. Hatırlattığı için tilavet ediliyor, tekrar ediliyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın kullarından istekleri tekrar tekrar hatırlatılmış oluyor. Burada hatırlama, zikir, tezkira önemli bir kavramdır. Buyuruyor ki Allah-u Teala Müddessir suresi 49. ayette, böyleyken onlara ne oluyor da hatırlatmadan veya öğütten yüz çeviriyorlar. Hatırlatma ve öğüt birbirine yakın anlamlarda değerli kardeşler. Bir Taha suresinin ilk ayetleri, Taha, biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir hatırlatma veya öğüt olsun diye indirdik. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an'ı Allah'a karşı korkuyla, bu korku haşiyet duygusu, haşiyet duygusu içerisinde korkanlar için bir hatırlatma ve bir öğüt kaynağı olarak indirdiğini buyuruyor Allah-u Teala. Yani Kur'an'ın misyonuyla çok uyumlu, tezikira, zikir, zaten Allah-u Teala başka ayetlerde de zikir kelimesini kullanıyor. Hakka suresi 48. ayette de doğrusu o, yani Kur'an takva sahipleri için bir hatırlatmadır, öğüttür. Peki hatırlatma kime yapılır? Kime öğüt verilir? Hatırlatma, kendisine daha önce tebliğ yapılan ve olumlu cevap alınamayan kimseye tekrardan yapılır. Yani bir davetin, genel anlamda bir davet faaliyetinin önemli aşamalarından biri. tekrar eden bir aşaması. Veya olumlu cevap verildi, bir kişi Müslüman oldu ya da zaten Müslümandı ama zaten Müslümandı ama işte daha da iyi bir seviyeye geldi. Fakat yine ihtiyaç var. Bu da hatırlatmadır. Kardeşler, bu açıdan baktığımız zaman aslında hatırlatmaya bütün Müslümanların ihtiyacı var. Dolayısıyla hatırlatma ve öğüt hiç bitmeyecek olan bir şey. Hani davet belki baktığımızda daha spesifik bir anlamı var ama ilk başta yani zihnimizde çağrışan anlamı daha spesifik ama daha hususi, daha özel gibi. Ama aslında daha geniş düşünürsek yaptığımız her türlü ders mesela, yani karşımızda Müslümanlar var, karşımızda hasbelkader Allah'ın yolunda ilerlemeye çalışan insanlar var ya da biz de inşallah onlardan biri olmaya çalışıyoruz. Bizim de okuduğumuz Kur'an ya da bize de okunan Kur'an, bize de yapılan ders yine hatırlatmadır. Çünkü ihtiyaç hiç bitmez. Ha, bu ihtiyaçların bir tabi dereceleri vardır. Kimisinin daha acil ve daha çok ihtiyacı vardır. Kimisinin daha az ihtiyacı vardır. Evet, bir diğer kavram nasihat kavramı. Nasihat kavramı bir kişinin diğerine onun için hayırlı olan şeyi yönlendirmesi, onu telkin etmesi, onu teşvik etmesi, ona o hayrın rağbetini arttırması anlamında kullanıyoruz nasihati Türkçe'de. Yani eğer uzaklaştırmak istiyorsak bir şeyden, onun sonucunun kötü olması, eğer bir şeye yaklaştırmak istiyorsak, bir şeyi benimsetmek istiyorsak, onun da sonucunun iyi olması gerekir. Bu nasihat için önemli. O yüzden burada önemli bir not, nasihatin içinde kesinlikle aşırılık olmamalı, aldatma olmamalı, kandırma olmamalı. Çünkü nasihat kelimesinin kelime anlamı bize bu açıdan çok güzel bir perspektif sunuyor. Nasihat kelimesi altın gibi böyle madenlerin kirlerinden ve tortularından ayrışarak saf hale gelmesidir. Yani daha belki kelami bir tabir kullanmış yazar burada, söyleyelim. Cevherine muhalif durumlarından arınması gerekir. Dolayısıyla nasihatin cevheri nedir? Yani nasihatin özü nedir? Nasihat kelime olarak saf hale gelmek, hatta samimiyet, ihlas anlamına gelir ruhi, ahlaki bakımdan. Dolayısıyla İhlaslı, samimi, içinde böyle alaverinin dalaverinin olmadığı bir şey olması lazım. Karşımızdakini hayra teşvik ederken hem ona karşı samimi, iyi, ihlaslı olmamız lazım, hem de söylediğimiz şeyin kendisinin de halis, yani temiz olması lazım. Evet, nasihat, bu nasihat ettiğinde faydalanacak herkes için yapılabilir. Yani kafir birine Müslüman olması için nasihat edilir. Müslüman olan kimseye Allah yolundan çıkmaması için nasihat edilir. Nasihat herkese yapılabilir. Nasihatle alakalı ayet buyuruyor ki Allah-u Teala Hazreti Nuh'dan rivayetle, Hazreti Nuh diyor ki: "Ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size nasihat ediyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bir vahiy ile biliyorum." buyuruyor Allah-u Teala. Hazreti Nuh böyle söylemiş. İlerleyen başka ayetlerde Hazreti Salih için, Hazreti Şuayb için aynı ifade kullanılıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihat kelimesini kullandığı önemli bir hadisi var. Buyuruyor ki din nasihattir. Yani din samimiyettir. Hatta üç kere söylüyor. Din samimiyettir, din samimiyettir, din samimiyettir. Eddinu en nasihatu, eddinu en nasihatu diye. Kime karşı eğer Allah'ın Resulü diye sonduğunda, yani kime nasihattir? Allah Resulü buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların liderlerine ve bütün Müslümanlara karşı nasihattir. Yani bütün Müslümanlara ve bu sayılan her şeye karşı ihlaslı olmaktır nasihat. Bir nevi nifakın tersidir diyebiliriz kardeşler. Yani nasıl öyle anlayabilirsiniz nasihati. Yine Cerir bin Abdullah'tan rivayetle Buhari'de ve Müslim'de, Nebiye, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a namazı ikamet etmek, zekat vermek ve her Müslümana karşı samimi olmak üzere biat ettim. Burada da nasihat kavramı geçiyor, nasihat kelimesi geçiyor. Dolayısıyla bir hadis daha okuyalım. Allah sizin şu üç şeyinizden razı olur. Ona kulluk edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamanızdan, Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp tefrikaya düşmemenizden ve Allah'ın başınıza idareci olarak getirdiği kimselere karşı samimi olmanız. Yani samimi olarak öğüt vermenizden. Hem samimi olmanız hem samimi olarak öğüt vermeniz. Zaten eğer bir kişiyi gerçekten nasihatli seviyorsak ona muhakkak iyi olanı telkin ederiz. Yani kelimenin ikinci anlamıyla da nasihat ederiz. Bir diğer kavram irşat kavramı. İrşat kavramı lügatta hidayet etmek, yol göstermek anlamına geliyor. Bu da yine İslami olarak, fikri olarak, ahlaki olarak ya da ameli olarak daha doğru olan, hakikate uygun olanı göstermek, oraya yöneltmektir. Rüşt kelimesi kullanılıyor. قَدْتَ بَيَّنَ رُشْتُ مِنَ الْغَيْ Yani hak ile batıl. Rüşt. Hak olan, doğru olan, güzel olan. Çirkin ve zararlı olmayan gibi anlamlara geliyor. Son kavramı da zikredeceğiz ve dersi bitireceğiz inşallah. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak. Emri bil ma'ruf, nehyi anil munker. Ma'ruf kelimesi malum olan, bilinen anlamına gelir. Çünkü iyi olan şey, bu biraz böyle kelami, biraz felsefi bir tespit olacak ama fıtrat iyi olanı bilir kardeşler. Yani iyi olan bellidir aslında. Ama tabii ki pek çok şeyle, pek çok vesveseyle üstü örtülüyor iyinin. Aynı zamanda maruf, yani örf kelimesi, örf diye de Türkçe'de kullanıyoruz. Yani cömertlik ve ihsanda bulunma anlamlarını taşır. Dolayısıyla iyi olan, güzel olan şeydir diyoruz aslında. Dinde, İslami terminolojide ise maruf, şari'nin, yani Allah'ın, şeriat koyanın, ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Allah'tan aldığı yetkiyle, gördüğü ve yapılmasını teşvik ettiği şeydir. Elzem gördüğü ve yapılmasını teşvik ettiği şeydir. Dolayısıyla maruf aynı zamanda sahih, selim ve reşit akılların güzel gördüğüdür de. Aklı selim kavramı çok önemli bir kavram kardeşler. Çünkü Allah-u Teala fıtratla yaratıyor bizi ve bu fıtratta güzel düşünen insanlar fıtrattaki hakikatleri zihinlerine getirebilirler, dile de getirebilirler. Münker de Allah-u Teala'nın yapılmasını yasakladığı, tahrimen sakındırdığı, yani haram kılarak sakındırdığı şeydir. Böyle çirkin şeyleri de yine aklı selim sahipli, raşit insanlar, olgun insanlar, yakışıksız, onlar da yakışıksız addederler. Burada şöyle bir not belirtmiş, güzel bir not aslında. Eğer terk edilmesi güzel olan ama inkarı gerekli olmayan şeyler, biz buna genelde tenzihen mekruh diyoruz fıkıhta. Bunlar için münker kavramını kullanmak çok doğru olmaz diyor yazar. Münker daha net olan, yani kötülüğü çok daha net olan. Ama işte o tenzihen mekruh gibi kötü olma ihtimali yüksek olan, kötülüğü olma ihtimali olan şeyleri terk etmek, terk etmek maruftandır. Kendisine münker dememekle beraber terk etmek maruftandır denilir diyor. Böyle ince bir not bırakmış buraya. Evet, maruf emretmek ve münkerden alıkoymak İslam literatüründe çok kullanılan bir şey. Emri bil ma'ruf nehyanil münker. Ayette de bu kalıpla geçer değerli kardeşler. Şimdi tabii son olarak şunu da söyleyelim. Yazar da bunu belirtmiş. Yani maruf addedilen şeyler, İslam'ın güzel gördüğü şeyler aslında diğer insanlara da tavsiye edilebilir. Hani ibadetler falan değil belki. Onlar zaten Müslüman olmadan, iman etmeden namaz kılamazlar ama o insan fıtratının getirdiği temel ahlaki ameller vardır ki pek çok artık yani aklı selimini yitirmemiş. Hani kafir bile olsa belli bir vakarı olan, belli bir onuru olan insanların onların da görebildiği temel hakikatler var. Bunları kafir olanlara da hatırlatmak ya da çirkin şeylerden, içki gibi, alkol gibi mesela, onları Müslüman olmasalar bile sakındırmak yine emri bil maruf nehyanil münker dahilindedir denilebilir değerli kardeşler. Evet. İlk bölümü bitirdik inşallah. İkinci bölümde davet ve tebliğ konusunda daha ayrıntılı sözlere geçiyor yazar. Biz de inşallah onları bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: düşünen insanlar için.
1: İyi bir dost, dünya mallarıyla kıyaslanamayacak kadar kıymetlidir. Bazen onların sadece yanımızda olduklarını görmek bile bize huzur verir. İyi dost bulmanın en güzel yolu da iyi bir dost olmaktan geçer. Siz iyi dost olacaksınız ki sizi dost edinen iyi bir dost bulmuş olsun. O iyi bir dost olacak ki siz kendinizde iyi bir dost edinin. Ama önce biz kendimizden başlamak zorundayız. Biz iyi dost olacağız. İyi dostu hak eden dost olacağız. Dolayısıyla iyi dostlar yan yana gelecek. Bu gerçek ve bu düstur asla unutulmamalıdır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davut peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: bir anne öğretirmiş. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
3: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle, bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: etkileşim.
1: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır. Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum. Çocuklukta yaşanan olaylar geçip gitmez. Mevsimler gibi kendilerini yineler.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.